0: dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

and fall into the heart and arms of those who wait for me.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Trafikte şiddet, yani öyle canınızı sıkan bir hareket, bir size karşı bir tavır olursa sakın muhatap olmayın. Derin bir nefes alın. Bu konuda uzmanlar da söylüyorlar. Şu 3 saniye derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. Özellikle işte bu arabadan inerek kavga edenler, sadece o mu? Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara yönelik cezalar, böyle 40 bin, 50 bin, 100 bin liralık cezalar, 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca ehliyetine el konulacağını öngören bir yasal düzenlemeden bahsediyorduk biz, değil mi? Ne oldu o yasal düzenleme? Siz de haber bültenlerinde seyrediyorsunuzdur. Bırakın seyretmeyi, birebir şu an trafikte sağınıza solunuza baksanız muhtemelen göreceksinizdir benzer gerilimleri ya da benzer hataları yapanları. Hala trafik kanunu teklifinin bu kadar önemsendiği halde hala yasalaşmış olmaması da çok dikkat çekici. Hani insan gerçekten hayret ediyor diyebiliriz herhalde.
2: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Like a rainbow.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

It's not a crime when you look

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: back into the flow now. Ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now. Ooh.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I need your arms around me. I need to feel your touch.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'dadır.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda insel olarak bilinen istemsiz bekarlık olgusuna dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve şiddet eğilimi taşıyan çevrim içi içeriklerin yayılma riskine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı İş Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde okul saldırısı ve kadın cinayetleriyle birlikte gündeme gelen insel yapılanmasına da yer verildi. Raporda karşı cinsle ilişki kuramadığını düşünen bazı bireylerin çevrim içi topluluklar üzerinden kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve ırkçı eğilimlerle radikalleşebildiğine dikkat çekildi. Türkiye'de de bu grupların varlığına işaret edilirken bu çevrelere yönelen kişilerin önemli bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İnsel başlığı son olarak Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tartışma konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Roger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Benzer tartışma Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından da kamuoyunun gündemine gelmişti. Hürriyet'in aktardığına göre bakanlık raporunda insel yapılanmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı. Çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak istemsiz bekarlar öne çıkıyor. Yani karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler veya karşı cinsle cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların dijital mecralar üzerinden kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüştüğü gözlenmekte. Dijital mecralardaki insel gruplarında erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor. Tespit edilen 901 grubu, Bulyan grubu, C31K, C7K, İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda insel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksulluk da öne çıkarılıyor. Gruplar, yoksul ve çirkin olmalarının kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. İstemsiz bekarlar gruplarına üye olanların intiharlarında yanında birilerini daha götürme düşüncesi olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye'de de kendini istemsiz bekarlar olarak nitelendiren ya da ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var. İstanbul'da 2024'te iki kadını öldüren Semih Çelik'in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında insel gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirilmişti. Dijital platformlar üzerinden insel gruplarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde sıkça tartışılan insel yapılanmalarına dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, şiddet eğilimi ve öfke söylemi içeren çevrim içi toplulukların yayılma riskinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yerçekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum, iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002 X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken, atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, iyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik oluşturabileceğini gösteriyor. Bu, kemik kütlesindeki yaşa bağlı azalmayı dengelemek için son derece faydalı dedi. Cornell araştırmacıları bulgularının doktorların B12 eksikliği olan hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi programları oluşturmasını sağlamasını umuyor. B12 eksikliği yorgunluk, baş dönmesi ve karıncalanmaya, hatta uzun süreli eksikliklerde hafıza kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar yetişkinlerin günlük beslenmelerinde yaklaşık 2,4 mikrogram B12 vitamini almasını öneriyor. Hamile veya emziren kadınların ise 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogramda alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonları desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gaziantep'te ücretlerini alamadıklarını söyleyerek eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan Türkmen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla 16 Mart Pazartesi günü cezaevine gönderilmişti. Türkmen 12 Mayıs Salı günü tahliye edildi. Tahliye olan Türkmen cezaevinden çıkar çıkmaz Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.
2: Bugünün güzel haberi de sendikacı Mehmet Türkmen'in tahliye olması. Az önce tahliye oldu ve şu anda canlı yayınımızda. Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Hocam.
2: Bunu 58 gün bekledik ama yani ben 58 gün saydım belki yine o...
3: Doğru, o günden sonra her gün dinliyorum. Sayenizde sadece benim değil, haksız yere tutsak olan herkesin hem tutsaklığını hem memleket gündemini takip ettiğimiz en önemli kaynaklardan biri de sizin yaptığınız programdı. İyi ki varsınız. Bu vesileyle teşekkür ederim.
2: Estağfurullah. Hani normalinde şimdi bunu anlatması çok zor. Bir sendikacının patronları eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Evet,
2: ama
3: evet.
2: Siz patronları eleştirdiniz diye daha önce de çok gözaltı oldu. 2 ay yatacak. Bunu anlaması, anlatması da çok zor. Şimdiki duygularınızı bir öğrenmek istiyorum.
3: Öncelikle tabii 8 gün sonunda bu hukuksuzluğun son bulması ve dışarı çıkmış olmam önemli. Sevinçliyim bu yüzden. Ama tabii bugün dışarıda çıkınca da söyledim. Ben beraat kararı aldım. Bana yönelik bu hukuksuzluk son buldu ama ne yazık ki yine de insan adalet yerini buldu diyemiyor. Bu ülkede hala adaletsiz bir şekilde yüzlerce insan hala haksız yere tutukluyken insan sadece kendi özgürlüğüne sevinemiyor gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, bugünkü duruşma vesilesiyle dayanışma gösteren, bugün onlarca avukat savunmamı yaptı. Türkiye'nin pek çok ilinden, dört bir yanından, barolardan avukatlar, akademisyenler, sendikacılar, milletvekilleri gelmişti. Yani bu dayanışmayı görünce insan gerçekten bu ülkenin, bu halkın, bu ülkedeki mücadelenin geleceğinden umutsuz olma şansı yok. O yüzden enseyi karartmak yok diyorum. Bu ülkede gerçekten adalet gelene kadar mücadele edecek potansiyelimiz de var, gücümüz de var, dostlarımız da var. Ve en önemlisi de böyle durumlarda sesimize ses olan, gerçekleri söylemekten çekinmeyen, ısrarla bunları gündem yapmaya devam eden, konuşmaya devam eden sizin gibi değerli gazeteciler var. Onların bir kısmı hala içeride ama onların sesine de ses oluyorsunuz. O yüzden bu vesileyle bir kere daha size de teşekkür etmek istiyorum.
2: Estağfurullah. Mahkeme olduğu gün oradaki katılanlara baktım ettim ama eskiden haklarını savunduğunuz konunu kaybetmiş işçi de vardı. Zor durumda olan birçok işçiye dokunmuşsunuz, onlar da vardı. Bu
3: evet.
2: Esra Işık'la sizin mahkemenizde şunu da gördüm. Eskiden böyle bir şey daha yalnız olurdunuz. Farklı farklı siyasi görüşten olan insanlar ama ortak bir zeminde, ortak bir coşkuyu, ortak bir direnişi gibi, gerçekten böyle dipten gelen bir dalga gibi.
3: Bir süredir bunun işaretleri var. Yani örneğin belki biz bugün sendikaların yapısından, sendikaların ana gövdesine hakim olan bürokratik anlayıştan yakınıyoruz haklı olarak. Buna karşı mücadele ediyoruz ama buna rağmen örneğin 1000 tane sendikacı benim tutuklanmama karşı imza topladı, açıklamalar yaptılar. Bugün pek çok sendikacı da vardı duruşmamda. Yani Esra Işık davası öyle, İsmail Arı, Alican Uludağ ve diğer haksız yere tutsak olanlarla ilgili de hafızamız sanki güçleniyor. Yani eskiden dediğiniz gibi belki bir parça böyle şeyler daha kolay unutulurdu, bir süre gündem olurdu. Ama bir süredir herhalde kamuoyunda da özellikle demokratik kamuoyunda, bu ülkede demokrasiye, adalete en çok ihtiyacı olanlarda birbirimizi yalnız bırakmamaktan ve dayanışmayı büyütmekten başka bir çare olmadığını bence daha fazla insan anlıyor. O yüzden bu dayanışma gerçekten umut verici gelecek adına.
2: Şimdi ailede sizi bekliyor, özellikle kızınız
3: teşekkür
2: bekliyordur.
3: Ederim. Teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere, geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
2: Çok
3: sağ olun,
2: geçmiş olsun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tarih olmasının ardından ilk konuşmasını Radyo Sputnik frekanslarında yaptı. Bu süreç sadece benim değil, tüm işçilerin mücadelesi diyen Türkmen, işçilerin anayasal hakkını savunduğumuz için hedef haline geldik ifadesini kullandı. Tutuklanma amacının direnişi kırmak ve işçilere gözdağı vermek olduğunu söyleyen Türkmen, tutuklayarak işçilerin birliğini dağıtmak istediler diye konuştu. Bizi dört duvarla korkutamazlar diyen Mehmet Türkmen, içeride de olsak, dışarıda da olsak mücadeleyi durduramadılar ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma isimleri 2025'te de ilk sıradaki yerini korudu. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken en yaygın soyadı olan Yılmaz'ı kullananların sayısı ise arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 oldu. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadların sayısı ise 876.934 kişi olarak tespit edildi. Diğer yaygın kullanılan 7 soyadının kullanan kişi sayısına göre sıralamaları ise şöyle: Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Çetin ve Kara. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında ise Mehmet ismi 1.271.896 kişiyle listenin başında yer aldı. Bu ismi 1.057.634 kişiyle Mustafa ve 857.105 kişiyle Ahmet takip etti. Ayrıca Ali, Hüseyin ve Hasan isimleri de en yaygın isimler arasında yer aldı. Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıktı. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.152.158 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişinin taşıdığı Ayşe, 776.708 kişiyle de Emine izledi. Bunun yanı sıra Hatice, Zeynep ve Elif isimleri yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı. İstatistiklere göre son 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde gözlemlendi. Kayıtlara göre Fatma ismindeki düşüş sayısı 83.670 kişi olarak tespit edildi. İsimlerde yaşanan bu niceliksel düşüşün aksine Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz sayısındaki istikrarlı artışsa dikkat çekti. Verilere göre Yılmaz soyadı 2018'den bu yana 43.453 kişi arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de geçen yıl en yaygın soyadı Yılmaz, erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Geç kalmışlığın elden kaçırmış olmanın kısa ama etkileyici bir özeti olan sözler vardır. Bir bakarsınız mesele kapanmış, olan olmuş, giden gitmiştir. Ve biri çıkar şu sözü söyler: atı alan Üsküdar'ı geçti. Peki bu söz nereden çıkmıştır? Kimdir o atı alan ve neden Üsküdar? Bugün zamanın ruhuna gecikenlere yazılmış bu deyimin hikayesine kulak veriyoruz. Zamanında Bolu Bey'ine baş kaldıran Köroğlu adında bir eşkıya yaşarmış. Ancak dikkat ediniz, eşkıya Köroğlu'nun şair Köroğlu'yla bir ilgisi yoktur. Bir gün Köroğlu'nun en kıymetli varlığı olan atı çalınır. Asil bir hayvandır bu. Sıradan bir binek değil, bir yoldaştır. Köroğlu da tedbirli kıyafet eder, düşer yollara. Diyar diyar gezer, iz sürer. Sonunda yolu İstanbul'a düşer. Bir hayvan pazarında bir anda gözüne ilişir. İşte o, kendi atı. Hemen alıcı kılığına girer, satıcının yanına sokulup sorar: efendi, bu at çok güzel görünüyor ama bir denemek isterim. Satıcı onun Köroğlu olduğunu bilmez. Denesin bakalım der. Köroğlu ata biner, at onu tanır. Ve yılların dostu sahibini sırtında taşımaya başlar. Hem de dört nala koşarak. Doğruca sahile, Sirkeci'ye. Oradan bir sal kiralar ve bol para öder. Ver elini Üsküdar. Satıcı arkasından baka kalır, ağzı açık, eli boş. Olanı görenlerden biri ona döner ve şu tarihi cümleyi kurar: üzülmeyi bırak, atı alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun kendisiydi. Bir işe geç kalındığında, bir fırsat kaçtığında, bir duruma artık yapılacak bir şey kalmadığında hep aynı söz gelir akla: atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani vakit doldu, tren kaçtı, sal kalktı ve at da çoktan karşı yakaya geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, sınavların stres kaynağı olduğunu belirterek ebeveynlere sınavlarda çocuklarına baskıyı değil desteği artırması konusunda önerilerde bulundu. Bıkmazer, telefon bağımlılığı ve savaş gibi durumların çocukların psikolojisini daha çok etkilediğini söyledi. Çocuk ve ergenlerin hem nörobiyolojik hem de psikososyal olarak gelişmekte olan bireyler olduğunu söyleyen Bıkmazer, dijital dünya ile birlikte çocukların çok fazla bilgi bombardımanına maruz kaldığını ifade etti. Bağımlılıktan farklı olarak çocukların kontrolsüz, denetimsiz, çok fazla bilgiye maruz kaldığına dikkat çeken Bıkmazer şöyle konuştu.
2: Tabii o bilgiyi süzgeçten geçirme, bilgiyi işleme kapasitemiz de 30 sene önce nasılsa aslında şimdiki bireylerde de aynı şekilde. Bizim beyin yapımızda dramatik bir değişiklik yok. Bu kadar yoğun bilgi olumlu sonuçlar oluşturabiliyor tabii ki ama çocuklar bazen bunalabiliyor.
1: Bıkmazer, ebeveynlerin çocuklarına yönelik denetiminin önemli olduğunu ve çocukların nerede kimlerle zaman geçirdiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çocukları korumanın önemine işaret eden Bıkmazer,
2: dijital mecra bir tür kara delik. Çocukları, çocukların zihinlerini o kara deliğe kaptırmamak, kara deliğin o zihinleri yutmaması adına daha dikkatli olmak gerekiyor. Ebeveynlerin çocuklarını daha çok denetlemeleri önemli,
1: dedi. Bıkmazer sınavlarında başlı başına stres kaynağı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı.
2: Sınav tabii ki başlı başına bir stres kaynağı. Aynı zamanda ne yazık ki bir yarışma da söz konusu. Sınavın zaten kendi bir zorluğu var. Bir de o yarışmanın getirdiği zorluk var. Sadece belli sayıda bilgiye sahip olmanız yetmiyor. O bilgiyi belli bir süre içerisinde işlemeniz, doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Onun için çocukların ellerinden geldikçe sakin kalmalarını öneriyoruz. Zaten çocuklar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Ebeveynlerin daha çok destekleyici olmalarını, çocukların hissettiği o baskıyı artırmamalarını öneriyoruz.
1: Sınavların çocuklar için önemli bir stres kaynağı olduğunu belirten Doçent Doktor Alperen Bıkmazer, ebeveynlerin baskıyı artırmak yerine destekleyici olmaları gerektiğini vurguladı. Dijital dünyanın ve kontrolsüz bilgi akışının çocuk psikolojisini zorladığını ifade eden Bıkmazer, ailelerin denetim ve ilgisinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yaşam savunucusu Esra Işık, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'ta tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık tahliye edildi. Tahliyenin ardından ilk duygularını Radyo Sputnik'te gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Işık şunları söyledi.
2: Esra Işık tahliye oldu. Alo.
3: Alo.
2: Gözünüz aydın.
3: Hepimizin gözü aydın diyelim. Bütün memlekete selam olsun.
2: Geçmiş olsun.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyleyeyim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
3: Ne söylediğimi bilemiyorum, inanın. Yani benim için çok, hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra aynı şekilde direnmeye, mücadeleye, toplamda savunmaya devam.
2: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
3: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
2: Vallahi herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Ben siz sonra konuşuruz
3: ederim.
2: Yine uzun
3: çok
2: uzun. En azından ilk olarak ne duygularınızı öğrenmek istedim.
3: Çok sağ olun. Mücadelemize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm hiç arkada kalmadı. Mücadelem herkese emanetti. Mücadelemiz herkese emanetti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.
2: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yaşam savunucusu Esra Işık, tutukluluğun ardından cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Radyo Sputnik'te aldı. İlk duygularını gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Esra Işık, "İçeride olduğum süre boyunca aklım hep köylülerimizdeydi, ağaçlarımızaydı," dedi. Tahliye haberini alınca "gerçekten inanamadım" diyen Işık, "bu bir dayanışmanın zaferidir, haklılığımız tescillenmiş oldu" ifadesini kullandı. "Yapacaklarımız henüz bitmedi" diyerek dayanışma çağrısını devam ettiren Esra Işık, "biz o nöbet alanında olmaya, o ağaçları beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Esra Işık, Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Myanmar'da 11 bin karatlık dev bir yakut bulunduğu açıklandı. Yakutun küçük bir servet değerinde olduğu belirtildi. Myanmar'da değerli taş madenciliğinin merkezi olarak bilinen Mogok Vadisi'nde 11 bin karatlık dev bir yakut bulundu. Devlet medyası yakutun ülkede bugüne kadar çıkarılan en büyük yakutlardan biri olduğunu vurguladı. Devlet medyası Global New Light of Myanmar gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda ülkenin askeri lideri ve devlet başkanı Hlaing'in yaklaşık 2.2 kilogram ağırlığındaki taşı incelediği görüldü. Hükümetin açıklamasına göre yakut Myanmar'ın dünyaca ünlü Mogok bölgesinden çıkarıldı. Yetkililer taşı olağanüstü büyüklükte, nadir ve bulunması son derece zor ifadeleriyle tanımladı. Açıklamada ayrıca taşın morumsu kırmızı renge sahip olduğu, sarımsı alt tonlar taşıdığı ve yüksek kalite derecesine ulaştığı belirtildi. Uzmanlara göre özellikle renk tonu, yakutun değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yeni keşfedilen taş, aynı bölgede 1996 yılında bulunan 21.450 karatlık yakuttan daha küçük olsa da hükümet bu yeni yakutun renk, berraklık ve genel kalite açısından daha üstün olduğunu savundu. Taşın piyasa değerine ilişkinse resmi bir rakam paylaşılmadı. Yüzyıllardır dünyanın en değerli yakutlarının çıkarıldığı Mogok Vadisi, özellikle güvercin kanı olarak adlandırılan koyu kırmızı tonlu taşlarıyla biliniyor. Dünyanın en pahalı yakutları Myanmar'da çıkartılıyor. Myanmar'da madenciler 2.2 kilogram ağırlığında 11 bin karatlık dev yakut ortaya çıkardı. Myanmar'da madenciler ülkedeki değerli taş bölgesinde şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci yakutu keşfetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, trenlerde unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor. Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesinin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken ürünler de ihalede yer alacak. Yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerle Marmaray, Başkent Ray ve Sirkeci Kazlıçeşme hattına unutulan binlerce eşya için açık artırma düzenlenecek. Sahipleri tarafından bir yıl boyunca teslim alınmayan ürünler 20, 21, 22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı bekleme salonunda satışa çıkarılacak. Açık artırma kapsamında satışa sunulacak ürünlerin listesi bugün ile 14-15 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İhaleye çıkarılacak eşyalar kategorilerine göre sergilenecek ve vatandaşlar ürünleri inceleyebilecek. İhale sürecinde elektronik, karma eşya ile kıyafet ve tekstil olmak üzere 3 ayrı kategoride satış yapılacak. Elektronik kategorisinde cep telefonu, tablet, kulaklık, fotoğraf makinesi ve çeşitli teknolojik ürünler yer alırken, karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat, mutfak gereçleri ve günlük kullanım ürünleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise temiz durumda olan ya da kullanılmamış ürünler alıcı bulacak. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre trenlerde en fazla unutulan eşya 1066 adetle gözlük oldu. Gözlüğü 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı ve 294 kulaklık takip etti. Ayrıca yolcuların trenlerde 78 şemsiye ve 21 şeker ölçme cihazını da unuttuğu kaydedildi. Listede yer alan bazı ürünler ise dikkat çekti. Unutulan eşyalar arasında 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 drone takımı ve 1 mutfak robotunun bulunması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle mutfak eşyaları ve elektronik cihazların satış listesinde yer alması sosyal medyada da gündem oldu. Yetkililer, kayıp eşya uygulamasına belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim alınmayan ürünlerin mevzuat kapsamında satışa çıkarıldığını belirtti. Açık artırmadan elde edilen gelir ise kurum kayıtlarına işlenecek. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenecek açık artırmada bir yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan binlerce eşya satışa sunulacak. Eski Ankara Garı bekleme salonunda gerçekleştirilecek ihalede telefon, tablet ve kulaklık gibi elektronik ürünlerin yanı sıra borcam, tencere, mutfak robotu ve drone takımı gibi dikkat çeken eşyalar da alıcılarını bekleyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. Komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essegovia bölgesine ilişkin davayı takip etmek üzere Lahey'e giden Rodriguez, yaptığı açıklamada Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı. Rodriguez, böyle bir şey asla kabul edilemez çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz dedi. Trump yönetimiyle diplomatik temaslarını sürdürdüklerini belirten Rodriguez, Venezuela tarihinin bir koloni değil özgür bir ülke olmak için mücadele eden insanların zaferleriyle yazıldığını söyledi. Trump, Amerikan televizyonu Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemiş, Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullanmıştı. Trump yönetimi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından Caracas yönetimiyle petrol alanında anlaşmalar yapmıştı. Trump daha önce de Venezuela'nın ABD'ye bağlı bir eyalet olması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Rodriguez, Uluslararası Adalet Divanı'nda Essegovia bölgesine ilişkin davada yetkili olmadığını savunarak Venezuela'nın mahkeme kararlarını tanımayacağını söyledi. Rodriguez, Guyana'nın 2018 yılında tek taraflı şekilde mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, çözüm için tek geçerli mekanizmanın 1966 tarihli Cenevre Anlaşması olduğunu ifade etti. Venezuela'yı tarihçe ülkenin tezini desteklemek amacıyla sömürge dönemine ait haritalar ve tarihi belgelerden oluşan 3000'den fazla sayfalık arşivi mahkemeye sundu. Essegovia doğal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. Venezuela-Guyana arasındaki anlaşmazlıksa 19. yüzyıldaki sınır tahkim kararlarına kadar uzanıyor. 1899'daki tahkim kararında bölgenin sınırları belirlenmiş olsa da Venezuela bu kararı geçersiz sayıyor. Taraflar arasındaki gerilim son yıllarda bölgede keşfedilen petrol rezervleri nedeniyle yeniden yükselmiş durumda. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesiyle kurulduğunu belirterek ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Gençlik Kolları'nca Kocaeli'nde düzenlenen bir gençlik şöleni programına katıldı. Gençlere seslenen Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum.
2: Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağını çökertti. Şebekenin STK'lar, dernekler ve kamu görevlilerine dair hassas bilgileri toplayıp yurt dışına aktardığı tespit edildi. 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi tespit edilirken 7 kişi gözaltına alınıp tutuklandı, 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yunanistan Ege Denizi'nde faaliyet gösteren Türk balıkçılarla ilgili iddiaları Avrupa Birliği gündemine taşıdı. Yunan Denizcilik Bakanı Kikilias, Türk balıkçı teknelerinin yasa dışı avcılık yaptığı ve uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Brüksel'den doğrudan müdahale talebinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka ürünü olan askeri bir görselle fırtına öncesi sessizlikti mesajını verdi. Bu hamle Trump'ın bir gün önce Fox News kanalında söylediği "İran'ı iki günde yok ederiz" sözlerinin ardından geldi. Paylaşımsa İran'la savaş senaryolarını yeniden alevlendirdi. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ederken İran'dan dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması hazırlandığını ve yakında açıklanacağını bildirdi. İbrahim Azizi yalnızca ticari gemilerin ve İran'la işbirliği yapan tarafların bu düzenlemeden yararlanacağını aktardı. Ayrıca mekanizma kapsamında sunulacak özel hizmetler için de ücret alınacağını ifade etti. İran Devlet Televizyonu ise bazı Avrupa ülkelerinin kendilerine ait ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için izin talebinde bulunduğunu da duyurdu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasını Bangaranga adlı şarkısıyla Bulgaristan temsilcisi Dara kazandı. 25 ülkenin sahne aldığı yarışmaya İsrail'in katılımına yönelik boykotlar ve protestolarsa damga vurdu. İsrail temsilcisi şarkısına başladığı sırada salondaki izleyiciler tarafından Filistin bayrakları açılarak protesto edildi. Sadece salon içi değil, arena dışı da yoğun protestolara sahne oldu. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları nedeniyle yarışmadan men edilmemesi çifte standart uygulandığı yönünde eleştirilere yol açmıştı. Aralarında İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda'nın da bulunduğu 5 ülke Avrupa Yayın Birliği'nin kararlarını protesto ederek bu yılki yarışmaya katılmama kararı almıştı. Biliyorsunuz Türkiye'de puanlama sisteminin adil olmadığı gerekçesiyle 2013 yılından bu yana yarışmaya katılmıyor.
3: Ekonomi.
0: Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi bugün itibarıyla ödenmeye başlıyor. SSK kapsamında maaşını 17-22 Mayıs arasında alanlar ikramiyelerini kendi ödeme günlerinde alacak. Bağkur kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta ikramiyeleri yatırılacak. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilere ise 4000 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında ikramiyeden faydalanabilecek. Bu doğrultuda %75 hisseye sahip olanlara 3000 lira, %50 hisseye sahip olanlara 2000 lira, %25 hisseye sahip olanlara ise 1000 lira ödeme yapılacak. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin artırıldığını belirterek haksız fiyat değerlendirme kurulunca 2026 yılı içinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle

0: 189 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yerel kuvvetli yağış beklenirken bazı illerde rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İstanbul 21, Bursa 23, İzmir 26, Antalya ve Konya parçalı bulutlu 25, Sivas gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Adana ve Hatay 26, Gaziantep ise parçalı bulutlu 25 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
1: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'te yapılan bir araştırma Antarktika'daki dev buz dalgalarının bilinenden daha hızlı eridiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyesi tahminlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Araştırma Doğu Antarktika'daki Fimbulüsen bölgesinde yürütüldü. Bilim insanları buzların alt kısmındaki derin kanalların sıcak suyu içeride tuttuğunu ve bunun bazı bölgelerde erimeyi daha fazla hızlandırdığını tespit etti. Araştırmanın başyazarı Thor Hetterman, buzların altındaki yapı pasif değil, sıcaklığı tam erimenin kritik olduğu noktalarda hapsedebiliyor ifadelerini kullandı. Araştırmaya göre küçük sıcaklık değişimleri bile buz tabakalarının beklenenden daha kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kim Zhu, normalde daha güvenli kabul edilen bazı soğuk buz tabakaları düşündüğümüzden daha hassas olabilir dedi. Araştırmaya göre buz altındaki kanallar büyüdükçe erime daha da hızlanabiliyor ve bu durum zincirleme etki oluşturabiliyor. Bilim insanları bunun yalnızca buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi için de risk oluşturabileceğini belirtti. Yapılan yeni bir araştırma, Antarktika'daki dev buz dalgalarının altında hapsolan sıcak suyun erimeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları bunun deniz seviyesini beklenenden daha hızlı yükseltebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın en önemli, en görkemli, en güzel şehirlerden birisi olan İstanbul adeta gerçek bir açık hava müzesi. Tarihin en büyük komutanlarından olan Napolyon, eğer dünya tek bir devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu der. Yüzlerce yıldır dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan kentin her iki yakasına yayılan birbirinden güzel eserler şehrin kozmopolit ruhunu yansıtıyor. İstanbul'un tarihi dokusuna işlemiş sütunlar da bu ruhu yansıtan en güzel örneklerden.
2: Yılanlı sütun. Sultanahmet Meydanı'nda hipodromda yer alan bronz malzemeden yapılmış, antik Yunan döneminden kalan yılanlı sütunda birbirine dolaşmış 3 piton yılanı tasvir ediliyor. Sütunu görmeye gittiğinizde yılan kafalarının eksik olduğunu fark edeceksiniz. Bunun nedeni ise ikisinin kayıp, bir diğerinin ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor olması.
1: Yılanlı sütun İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtlarından biri. Milattan önce 479 yılında Pers ordusu karşısında birleşen Yunan kent devletlerinin kazandığı zafer anısına yapılan anıt önce Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. Daha sonra 324 yılında İmparator Konstantin tarafından İstanbul'a getirildi.
2: Zamanın yıpratıcı etkileriyle zarar görmeye başlayan sütunun üzerinde savaşa katılan 31 Yunan kent devletinin isimleri yer alıyordu. Ancak bunlar aşındı ve günümüzde görünür halde değiller.
1: Milyon Taşı. Tarihi yarımadada yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın girişine yakın bir noktada konumlanan Milyon Taşı önemli bir tarihi özelliğe sahip.
2: Taşın 4. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantinus tarafından dikildiği kabul edilir. Bu taşın özelliği ise İstanbul'a ulaşan antik Roma yollarının başlangıç noktası ve diğer şehirlerin İstanbul'a uzaklıklarının hesaplanmasına kullanılan sıfır noktası oluşudur.
1: Roma mimarisinde öne çıkan 4 sütun, 4 kapı ve 1 kapıdan oluşan tetrapilon tarzında inşa edilmiştir. Kubbesinde kabartmalar ve heykeller bulunan Milyon Taşı zamanla yıkılmıştır.
2: Çemberli Taş. Fatih ilçesine bağlı Beyazıt Meydanı'nda yer alan Çemberli Taş, İmparator 1. Konstantin için milattan sonra 330 yılında dikilmiş bir sütundur. Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan sökülerek getirilen Çemberli Taş sütunu günümüzde sergilenen yerine yerleştirilir. 57 metre uzunluğa sahip sütunun orijinalinde en üstünde güneşi selamlayan Apollon heykeli bulunduğu rivayet ediliyor.
1: Ancak Konstantin'e Apollon heykeli yerine birisi kendi, diğer ikisi İmparator Julianus'la Theodosius'un olmak üzere 3 heykel daha yerleştirir. 1081 yılında yıldırım düşmesi nedeniyle heykeller devrilir ve sütun onarıma girer. Bu onarımın ardından sütunun üzerine bir kaideyle haç yerleştirilir.
2: 1453 tarihinde İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle haç çıkarılır. Zamanla doğal afetlerle zarar gören sütun yenilenir ve sağlamlaştırılır. Bu yenilemeler sırasında demir çemberlerle etrafı sarılan sütunun ismi Çemberli Taş olarak anılmaya başlar.
1: Dikili Taş. Sultanahmet Meydanı'nda yılanlı sütunun hemen arkasında bulunan Dikili Taş, milattan önce 1400'lü yıllarda Mısır firavunu 3. Tutmosis tarafından yaptırılmıştır. Milattan sonra 357 yılına gelindiğinde 2. Konstantinus tarafından Nil Nehri boyunca taşınarak İskenderiye kentine getirilir. Ardından İmparator 1. Theodosius tarafından da milattan sonra 390'da gemilerle İstanbul'a taşınır ve şu an sergilendiği alana yerleştirilir.
2: İlk hali 30 metre olan Dikili Taş bu taşımalar sırasında hasar görmüş ve kaidesi hariç 18 metre 45 santimetreye kadar düşmüştür. 400'ü olan taşın iki kısmında Meclis ve Muharreber isimleri kabartma olarak yer alırken diğer iki tarafında Latince ve Rumca metinler bulunuyor.
1: Kız Taşı, Markianus Sütunu. Bizans döneminden günümüze ulaşan nadir anıtlardan biri olan Kız Taşı, İstanbul'un Fatih semtinde kendi adını taşıyan küçük bir meydanda yükseliyor. 5. yüzyılın ortalarında İmparator Markianus şerefine şehrin valisi Tatianus tarafından dikilen bu sütun, imparatorun onurunu ölümsüzleştirme amacı taşıyan bir zafer sütunu. Kız Taşı tek parça kırmızımsı gri renkli Mısır granisinden yapılmış olup yaklaşık 17 metre yüksekliğinde.
2: üzerinde Korint düzeninde bir başlık ve onun da üstüne bir impost bloğu bulunuyor. Bizans zamanında bu bloğun üzerinde İmparator Markianus'un bronz bir heykeli yer alıyordu. Halk arasında kız taşı adıyla anılmasının birden fazla efsanesi var. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu sütun için içinde bir kral kızı yatar şeklinde gizemli bir anlatıdan bahseder. Bir başka rivayete göre ise genç bir kızın bu ağır taşı tek başına taşıdığı, ancak bir cin tarafından durdurulunca taşı bırakmak zorunda kaldığı ve sütunun o noktada kaldığı anlatılır.
1: Gotlar Sütunu. Gotlar Sütunu, İstanbul'un en eski anıt sütunlarından biri olarak Roma İmparatorluğu mirasını günümüze taşıyor. İmparator Claudius II'nin veya muhtemelen 1. Konstantin'in Got kavimlerine karşı kazandığı bir zafer anısına 3. ya da 4. yüzyılda dikildiği düşünülüyor. Bu sütun, tarihi Yarımada'nın Sarayburnu ucunda Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı içinde bulunuyor.
2: Yaklaşık 18 metre 5 santimetre yüksekliğindeki anıt, tek parça Prokonenses mermerinden yontulmuş. Gövdesi üzerindeki Korint üslubundaki başlık, kartal kabartmalarıyla süslü ve sütunun tepesinde bir zamanlar şans tanrıçası Taysin'in heykelinin durduğu rivayet ediliyor. Adını kaidesindeki Devictus Gotos, yani Gotların mağlup edilmesi ibaresinden alıyor. Yüksek ağaçlar arasında saklanmış bir hazine gibi duran Gotlar sütunu, İstanbul'un fethinden önceki dönemden hemen hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşmış ender eserlerden. Osmanlı döneminde halk tarafından tılsımlı sütunlardan biri olarak görülen bu sütunun varlığını koruduğu müddetçe kenti düşman saldırılarından koruyacağına dair inançlar bile mevcuttu.
1: İstanbul binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi. Özellikle anıtsal sütunlar Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kalan ve kentin görkemli geçmişine tanıklık eden eşsiz yapılar.
2: Tarih meraklıları için adeta birer zaman kapsülü olan bu sütunlar, imparatorların güç gösterilerini, zaferlerini ve inançlarını yüzyıllar ötesine taşımış. İstanbul'un farklı köşelerine serpiştirilmiş bu tarihi sütunları Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Melis Elmen'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: En kaliteli şarkılar
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişiliğin doğuştan mı geldi yoksa yaşam deneyimleriyle mi şekillendiği sorusu bilim dünyasının en eski tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda genetik araştırmalarda yaşanan ilerlemelerse bu tartışmaya daha karmaşık bir yanıt veriyor. İnsan kişiliği ne yalnızca genlerle ne de yalnızca çevreyle açıklanabiliyor.
2: Haber kaynaklarının aktardığına göre bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri 2009'da İtalya'nın Trieste kentinde görülen bir dava oldu. Abdelmalek Bayut adlı bir sanık, bir kişiyi öldürmekten aldığı cezayı düşürmek için DNA'sında savaşçı gen olarak bilinen bir varyant bulunduğunu savundu. Mahkeme bu argümanı kısmen kabul ederek cezayı bir yıl azalttı. Söz konusu gen, bilimsel adıyla monoamin oksidaz A, 1990'lardan itibaren saldırgan davranışlarla ilişkilendirilmişti.
1: Ancak aradan geçen yıllarda genetik bilimi bu tür basit açıklamaların yetersiz olduğunu ortaya koydu. Hollanda'daki Amsterdam UMC bünyesinde psikiyatri ve karmaşık özellikler genetiği alanında yardımcı doçent olan Aysu Okbay, başlangıçta davranışların büyük etkili birkaç gen tarafından belirlendiğinin düşünüldüğünü, ancak bu görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.
2: Bugün bilim insanları kişilik özelliklerinin poligenik olduğunu kabul ediyor. Yani tek bir gen yerine binlerce genin çok küçük etkilerinin birleşimi kişiliği şekillendiriyor. Aynı durum çevresel etkiler için de geçerli. Tek bir büyük yaşam olayı yerine çok sayıda küçük deneyimin toplamı belirleyici oluyor.
1: Kişilik araştırmalarında uzun yıllardır kullanılan ikiz çalışmaları da bu karmaşıklığı ortaya koyuyor. Özdeş ikizlerin genetik olarak %100 aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi çevresel faktörlerin rolünü gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan 2500'den fazla ikiz çalışmasını kapsayan geniş bir analiz, kişilik farklılıklarının yaklaşık %40-50'sinin genetik, geri kalanının ise çevresel faktörlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.
2: Bununla birlikte daha yeni genetik yöntemler bu oranların bile kesin olmadığını gösteriyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kişilik özelliklerinin genetik etkisinin %9 ila 18 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum bilim dünyasında kayıp kalıtım sorunu olarak adlandırılıyor.
1: İnsan genomunun karmaşıklığı da bu zorluğun temel nedenlerinden biri. İnsan DNA'sının %99,9'u tüm bireylerde aynı. Geriye kalan çok küçük bir bölüm ise milyonlarca genetik varyasyonu içeriyor. Bu varyasyonlardan her biri kişilik üzerinde çok küçük etkiler yaratıyor.
2: Çevresel faktörlerin etkisi de sanıldığından daha sınırlı. Araştırmalar büyük yaşam olaylarının örneğin ağır bir travma, piyango kazanmak ya da ciddi bir kaza geçirmek kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici bir etki yaratmadığını gösteriyor. Brent Roberts, yetişkinlikte yaşanan büyük travmaların kişilik üzerinde beklendiği kadar derin iz bırakmadığını ifade ediyor.
1: Bununla birlikte çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukların daha kalıcı etkiler yaratabildiği belirtiliyor. Erken yaşta maruz kalınan stres ve travmalar ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı düzeyi veya nörotisizm gibi özelliklerle ilişkilendirilebiliyor.
2: Araştırmalar kişiliğin anne karnındaki süreçten itibaren etkilenebileceğini de işaret ediyor. Fetal programlama olarak adlandırılan teoriye göre hamilelik sırasında annenin yaşadığı stres bebeğin mizacını etkileyebiliyor. Örneğin 2022 tarihli bir çalışma gebelikte yüksek stres yaşayan annelerin bebeklerinde daha fazla korku ve huzursuzluk gözlemlendiğini ortaya koydu.
1: Genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu da vurgulanıyor. Jana Instinske, genetik yatkınlığın her koşulda aynı davranışa yol açmadığını, çevrenin bazı genleri aktif hale getirebildiğini belirtiyor. Ancak bilim insanları tüm bu bulgulara rağmen insan davranışını birkaç gen ya da tekil yaşam olaylarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Kişilik çok sayıda genetik ve çevresel faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
2: Araştırmaların vardığı temel sonuçsa şu: İnsan doğası değişebilir ve esnektir. Genetik yatkınlıklar önemli olsa da bireylerin yaşamları boyunca nasıl davranacaklarını tek başına belirlemez.
1: Genlerimiz kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Yeni araştırmalar kişiliğin ne yalnızca genetik mirasla ne de çevresel faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre insan davranışları çok genli ve çok çevresel bir yapının ürünü.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Resmi.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Melis Enver'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'de doğum izni uygulamalarına ilişkin son düzenleme çalışan anne ve babaların haklarında önemli bir değişikliği de beraberinde getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre kadın çalışanların doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 10 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık ücretli izin kullanabilmesinin önü açıldı. Ayrıca babalık izninde 5 günden 10 güne çıkarılması kararlaştırıldı. Düzenleme 1 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme hem kamu hem özel sektör çalışanlarını kapsıyor. Türkiye'de doğum izni politikaları yeniden şekillenirken konu uluslararası uygulamalarla da karşılaştırılıyor. Dünya genelinde doğum izinleri ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde ebeveynlere bir yıla varan ücretli izin hakları sunulurken bazı ülkelerde bu süreler oldukça sınırlı kalabiliyor. Özellikle İskandinav ülkeleri uzun ve esnek ebeveyn izinleriyle öne çıkarken bazı gelişmiş ekonomilerde bile ücretli izin sürelerinin daha kısa olduğu görülüyor. İsveç'te ebeveynlere toplam 480 gün doğum ve ebeveyn izni hakkı tanınıyor. Bu süre anne ve baba arasında paylaşılabiliyor ve önemli bir kısmı ücretli olarak destekleniyor. Norveç sisteminde ebeveynlere yaklaşık 49 hafta tam ücretli ya da daha uzun süre düşük oranlı ödeme seçenekleri sunuluyor. İzin süresi ebeveynler arasında paylaşılabiliyor. Almanya'da annelere doğum sonrası koruma süresinin ardından 14 haftalık ücretli doğum izni ve ek olarak ebeveynlerin kullanabildiği 3 yıla kadar ebeveyn izni hakkı bulunuyor. Kanada'da annelik izni 15 haftayla başlıyor. Buna ek olarak ebeveynler toplamda 40 ila 61 haftaya kadar izin kullanabiliyor. Devlet gelirlerin yaklaşık %55'ine kadar destek sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzeyde zorunlu ücretli doğum izni bulunmuyor. Sadece 12 haftaya kadar ücretsiz izin hakkı uygulanıyor. Japonya'da ebeveynler bir yıla kadar izin hakkına sahip. Ancak iş kültürü nedeniyle özellikle babaların izin kullanma oranı oldukça düşük. Romanya'da ise doğum izni sistemi Avrupa Birliği içinde en cömert ebeveyn destek modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Romanya'da kadın çalışanlara toplam 126 gün ücretli doğum izni veriliyor. Bu süre genellikle doğumdan önce 63 gün ve doğumdan sonra 63 gün olarak uygulanıyor. Bu dönemde çalışanlar ortalama gelirlerinin yaklaşık %85'ine kadar devlet destekli ödeme alabiliyor. Doğum izninin ardından ebeveynler için ayrıca çocuk 2 yaşına gelene kadar ebeveyn bakım izni hakkı bulunuyor. Bu süreçte de belirli bir üst sınır dahilinde yine devlet tarafından aylık ödeme yapılıyor. Rusya'da doğum izni sistemi dünya ortalamasına göre oldukça uzun ve devlet destekli bir model olarak öne çıkıyor. Rusya'da kadın çalışanlara 140 gün ücretli doğum izni veriliyor. Bu süre genellikle doğumdan önce 70 gün ve doğumdan sonra 70 gün olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda örneğin 2 veya daha fazla çocuk varsa bu süre 194 güne kadar çıkabiliyor. Bu iznin 84 günü doğumdan önce, 110 günü ise doğumdan sonra kullanılıyor. Eğer zor bir doğum yapıldıysa ve sağlık için riskli bir durum varsa bu durumlarda 156 gün izin kullanılıyor. Doğum izninin ardından ebeveynler için ayrıca 3 yıla kadar ebeveyn bakım izni bulunuyor. Bu sürenin ilk kısmında devlet tarafından gelir desteği sağlanıyor ancak ilerleyen dönemlerde ödeme miktarı düşebiliyor. Dünya genelindeki uygulamalar incelendiğinde ülkeler arasında ciddi farklılıklar olduğu görülüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünya çapında 120'den fazla ülkede ücretli doğum izni uygulanıyor. Ancak bu süreler ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösteriyor. Bu durum doğum izni politikalarının ülkelerin sosyal devlet anlayışı, ekonomik yapısı ve iş gücü politikalarına göre şekillendiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılırken babalık izni de 10 güne uzatıldı. Yeni düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girerken uygulama hem kamu hem özel sektörü kapsıyor. Dünya genelinde ise doğum ve ebeveyn izinleri ülkelerin sosyal politika anlayışına göre büyük farklılık gösteriyor. Türkiye'nin doğum izni politikası uluslararası örneklerle kıyaslandığında orta düzeyde kalıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan seferberlik açıklaması. Rasim Ozan Kütahyalı Adliye'ye sevk edildi. Dünya Sağlık Örgütü Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası acil durumu ilan etti. Ayrıntılar bültenimizde. Sosyal medyada seferberlik

0: sevk edildi. Kütahyalı'nın hesabında 35 milyon liradan fazla para girişi tespit edildiği de belirtildi. Soruşturma dosyasında Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı örgüt elebaşı olarak değerlendirildi. Kütahyalı emniyet sorgusunda ise söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok dedi. 2000 yılında evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın dosyası yeniden açıldı. Yıllardır faili bulunamayan dosyada Çağla'nın öldürüldüğü ev ve çevresinde yaklaşık 8 saat süren kapsamlı keşif çalışmaları yapıldı. Soruşturmada temizlenmiş kan izlerini bile ortaya çıkarabilen luminol tekniği de kullanıldı. Genç kızın katledildiği evde cinayet günü canlandırılarak tanıkların ifadesi tekrar alındı. Yine cinayetin işlenmesi gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi. Dünyadan haberlere bakalım. Nijerya'nın Yobe eyaletinde bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 17 polis hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıyı püskürtmeye çalışan bazı askerlerin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolunun saldırılarıyla uzun süredir mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etti. Vaka sayısındaki belirsizlik ve virüsün farklı ülkelere yayılma riski nedeniyle uluslararası kurumların alarma geçtiği de bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre salgında 300'den fazla vaka ve 88 ölüm bildirildi. Kongo ile kara sınırı paylaşan tüm ülkelerinde yüksek risk altında olduğu açıklandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision 2026 şarkı yarışması büyük finalinde zafer Bulgaristan'ın oldu. Dara, Bangaranga şarkısıyla 516 puanla birinci oldu. İsrail'in sahne performansı sırasında ise salonda Filistin bayrağı açıldı. Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen İsrail heyetinin hemen yakınındaki tribünlerde dalgalandırılan bayrak kameralara yansırken arena dışında da binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti. Eurovision'a İsrail'in katılımını protesto eden İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda bu yılki yarışmaya katılmadı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Türkiye'nin birçok bölgesi için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı illerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı da tedbir çağrısı yapıldı. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İstanbul 21, Bursa 23, İzmir 26, Antalya ve Konya parçalı bulut 25, Sivas gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Adana ve Hatay 26, Gaziantep ise parçalı bulutlu 25 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Ben boksör ringe çıkmış. Demiş ki antrenörü, oğlum çok iyi gidiyorsun ya. Ya vallahi çok iyi gidiyorsun. Tabii boksör yediği yumruktan sersemlemiş, bir şey demiyor. Havluyu mavluyu işte atıyor. Tekrar çıkıyorum. Bir posta daha dayak yiyor ikinci roundda. Antrenör diyor ki çok iyi gidiyorsun diyor. Adamı diyor mahvedeceksin diyor. Bu üçüncü roundda bir indirirsin kesin. Üçüncü roundda bir posta daha dayak yiyor. Tekrar geliyor köşesine ama köşeyi bulamıyor. Zor buluyor köşeyi. Havlu mavlu falan diyor ki şahanesin vallahi. Hiç diyor indirirsin sen, bu senin için işte. Dördüncü roundda bir posta daha dayak yiyor. Yerden kaldırıyorlar, hakem sayıyor. Geliyor köşesine, tabii gong çalıyor, kurtuluyor. Antrenör diyor ki oğlum çok iyi gidiyorsun. Diyor ki ya diyor hocam diyor biri beni dövüyor diyor. Beni biri dövüyor ama diyor bilmiyorum. Acaba kim dövüyor? Bizi biri dövüyor.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de bir V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleriydi. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi, ABD'de 5 Mayıs'ta ölüm vadisinden başladığı 600 kilometrelik koşuyu 11 Mayıs'ta tamamladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndaki Badwater Havzası'ndan koşmaya başlayan Arda Saatçi, Santa Monica iskelesine uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maraton denemesiyle sınırları zorladı. 28 yaşındaki sporcu ABD'nin en sıcak çölünden Pasifik kıyısına ulaşacağı 600 kilometrelik parkuru hedeflediği 96 saatte bitiremedi. Ancak 123 saat 21 dakikada tamamlayarak finişe ulaştı. Rota ise sapmalar nedeniyle 604,5 kilometreye uzadı. Saatçi çöldeki koşusunun son bölümünde zaman zaman kilometre başına yaklaşık 6 dakikalık tempoya çıktı. Ortalama temposuysa kilometre başına 12 dakikanın üzerindeydi. Parkur boyunca çok sayıda kişi yol kenarında ona destek verdi. Saatçi 96 saatlik hedef süresi dolduğunda yaklaşık 458 kilometreyi geride bırakmıştı. Bu noktada hayal kırıklığı yaşasa da yarışı bırakmayacağını söyledi. Bitiş çizgisinde annesinin kendisini beklediğini belirten Saatçi, anneler günü için ona verdiği sözü tutmak istediğini anlattı. Saatçi annesiyle dondurma yemeye gideceğine söz verdiğini ve bunu yapacağını söyledi. Saatçi 2024'te Berlin'den New York'a 3000 kilometre, 2025'te ise Japonya'yı baştan sona 43 günde koşmuştu. Saatçi'nin koşusu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Canlı yayını yüz binlerce kişi takip etti. YouTube'da yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan koşucunun Instagram'da da yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Koşu sırasında büyük bir ekip görev yaptı. Bazı kişiler vardiyalı olarak saatçiye eşlik etti ve onu görüntüledi. Bir fizyoterapist koşu boyunca yıpranan bedenine müdahale etti. Arkadaşları ve yakın çevresi de moral desteği verdi. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi'ye Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye etti. A milli futbol takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında görüntülü konuşma yaptığı Arda Saatçi'ye destek verdi. Arda Saatçi maratonu tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada "Burada bu kadar çok insanın olması gerçekten inanılmaz. Hem çevrim içi takip eden hem de burada yanımda olan herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Herkese söylemek istediğim şu, her şey her zaman mükemmel gitmeyebilir ama yine de hayallerinizin peşinden gidin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve o yolda ilerlemek. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamladı. Hamit Altıntop bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi, Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye ederken A milli futbol takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında yaptığı görüntülü konuşmayla Saatçi'ye destek verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Emekli albay Orkun Özeller, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu oldu. Türkiye hakkında hadsiz açıklamaları bulunan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün organizasyonunu yürüten emekli albay Orkun Özeller, Kızılca Günü platformu kurduklarını ve 19 Mayıs'taki yürüyüşe herkesin katılması gerektiğini anlattı.
2: Gerçekten bir pervasızlık, bir hadsizlik, boyunu aşan konuşmalar. Buna aslında tüm Türkiye, buna siyasi partilerin genel başkanları, özellikle muhalefet partilerin genel başkanlarıyla hemfikir olduğumuz bir konu. Ve yapılan açıklamalara da baktığımız zaman geçmiş dönemden bugüne kadar Tom Barak'ın yapmış olduğu açıklamalarda efendim işte en son söylediği demokratik toplumların değil de güçlü liderlerin Orta Doğu'da daha başarılı olduklarını, tutundukları monarşi rejiminin daha etkili olacağını tavsiye eden bir forumda söylüyor üstelik bunları. Ha, burada hemen parantez açarak ifade etmek gerekiyor. Tom Barak şunu bilsin ki hani çok methettiği Osmanlı bir Orta Doğu ülkesi değil, Avrupa ülkesidir. Avrupa'da daha İstanbul fethedilmeden önce Osmanlı Avrupa topraklarındaydı. Dolayısıyla eğer Osmanlı örnek alınıyorsa, Osmanlı üzerinden gidiyorsa Tom Barak da önce Türkiye'nin de bir Avrupa ülkesi olacağı, Orta Doğu değil Avrupa ülkesi olacağı gerçeğini görmesi gerekiyor. Ha bizim topraklarımızı işte Suriye'de, Irak'da sen yönet tarzındaki konuşmalarını da efendim biz orada duralım. Neden Yunanistan'a, Bulgaristan'a da sen yönet diye söylemiyor diye Tom Barak'a sürelim. Hoş biz kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizi Orta Doğu'ya sürükleyen, Orta Doğu'ya iten bu anlayışa itirazımız var. Tom Barak'ın haddine düşmez. Türkiye'nin rejimiyle veyahut da nereye yöneleceğiyle ilgili fikrini beyan etmek.
3: Şimdi böyle bir durumda, şimdi bu Tom Barak'la ilgili 19 Mayıs'ta
2: evet,
3: anlamlı bir günde bir yürüyüş yapılacak. Nasıl bir şey?
2: Şimdi şöyle, Kızılca Gün platformu oluşturmuştuk. Biz 27 Aralık'ta herkes, yani herkes demeyeyim de bazıları İmralı'ya koşarken biz dedik ki bizim yerimiz bellidir. Biz Anıtkabir'e gidiyoruz ve 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara gelişinin yıl dönümünde, bu anlamlı günde bu süreci karşı duranların, kabul etmeyenlerin hepsi Anıtkabir'e toplanalım dedik ve orada bir başlangıçtı. O gün bir Kızılca Gün dedik ve bu Kızılca Gün platformu aynı zamanda çeşitli şehirlerde de çeşitli panellerde bulunuyoruz. En son 19 Mayıs'ta bu hadsiz açıklamaları veren, yapan ve birçok siyasi partinin genel başkanında, buna CHP de dahil olmak üzere, açıkladığı gibi bu tür konuşmalar, hassas açıklama kabul edilemez, istenmeyen adam ilan edilmesidir düşüncesinde ifade etmelerinden dolayı yani bir genel kanı var ve biz bu kanıyı eyleme dökelim. Çünkü mevcut iktidar bu açıklamalara gerekli cevabı vermiyor. Mevcut iktidar kardeşim sen kimsin diyemiyor. Kapa çeneni diyemiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesi olarak, Türk milletinin iradesi olarak, Türk milleti bu açıklamalardan son derece rahatsız ve bu iktidarın yapamadığını Türk milleti olarak yapmak istedik.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan emekli albay Orkun Özeller, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak için istenmeyen insan ilan edilmesi yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. Barak'ın hadsiz açıklamalarına iktidarın sessiz kaldığını da söyleyen Özeller, Tom Barak'ın açıklamaları büyük bir hadsizlik ve pervasızlık. Türkiye'nin rejimi hakkında fikir beyan etmek onun haddine değil, dedi. İktidar gerekli tepkiyi vermiyor diyen Özeller, iktidar Barak'a sen kimsin ya da kapa çeneni diyemiyor ifadesini kullandı. 19 Mayıs'ta Tom Barak'ın istenmeyen adam ilan edilmesi için yürüyeceğiz diyen Orkun Özeller, Türk milletinin rahatsızlığını eyleme dönüştürmek istiyoruz açıklamasını yaptı ve vatandaşların yürüyüşe katılması için çağrıda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: But you're just a boy.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Perinçek oldu. Programda 9 Mayıs Zafer Günü'nün önemi üzerine değerlendirmelerde bulunan Perinçek, tarihsel arka planı şöyle anlattı.
3: 9 Mayıs Rusya açısından birkaç sebeple önemli. Yani bir toplumsal açıdan bakıldığında da tabii çok ciddi bir anlamı var. Çünkü Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan etkilenmemiş neredeyse hiçbir aile yoktur. Yani ya aileden birini kaybetmemiş olan veya savaştan dolayı başka yere göç etmek zorunda kalan veya savaş gazisi birileri olan veya işgal altındaki topraklarda yaşamış, yaşamamış olan, yani savaşın neresinden olursa olsun mutlaka bir şekilde, tabii önceki kuşaklar ama o kuşaklardan da kuşaklara bu tecrübeler aktarılıyor. Dolayısıyla bu Rusya'nın, en aslında Rusya'nın da değil, Sovyet coğrafyasının en önemli bayramı olarak da evet, ve en önemli günlerinden biri olarak da değerlendirebiliriz. Tabii tarihsel açıdan bakıldığında da, yani Alman faşizmine karşı zafer sadece Sovyetler Birliği açısından değil, bütün dünyayı düzlüğe çıkartan, bütün dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasına yol açan bir zafer oldu. O bakımdan da düşündüğümüzde dünya çapında etkileri ve önemi olan bir zafer tarihsel açıdan baktığımızda.
4: 9 Mayıs zaferi olmasaydı ne olurdu dünya veyahut da bölgemiz?
3: Efendim, 9 Mayıs olmasaydı dünya Nazi.
4: Evet.
3: Olurdu. Yani Alman Hitler'in çizmeleri altında kalırdı. Yani bunun başka bir tarifini yapmak, evet, mümkün değil. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği, işte farklı tabii sayılar veriliyor. 21, 23 milyon, 27 milyon, 28 milyona, evet, kadar farklı sayılar var. Yeni araştırmalarla bunun daha da yükseldiğini de görebiliyoruz. Ama ne olursa olsun 20 milyonlarda, hatta 20 milyonların sonuna kadar da, 28 milyona kadar da çıkan bir insan kaybından.
4: Yani
3: insan kaybı.
4: O dönemde Türkiye nüfusundan fazla. O dönemde Türkiye nüfusunu düşünürsek, Türkiye'den nüfusundan fazla bir kayıp yaşanıyor.
3: Tabii o zaman Türkiye'nin nüfusu 20 milyon bile değil zannedersen.
4: Evet, evet, o civarlarda, evet, 19 o civarlarda.
3: Ve bu işte 20 milyonun çok ciddi bir kısmı, yani Komünist Parti üyesi ve yöneticisi. Bunların içerisinde Komünist Partisi'nin en üst düzeydeki yöneticilerinin çocukları da var. Yani Stalin'in oğlu bile İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybediyor. Sadece Stalin'in oğlu değil, Politbüro'da hayatını kaybetmiş çok sayıda, Politbüro'nun çocukları da hayatını kaybetmiş çok sayıda insan var. Hatta bazı Politbüro üyeleri birkaç çocuğunu birden savaşta kaybediyor.
4: Stalin'in çocuğuyla ilgili bir olay mı? Almanlara esir mi düşüyor? Bir olay var galiba, değil mi orada?
3: Yakov, birinci eşinden olan oğlu, esir düşüyor. Denir ki işte onu Almanlar takas etmek istemişlerdir. Onbaşı rütbesinde. Diyorlar ki bir generalle, bir Alman generali o sıra Rusların, Sovyetlerin elinde. Hani siz bize bizim generali verin, karşılığında da Yakov'u alın. Bunu tabii Stalin, ben bir onbaşıyla generali değişmem diyor ve reddediyor. Onun üzerine de Yakov esir kampında infaz ediliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir, yani insan kaybı var. Sadece insan kaybı değil, çok büyük topraklar zarar görüyor. Çok fazla insan sakatlanıyor, yaralanıyor. Şehirler dümdüz ediliyor, yerle bir oluyor vesaire. Ve bu da tabii aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bütün insanlığın lehine sonuçlanmasına yol açıyor. Şimdi diğer ülkelerle, diğer büyük ülkelerle kıyasladığımız zaman, şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri savaşa en son katılan, evet, ikinci cepheyi, batıdan cepheyi çok geç açan ülkelerden bir tanesi.
4: Hatta Hitler'in yenileceğini anladıktan sonra da geliyor birazdı sanki.
3: Tabii, Hitler'in kaybedeceğini görüyorlar. Sovyetlerin ilerlediğini ve Avrupa'yı hakimiyeti altına alabileceğini görüyorlar. Onun üzerine aslında biraz buraları Sovyetlere kaptırmayalım,
4: evet,
3: bakışıyla ikinci cepheyi açtıklarını söyleyebiliriz. Fransa'sına vesairesine bakıyorsunuz. Türk tek kurşun atmadan ülkeyi teslim ediyorlar. Kurşun atanlar varsa da, direnenler varsa da onlar Fransız komünistleri. İtalya'da vesairede durum keza öyle. Şeyleri falan hiç saymıyorum.
4: Hatta anlaşmaya çalışıyorlar değil mi? Hitler'le anlaşıp Hitler'i Rusya üzerine sürmeye çalışıyorlar. Yani bugün için de bir ders.
3: Aslında o en baştaki politikalardan bir tanesi. Yani ilk başta bunu zaten o Münih komplosu olarak da nitelendirilen Münih konferansı var. O Münih konferansında Hitler'e ciddi tavizler veriyor Fransa'sı, İngiltere'si vesaire ve bu tavizleri vererek Hitler'i de durdurabileceklerini düşünüyorlar ve bu tavizleri vererek aslında Hitler'i de Sovyetlerin üzerine sürmeye çalışıyorlar. Tabii bu Hitler'i durdurmak yerine iştahını çok daha fazla aslında kabartıyor ve çok daha pervasız adımlar atmasına, çok daha saldırganlaşmasına sebep oluyor. Şimdi bu daha sonra Hitler'in savaşı kaybetmeye başlamasıyla birlikte de yine bu tür diyelim fikirler Batı'da yer alıyor, bulunuyor, düşünülüyor hem İngiltere'de, Amerika'da. O zaman da şöyle bir fikir geliştiriyorlar. Hitler kaybediyor. Hitler'i biz içeriden bir darbeyle yıkalım. Almanya içerisindeki Nazilerden belirli bir kuvvetle anlaşalım. Onlarla da bir barış yapalım. Diyelim ki siz sadece, biz burayı sizin batı cephenize güvenlik altına alıyoruz. Siz işte Fransa'yı bilmem neye, orayı burayı biraz boşaltın. Ama Sovyetlere ne yapıyorsanız yapın, hem de bizle de savaşmayacağınız için çok daha rahat bir şekilde güçlerinizi Doğu cephesine, Sovyet cephesine yığarsınız. Siz orayla devam edin şeklinde pazarlıklar ve görüşmeler de yapılıyor. Ki şeyi de söyleyelim, yani Sovyetler Birliği İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara öncesinde Nazilere karşı işbirliği teklif ediyor. Bunları reddediyorlar. Tam tersine Münih'te Sovyetlere karşı bir işbirliği içerisine giriyorlar. Söylediğimiz gibi Nazilerle. Onun üzerine tabii Ribbentrop-Molotov paktıyla aslında Sovyetler buna bir cevap veriyor ve Nazi saldırganlığını durdurmaya ve ertelemeye çalışıyor. Ama sonuç olarak 41'den itibaren tabii Rusya'nın, Sovyetlerin direnişi bütün dünyanın kurtuluşunda önemli bir rol oynuyor.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu doçent doktor Mehmet Perinçek oldu. Perinçek, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin tüm insanlık için dönüm noktası olduğunu söyledi. Batılı ülkelerin Hitler'e verdiği tavizlerin Nazi Almanya'sını daha saldırgan hale getirdiğini belirten Perinçek, Sovyet direnişinin ise faşizmin yenilgisinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
5: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Kartalkaya ailelerinin Başkent Kayak Kulübü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Otelin eksikliklerle dolu olduğunu bildikleri halde kayak kulübünün etkinlik düzenlemeye devam ettiğini belirten Eray Bağcı şöyle konuştu.
2: MG ifadesinde şunu söylüyor. Ben odamdan dışarı çıkmadığım gibi hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi uyandırmadım. Hatta ya bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum, bana da çok acı geliyor ama ifadesinin bir yerinde şunu söylüyor. YA ve EA odama geldiğinde ben onlara Eren'in ömrünün nerede olduğunu sormadım. Yani düşünün, bizim yıllardır devam ettiğimiz bir kulüpten bahsediyorum. Eren kayak yapmayı burada öğrendi. Sonrasında da Eren'i yardımcı eğitmen ve sonrasında da eğitmen olarak kadrosuna kattı. Sistematiği bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu beyefendinin bir antrenörlük belgesi olduğunu düşünüyoruz buraya gönderirken. Devam ediyorum. Bir kulüp olarak tüm gerekli yasal izinleri alıp bu tip eğitimler düzenlediğini düşünüyoruz. Ama yine ifadelerde anlıyoruz ve öğreniyoruz ki ne bir ortada antrenörlük belgesi var, ne böyle bir eğitim kampı düzenlenmesi için gerekli izinler alınmış vesaire vesaire. Yani siz dosyayı çok iyi bilen biri olduğunuz için Güçlü Bey, nereden baksanız tutarsızlık dediğimiz şeyin başka bir boyutu aslında. Güçlü Bey, biz tabii ki her şeyden önce buranın bir spor kulübü olması, yani bu Spor Bakanlığı nezdinde kayıtlı bir spor kulübü, yasal bir kişilik, tüzel bir kişilik. Burada bir tane beyefendi var. Bu beyefendi size kendini antrenör gibi lanse ediyor. Yani aynı şeye geri döneceğiz aslında. Siz nasıl bir otele giderken ya acaba oraya bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı bu otele yıldız vermiş. Tabelanın altında ne yazıyor? Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir yazıyor. Siz nasıl ona güveniyorsanız, burada da aynı durum söz konusu. Yani biz çocuğumuzu bir kampa gönderirken acaba bu kampın başındaki kişilerin belgeleri tam mıdır?
3: Tabii,
2: bu kamp izin almış mıdır? Bu etkinlik düzenlenirken tüm yasal vecibeler yerine getirilmiş midir şeklinde bir araştırmaya girmiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz artık? Kendinizi devlet babaya, devlet anaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir resmi olarak kurulmuş tüzel kişilik var. Bu kişilik denetleniyor. Bu kişilik sorumluluklarını yerine getiriyor ki devam ediyor. Anladım. Hayatına. Bu şekilde düşünüyorsunuz.
3: Anladım. Burada benim dikkatimi çeken, yine ifadelere baktığım zaman otelle kulüp arasındaki mali ilişki. O enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Bunu da bir özetleyebilir misiniz?
2: Ya tabii ki Güçlü Bey, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Şimdi her şeyden önce bu kayak kulübüyle otelin organik bir bağı var. Aslında bir bütünler, tıpkı ilk dosya kapsamında değerlendirilen kafe gibi. Şimdi bu otel kayak kulübünün pazarlamasını yapıyor. Kayak kulübü otelin pazarlamasını yapıyor. Çünkü bu kayak kulübüne dahil olup çocuğunuz kayak eğitimi alsın isterseniz bu otelde kalmak zorundasınız. Bu otelde kalıyorsanız ve bir kayak kulübünde çocuğunuz eğitim almak istiyorsanız o zaman da bu kayak kulübüne yönlendiriliyorsunuz.
3: Alternatif.
2: Evet, bir matematikçi ve finansçı olarak ben size sayılarla bunu açıklayayım. Organik bağı. Birincisi, az önce siz söylediniz. Otelde o gece kalan kişilerin 44 tanesi bu kulüple beraber otele gitmiş. Yani 250 kişiden 44. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle beraber bu otele gitmiş. Sayılar çok çarpıcı. Devam ediyorum. En az yılda 20 gün kayak kampı yapılıyor bu kulüp tarafından. Şimdi ortalama 40-45 kişi katılıyor desek, 40-50 kişi katılıyor desek, 800 ile 1000 arası konaklama bedeli ediyor. İlginç. Bu otelin konaklama fiyatını hepimiz biliyoruz artık. Binle çarptığınızda inanılmaz sayılar ortaya çıkıyor. Çift taneli milyon TL'lerden bahsediyoruz. Yani otelin gelirleri arasında Başkent Kayak Kulübü çok ciddi bir kalem aslında.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programına konuğu Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı kayak eğitmeni MG ve eğitmenler hakkında neden suç duyurusunda bulunduklarını ve bu kişilerin nasıl sorumlu olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran'dan Çin özel temsilciliğine atama. Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Eurovision şarkı yarışmasında zafer Bulgaristan'ın oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı koordinasyonunda New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşü büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu özel organizasyona videolu bir mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun başarılarıyla Türkiye'nin sesi ve vicdanı olduğunu belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Adana merkezi 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında Selahattin Akın Uzun ve gazeteci Rasim Ozan

0: 77 yaşındaki usta aktörün zatüre kaynaklı bir solunum güçlüğü yaşadığını belirtti. Dünyadan haberlerle devam edelim. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın önerisi ve İran Dini Lideri Müçtaba Hamene'nin onayıyla Çin özel temsilcisi olarak görevlendirildi. Kalibaf'ın meclis başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkinse henüz bir bilgi paylaşılmadı. İran'ın daha önceki Çin özel temsilciliği görevini Ali Larijani ve Rahmani Fazili yürütmüştü. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka ürünü askeri bir görselle fırtına öncesi sessizlikti mesajını paylaştı. Bu hamle Trump'ın hemen bir gün öncesinde Fox News kanalına söylediği İran'ı iki günde yok ederiz sözlerinin ardından geldi. Paylaşım İran'la savaş senaryolarını yeniden alevlendirdi. Eurovision'da Zafer Bulgaristan'ın protestolarsa İsrail ne oldu? İşgalci İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision finalinde kazanan Bulgaristan oldu. Jüri ve seyirci oyları sonucunda Bulgaristan temsilcisi Dara Bangaranga isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu. İsrail ikinci, Romanya ise üçüncü, İngiltere ise sadece bir puanla sonuncu oldu. İsrail'li şarkı izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edilirken sadece salon içi değil arena dışında da yoğun protestolar vardı. Göstericiler soykırıma sahne yok sloganıyla yürüyüş düzenledi. Öte yandan dün akşam Eurovision finalini canlı yayın akışından çıkaran İspanyol devlet kanalı da bunun yerine ünlü Gazze destekçisi sanatçı Annabelle'nin konuk olduğu ve barış şarkıları söylediği özel bir programa yer verdi. İspanya Başbakanı Sanchez de sanatçı Annabelle'nin şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından savaşa kayıtsız kalmayayım notuyla paylaştı. Spor. 26. şampiyonluğunu Rams Park'ta taraftarları önünde büyük bir coşkuyla kutlayan Galatasaray kasasını da doldurdu. Şampiyonluk gecesinde 160 milyonluk bilet geliri elde edildi. Ürün satışlarıyla birlikte bu rakam 200 milyona yükseldi. Süper Lig'in 34. ve son haftası bugün oynanacak. 5 maçla tamamlanacak. Saat 17'de Kayserispor'la Konyaspor, saat 20'de ise Antalyaspor'la Kocaelispor, Trabzonspor'la Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yle Üsspor, Kasımpaşa'yla da şampiyon Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u yeniden göreve getirmek istiyor. Görüşmelerde tüm pürüzlerin ortadan kaldırmayı da hedefleyen Aziz Yıldırım'ın Portekizli hocaya en fazla 10 milyon euro maaş teklif etmeyi düşündüğü ileri sürüldü. İddiaya göre Jesus, sarı lacivertlilere evet derse Fatih Terim'in yeni adresi de En-Nassr olacak. Deniz Ümmet, Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo'yu tek başına yıktı. Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Japon ekibi Gamba Osaka, Suudi Arabistan temsilcisi En-Nassr'ı Deniz Ümmet'in golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Bu sezon Al-Nassr 2 kupa finalinde kaybetti. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica son lig maçında Estoril'i 3-1 yendi. Portekiz ekibi sezonu namağlup 3. bitirdi. Benfica Avrupa Ligi'ne katılabilmek için eleme oynayacak. Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih kupasına kavuştu. Ligin son haftasında sahasında Köln'ü 5-1 mağlup eden Bavyera ekibi maçın ardından düzenlenen törenle büyük bir sevinç yaşadı. Bu arada Bayern Münih ile birlikte Borussia Dortmund, Leipzig ve Stuttgart direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
2: Etki Ajanlığı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğünü?

0: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
1: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
0: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
1: Evet, evet.
0: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Can kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Hayatta bazen tek başına yapılması gereken işler vardır. Ancak çoğu zaman başarının sırrı birlikte çalışmaktan geçer. Dayanışma ve yardımlaşma zorlukları aşmak için en etkili yoldur. İşte atalarımız da bunu şöyle dile getirmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü Türk toplumunun birlik ve beraberlik değerlerini yansıtan çok eski bir halk bilgeliğidir. Orhun yazıtlarında bile birlik olmayı öven ifadeler bulunur. 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te benzer anlam taşıyan bir savda yer alır. Neçe budala olsa da arkadaş iyidir. Bu tek başına hareket etmenin yetersiz olduğu, birlikte olmanın güç kattığı anlayışını yansıtır. Zamanla ahilik teşkilatı veya köy imecelerinde sıkça kullanılan bir nasihat haline gelmiştir. Türk kültüründe işbirliğinin gücü, bir el tek başına ses çıkaramaz ama iki el birleşince ses doğar mecazıyla ifade edilmiştir. Bir kişinin gücü sınırlıdır. Ancak insanlar gücünü birleştirirse hem işin bereketi artar hem de işin sesini duyurmak daha kolay hale gelir. Toplumda bu atasözü işbirliğine davet ederken veya birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için sıkça kullanılır. Birlikte olmak başarıya giden yolda en güçlü adımdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünün öğüdüyle biz de birlikte daha güçlü olabiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında daha önce bilim dünyasında kaydı bulunmayan 8 yeni örümcek türü keşfedildi. Bilim insanları keşfin Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirtti. Uluslararası saha araştırmaları kapsamında daha önce literatürde yer almayan 8 yeni örümcek türü tespit edildi. Çalışmanın sonuçları uluslararası bilim dergilerinde yayımlandı. Araştırma, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmaya, Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman'la Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da katıldı. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Balıkesir'de gerçekleştirilen saha çalışmalarında Harpaktea ve Dasumia cinslerine ait yeni türler belirlendi. Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaçkunt, Akdeniz Havzası'ndaki biyolojik geçmişin anlaşılmasında uluslararası işbirliklerinin önemli rol oynadığını söyledi. Kunt, keşfedilen türlerin artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldiğini ifade etti. Araştırma kapsamında İzmir'in Nifta, Buca ve Urla çevresinde tespit edilen Harpaktea Ataturi türünün merhum Profesör Doktor Mehmet Kutsay Atatürk'ün anısına ithaf edildiği belirtildi. Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda keşfedilen Harpaktea Budaki türüne Profesör Doktor Abidin Budağ'ın adı verildi. Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Harpaktea Saki türü ise arazi çalışmalarına katkı sunan Doktor Serdar Sak'a ithaf edildi. Türkiye'ye endemik olması nedeniyle Dasumia turcica adı verilen türün yalnızca Türkiye'de yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar bu türün Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği açısından önemli örneklerden biri olduğuna dikkat çekti. Batı Anadolu'da yaşayan Dasumia Efe türü Ege'nin simgesi Efe'lere ithaf edilirken Dasumia Saruhan türüne ise Saruhan Oğulları Beyliği'nin kurucusu Saruhan Bey'in adı verildi. Bilim insanları yeni tür keşiflerinin yalnızca bilimsel kayıt niteliği taşımadığını, aynı zamanda doğa koruma politikalarına katkı sağlayacak önemli veriler sunduğunu belirtti. Ege bölgesinde yürütülen uluslararası saha araştırmalarında keşfedilen 8 yeni örümcek türü, uluslararası bilim dergilerinde yayımlanarak bilim dünyasına kazandırıldı. Araştırmacılar, çalışmaların Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alınması ve Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel altyapının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada yapılan yeni bir araştırma, şehirlerdeki ağaçların sıcaklığı düşündüğümüzden çok daha fazla düşürdüğünü ortaya koydu. Yaklaşık 9000 şehirde yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Uzmanlara göre şehirler asfalt, beton ve binaların güneşten gelen ısıyı emip uzun süre tutması nedeniyle kırsal bölgelere göre ortalama 1 ila 3 derece daha sıcak oluyor. Bazı kentlerde bu fark 7 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu durum kentsel ısı adası etkisi olarak adlandırılıyor. Sonuçlara göre şehirlerdeki ağaçlar hava sıcaklığını ortalama 0,5 ila 1,5 derece düşürüyor. Araştırma 200 milyondan fazla insan için ağaçların en az 0,5 derecelik serinleme sağladığını ortaya koydu. Uzmanlar bunun özellikle aşırı sıcak hava dalgalarında hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ağaçlar gölge sağlayarak asfalt ve binaların aşırı ısınmasını engelliyor. Aynı zamanda yapraklarından su buharı salarak çevredeki havayı serinletiyor. Bu etki özellikle yaz aylarında daha belirgin hissediliyor. Araştırmada sıcak ve kurak şehirlerde ağaçların etkisinin daha güçlü olduğu belirtildi. Örneğin ABD'deki Phoenix kentinde ağaç yoğunluğu sıcaklık farkını belirgin şekilde değiştirirken, Portekiz'in başkenti Lisbon veya İsveç'in Göteborg kentinde etkinin daha sınırlı ama yine de önemli olduğu ifade edildi. Çalışma şehirlerde ağaçların eşit dağılmadığını da ortaya koydu. Ağaçların daha çok zengin mahallelerde ve banliyölerde bulunduğu, düşük gelirli bölgelerde ise yeşil alanların yetersiz kaldığı belirtildi. ABD verilerine göre düşük gelirli mahallelerde ağaç oranı zengin bölgelere kıyasla %15 daha az. Bu bölgelerde sıcaklıkta ortalama 1,5 derece daha yüksek ölçülüyor. Uzmanlar şehirlerde daha fazla ağaç dikmenin önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Araştırmaya göre mevcut şehir ağaçları iklim değişikliği nedeniyle 100 yıl ortasına kadar beklenen ek sıcaklığın yalnızca %10'unu dengeleyebiliyor. Yoğun ağaçlandırmayla bu oran %20'ye çıkabiliyor. Araştırmacılar şehirlerin aşırı sıcaklarla mücadele edebilmesi için yansıtıcı yapı malzemeleri, yeşil çatılar, gölgelikli sokaklar ve hava akışını arttıran şehir planlamalarında devreye alınması gerektiğini belirtiyor. Bilim insanları iklim değişikliği ile birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli hale geleceği uyarısında bulunuyor. Araştırmacılar dünya genelinde 3,6 milyar insanın yaşadığı yaklaşık 9000 şehirde hava sıcaklığı ve ağaç yoğunluğu verilerini analiz etti. Yapılan incelemeye göre kentlerde oluşan ısı adası etkisi ağaçlar sayesinde neredeyse %50 azalıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüs pandemiye yol açar mı sorusunu yanıtladı. Kamunun asıl bilmesi gerekenin hantavirüsün pandemi yaratmayacağı bilgisi olduğunun altını çizen Şenol şöyle konuştu.
2: Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamızı gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
3: Okudum burada onu, soracaktım. Evet.
2: Burada da şunu görüyorsunuz. Öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler. Onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Ben şey demiştim pandemi zamanında. Pandemiden daha ölümcül bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştin. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da. Onu söyleyeyim.
3: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı. Ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan.
2: Hayır, Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddi alacak bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üstüne, nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı'yla sürekli işi olan, idari tabii görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik değil
3: olmuyor. Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam, eklemek istediğiniz başlık var mı? Çünkü ben sizde de özellikle sizde konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizde de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
2: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunlar nesi? Zeka göstergesi. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin.
1: Gazeteci Güçlü Özkan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol oldu. Şenol, hantavirüsle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmada el sıkma gücü ve sandalyeden ayağa kalkma hızının yaşlı bireylerde yaşam süresi hakkında önemli ipuçları verebileceği tespit edildi. Bilim insanları kas gücü yüksek kişilerin ölüm riskinin daha düşük olabileceğini saptadı. Araştırmada yaşları 63 ile 99 arasında değişen 5000'den fazla kadın yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. Katılımcılardan yardım almadan sandalyeden art arda 5 kez kalkmaları istendi. Sonuçlara göre daha güçlü el sıkma değerine sahip kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmada el sıkma gücündeki her 7 kilogramlık artışın ölüm riskini ortalama %12 azalttı. Attığı belirlendi. Daha hızlı ayağa kalkabilen kişilerin de daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduğu kaydedildi. Araştırmanın başındaki isimlerden Michael Lamonde, kas gücünün günlük hareket kabiliyeti açısından kritik olduğunu söyledi. Lamonde, ayağa kalkacak kadar kas gücünüz yoksa yürümek gibi temel hareketleri yapmakta zorlaşır dedi. Bilim insanları düzenli fiziksel aktivitenin yanında kas güçlendirici egzersizlerin de sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığını belirtti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa fiziksel aktivite seviyeleri düşük olan kişilerde bile yüksek kas gücünün daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı olması oldu. Araştırmacılar kas gücünü artırmak için pahalı spor ekipmanlarına ihtiyaç olmadığını söyledi. Dumbbell, vücut ağırlığı egzersizleri ve hatta günlük ev eşyalarının bile kasları güçlendirmeye yardımcı olabileceği belirtildi. Lamonde, konserve kutuları veya kitaplar bile direnç oluşturmak için kullanılabilir dedi. Bilim insanları özellikle ileri yaş grubunda kas gücünün korunmasının önümüzdeki yıllarda önemli halk sağlığı başlıklarından biri olacağını düşünüyor. Basit bir güç testi yaşam süresiyle ilgili ipucu verebilir. Buffalo Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada kas gücü daha yüksek olan yaşlı kadınların ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmada yaşları 63 ile 99 arasında değişen 5000'den fazla kadın yaklaşık 8 yıl boyunca takip edildi. Çalışma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kocaeli'de katıldığı programda gençlere seslendi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler 10 gün içinde gelecek raporda. Onyus gemisinin bir yolcusu da hantavirüs pozitif. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kocaeli'de AK Gençlik tarafından düzenlenen bir gençlik şöleni programında konuştu. Terörsüz Türkiye vizyonunu vurgulayan Erdoğan, terörle mücadeleye harcanan kaynakların artık bilime, eğitime ve teknolojiye aktarılacağını belirtti.
2: Türkiye'yi aydınlık yarınlarıyla buluşturacak gençler burada. Karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye'nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler güvenlik birimlerinden gelecek kritik rapora çevrilmiş durumda. Raporun 10 gün içinde tamamlanması beklenirken iktidar kaynakları terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerin ardından gerekli adımların meclis ve devlet mekanizmaları tarafından atılacağını belirtti. MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü çıkışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan kurmaylarsa bu konudaki tartışmaların mevzuat ve uygulama boyutlarıyla sürdüğünü dile getirdi.

0: Sakah Nükleer Enerji Santrali'ne yakında düzenlenen İHA saldırısı sonucu yangın çıktığını duyurdu. Hiçbir kayıp bildirilmedi, olay radyasyon güvenliği seviyesini etkilemedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yaptığı savaş karşıtı açıklamalarla dikkatleri çeken Papa 14. Leo'ya teşekkür mesajı gönderdi. Pezeşkian, Papa'nın ahlaklı ve mantıklı duruşunu takdir ettiğini söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın önerisi ve İran lideri Müçteba Hamenei'nin onayıyla Çin özel temsilcisi olarak görevlendirildi. Kalibaf'ın meclis başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz bilgi verilmedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını belirtti. Öte yandan Hanta virüs salgını olan Honduras yolcu gemisinden bir Kanadalı'nın testinin sonucu pozitif çıktı. Gemiden ayrıldıktan sonra Vancouver'da karantinaya alınan 4 kişiden biri olan Kanadalı da hafif belirtiler gelişmişti. Bu vakayla birlikte toplam enfeksiyon sayısı ise 11'e çıktı.
1: Ekonomi.
0: 4000 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. SSK kapsamında maaşını 17-22 Mayıs arasında alanlar ikramiyelerini kendi ödeme günlerinde alıyor. Bağkur kapsamında maaş alan emeklilerden ödeme günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara ise 22 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri yatırılacak. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilere ise bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yaklaşık 18 milyon emekliye Kurban Bayramı'nda 65 milyar lira ödeme yapılacak. Böylece iki bayramda da emekliye ödenecek toplam tutar 130 milyar lirayı aşacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların nakit talebinin artması bankacılık sektörünü de harekete geçirdi. ATM'lerde para çekme limitleri güncellendi. Bayramdaki yoğunluğu engellemek isteyen bankalar günlük serbest para çekme limitlerinde artışa giderken hem fiziki kartta nakit çekim hem de QR kodla yapılan dijital işlemlerde sınırlar esnetildi. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Bu çocuk meselesinde ve evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en büyük kurbağa türü olan Goliat kurbağalarının boyu 32 santimetreye, kütlesi 3250 kilograma ulaşabilir. Goliat kurbağaları Afrika kıtasında Ekvator Ginesi ve Kamerun'daki nehir havzalarında görülen nadir bir türdür. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda insel olarak bilinen istemsiz bekarlık olgusuna dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve şiddet eğilimi taşıyan çevrim içi içeriklerin yayılma riskine işaret edildi. İçişleri Bakanlığı İş Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde okul saldırısı ve kadın cinayetleriyle birlikte gündeme gelen insel yapılanmasına da yer verildi. Raporda karşı cinsle ilişki kuramadığını düşünen bazı bireylerin çevrim içi topluluklar üzerinden kadın düşmanlığı, öfke söylemi ve ırkçı eğilimlerle radikalleşebildiğine dikkat çekildi. Türkiye'de de bu grupların varlığına işaret edilirken bu çevrelere yönelen kişilerin önemli bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İnsel başlığı son olarak Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından tartışma konusu olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı düzenleyen Elliot Roger'a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı. Benzer tartışma Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmesinin ardından da kamuoyunun gündemine gelmişti. Hürriyet'in aktardığına göre bakanlık raporunda incel yapılanmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı. Çocuklara yönelik çevrim içi riskler bakımından örnek vaka olarak istemsiz bekarlar öne çıkıyor. Yani karşı cinsle iletişim kuramayan bireyler veya karşı cinsle cinsel veya romantik ilişki yaşayamayanların dijital mecralar üzerinden kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüştüğü gözlenmekte. Dijital mecralardaki insel gruplarında erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık gibi söylemler dikkat çekiyor. Tespit edilen 901 grubu, Hulyan grubu, C31K, C7K, İsrail duyurular gibi grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet, dini değerlere, Atatürk'e hakaret gibi birçok suç işlendiği ortaya çıkarıldı. Bu gruplarla bağlantılı gözaltına alınan şahısların çoğu 18 yaşından küçük. Sayıları tam olarak bilinmese de Türkiye'de de azımsanmayacak sayıda insel üyesi var. Kadın düşmanlığı, ırkçı söylemler, şiddeti meşrulaştırma gibi kavramların yanında diğer ülkelerdeki gruplardan farklı olarak yoksullukta öne çıkarılıyor. Gruplar yoksul ve çirkin olmalarının kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görüyor. İstemsiz bekarlar gruplarına üye olanların intiharlarında yanında birilerini daha götürme düşüncesi olduğu, kendilerini öldürme girişimlerinde kitlesel saldırı eylemlerine başvurduğu gözleniyor. Türkiye'de de kendini istemsiz bekarlar olarak nitelendiren ya da ideolojik ve terminolojik çerçeve içinde birbirleriyle bağlantılı olan topluluklar var. İstanbul'da 2024'te iki kadını öldüren Semih Çelik'in cinayetler sonrası incelenen kişisel eşyalarında incel gruplarının figürlerine yönelik materyaller ele geçirilmişti. Dijital platformlar üzerinden incel gruplarıyla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda son dönemde sıkça tartışılan incel yapılanmalarına dikkat çekildi. Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasında kadın düşmanlığı, şiddet eğilimi ve öfke söylemi içeren çevrim içi toplulukların yayılma riskinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlarla etkileşimde bulunurken çoğu zaman kibar davranmak oldukça standart, hatta nezaketin bir gereğidir. Ancak iyi davranışlar başkalarıyla olan etkileşimlerimizin ötesine geçerek yapay zeka söz konusu olduğunda da nezaket kurallarına uymayı gerektirmeli midir? Bir grup araştırmacı pozitif düşünmenin yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etti ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör Juice White,
2: birçok insanın yapay zekanın bir problemi çözmesini sağlayacak sihirli kelimeler olduğunu düşünüyor. Ancak mesele kelime seçimi değil, temelde yapmaya çalıştığınızı nasıl ifade ettiğinizdir,
1: diyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda kullandığımız kelimeleri tek tek token adı verilen küçük parçalara ayırarak uygun bir cevap vermek için istatistiksel bir analiz yapıyor. Seçtiğimiz kelimeden kullandığımız virgüle kadar her şey yapay zekanın bize nasıl cevap vereceğini etkiliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin ne olduğunu anlamanın çok zor olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların şu aşamada çelişkili olduğu belirtiliyor. Örneğin bir araştırmada emir vermek yerine kibarca sorulduğunda daha iyi sonuçlar alınmış, ancak burada devreye kültürel farklılıklar giriyor. Çince ve İngilizceye kıyasla Japonca konuşan sohbet botları biraz fazla kibar davranıldığında biraz daha kötü performans gösterdiği görülüyor. Bir diğer araştırmadaysa ChatGPT'nin bir önceki sürümünün ona hakaret ettiğinizde çok iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. Profesör Juice White, yapay zekaya bir soru sorduğunuzda tek bir cevap değil, 3 ya da 4 cevap istemenin önemli olduğunu söylüyor.
2: Birden fazla seçenek isteyin, mutlaka bir örnek verin. Eskiden yazdığınız bir metni verip benzerini isteyebilirsiniz,
1: diyor. Uzmanlar, yapay zeka modellerinin yalnızca birkaç yıl içinde dramatik biçimde geliştiğini ve bu nedenle eğer amacınız doğruluk oranını artırmaksa, yağcılık yapmak, nazik olmak, hakaret etmek ya da tehdit etmek gibi tekniklerin zaman kaybı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Yapay zeka araçları canlı varlıklar değil, taklitçilerdir. İnsan davranışını simüle ederler. Daha iyi yanıtlar istiyorsanız, yapay zekayı bir insan gibi değil, bir araç gibi kullanmaya başlayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak gösterilen Karanlık Kanyon yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Atatürk'ün ismini verdiği ilçe tarihi dokusu ve doğa sporlarıyla dikkat çekiyor. Eski adı Eyin olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Türkiye'nin öne çıkan turizm rotaları arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'un yanı başındaki Kemaliye'de Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyet hüküm sürdü. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan ilçe yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Kemaliye dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'la ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kanyon, 1000 metreyi bulan derinliğiyle dünyanın en büyük kanyonları arasında gösteriliyor. 38 tünelden oluşan ve 7 kilometre uzunluğa sahip taş yoluyla dikkat çeken bölgede turistler tekne turuna çıkabiliyor, dağ keçilerini gözlemleyebiliyor ve doğa sporları yapabiliyor. Tarihte cennet gibi güzel bahçe anlamına gelen Eyin ismi, Kurtuluş Savaşı döneminde bölge halkının verdiği destek nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, tarihi yapıları ve doğal manzaralarıyla Erzincan'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne yer alan Kemaliye, tarihi mirası, eşsiz doğası ve Karanlık Kanyonu'yla Türkiye'nin en dikkat çeken turizm noktaları arasında gösteriliyor. Yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlayan ilçe, doğa sporlarından tekne turlarına uzanan birçok aktivitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözler rotaları arasında yer almayı sürdürüyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Araştırmada kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğine işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yemeği listesini yayınladı. Listede kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılığa birçok lezzet yer alırken ilk sıradaki tercih ise dikkat çekti. Gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılına ait dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılıklara kadar birçok lezzetin bulunduğu listede ilk sırada kalamar tava yer aldı. Listenin 10. sırasında Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden bal kaymak bulunuyor. Kaymak ve balın birleşiminden oluşan lezzet özellikle kahvaltı sofralarının en sevilen ürünleri arasında gösteriliyor. 9. sırada ise mercimek çorbası yer aldı. Kırmızı mercimek, soğan ve havuçla hazırlanan çorba Türk mutfağının en bilinen tarifleri arasında bulunuyor. 8. sıradaki Piliç Topkapı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tavuk yemeklerinden biri olarak listede yer aldı. 7. sırada bulunan Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel lezzetler arasında gösterildi. Gaziantep'in ünlü tatlılarından fıstıklı sarma ise listenin 6. sırasında yer aldı. Tatlı erken asat Antep fıstığıyla hazırlanıyor. 5. sıradaki Afyon sucuğu baharatlı ve fermente yapısıyla Türkiye'nin en bilinen yöresel et ürünlerinden biri olarak öne çıktı. 4. sırada Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden beyran çorbası yer aldı. Kuzu eti, pirinç ve kuzu yağıyla hazırlanan çorba Gaziantep'te özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Listenin 3. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynirle hazırlanan tatlı Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. 2. sırada ise Erzurum'un meşhur cağ kebabı yer aldı. Yatay şekilde pişirilen kuzu kebabı Türkiye'nin en sevilen kebap çeşitleri arasında bulunuyor. Taste Atlas'ın listesinde ilk sıraya ise kalamar tava yerleşti. Genellikle meze olarak servis edilen yemek kızartılmış kalamar halkalarıyla hazırlanıyor. Taste Atlas'ın hazırladığı dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesi Türk mutfağının zenginliğini ve yöresel lezzetlerin uluslararası alandaki bilinirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kebaptan çorbaya, tatlıdan deniz ürünlerine uzanan birçok lezzetin yer aldığı liste, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü tatların dünya gastronomisindeki yerini de ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 11, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Birleşik Arap Emirlikleri'nden nükleer santrale saldırı açıklaması. Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'ya gidiyor. Seferberlik emri iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt. Ayrıntılar bültenimizde. ABD-İran hattında müzakereler sonuç vermeyince savaş çanları yeniden çalıyor. Karşılıklı tekliflerin reddedilmesiyle ABD ve İsrail'in gelecek hafta İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatabileceği iddia edildi. İran basını ise ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'dan nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve savaşın sona ermesinin müzakere edilmesi dair 5 temel şartı bulunduğunu iddia etti. Haberlerde söz konusu şartların kabul edilmesi halinde dahi ABD ve İsrail'in saldırı tehditlerinin devam edeceği öne sürüldü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Barakah nükleer santraline düzenlenen İHA saldırısı sonucu elektrik jeneratöründe yangın çıktı. Santralin iç güvenlik çevresi dışında çıkan yangına ekipler anında müdahale etti. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenmenin olmadığı ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Almanya'yı ziyaret edecek ve görüşmeler gerçekleştirecek. Berlin'de yapılacak temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, güvenlik, savunma sanayi işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Bazı vatandaşların telefonlarına gelen seferberlik içerikli SMS mesajları sosyal medyada gündem olmuştu. Mesajları paylaşan kullanıcılar savaşa mı giriyoruz sorusunu yöneltirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mesajların rutin olarak gerçekleştirilen Yıldırım serisi seferberlik tatbikatı kapsamında görevli personele gönderildiği duyuruldu. Bakanlık 2026 tatbikatlarına 7686 yedek personelin katılacağını ve SMS'lerin 15 Mayıs gönderildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı'nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı tespit edildi.

0: Spor, Kasımpaşa ile de şampiyon Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chelsea'de Xabi Alonso dönemi başladı. Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandı. Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, 2025'te başına geçtiği Real Madrid'de Ocak 2026'ya kadar görevde kalmıştı. Portekiz Süper Ligi'nin 34. ve son hafta maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica deplasmanda Estoril'u 3-1 yendi. Sezonu namağlup tamamlayan Benfica topladığı 80 puanla ligi 3. sırada noktaladı. Mourinho'nun öğrencileri gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanamadı. İskoçya Ligi'nde Celtic Hearts'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 5 toplamda 56. kez şampiyon oldu. Celtic'in mücadelenin son anlarında skoru 3-1 yapmasının ardından İskoç taraftarlar sahaya indi. Sahaya inen taraftarların Hearts oyuncularını tartakladığı iddia edilirken Hearts'ın hükmen 3-0 galip ilan edilerek şampiyonluğun konuk ekibe verilebileceği öne sürüldü. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarını sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
1: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
0: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen bugün bol bol haber okuyacağım size. Enteresan haberler çıkarttık. Bu haberler tabii ki yapay zekayı daha ağırlıklı kapsayacak. Hemen okumaya başlayalım isterseniz, haberleri yorumlamaya başlayalım. Şimdi herkesin bana sorduğu bir soru var. Ne zaman radyoya da gelsem oradaki arkadaşlar da bana bu soruyu soruyorlar. Ya işte yapay zekadan daha fazla verim almak için ne yapabiliriz diye soruyorlar. Ben de düzenli olarak hani yapay zeka ile o kadar çok konuşuyoruz ki artık şunu fark ettim. Ben başka yapay zeka kullanıcılarından daha verimli konuşuyorum diye fark ettim. Bunun sebebi de sanırım karşılıklı olarak konuşa konuşa bir şekilde birbirimizi, yapay zeka ile birbirimizi bir yola getiriyoruz. Yani şunu şöyle yapma, bunu böyle yap, buna böyle cevap verme, şöyle cevap ver diye birbirimizi bir yola çekiyoruz. Bu konuda da birkaç fikir yazısı buldum. Onları da size açıklayayım, anlatayım dedim. Bunlar böyle üst üste gelince güzel oluyor. Fena olmuyor. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi Tom's Guide diye bir internet sitesi var. Gerçekten böyle teknolojik olarak iyi bir fikir sitesi. Orada ilginç bir fikir vermişler. Diyorlar ki yapay zekanın size daha iyi cevaplar verebilmesi için yapay zekaya sizinle aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça söyleyin diyorlar. Yani yapay zekaya gideceksiniz, diyeceksiniz ki abi, yani benim her fikrime katılmak zorunda değilsin. Benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Benim söylediğim şeylere karşına çıkabilirsin derseniz yapay zeka daha verimli oluyor diyorlar. Enteresan geldi bana. Yazarı şöyle diyor: ChatGPT'ye klasik biçimde bana yardım et, bu fikri geliştir, sence mantıklı mı gibi sorular sorduğunuz zaman çok fazla olumlu, destekleyici, hatta biraz da gaz veren cevaplar alıyorsunuz diyor. Sonra şöyle bir prompt deniyor, yani şöyle bir komut zinciri deniyor. Diyor ki düşünceli bir eleştirmen gibi davran, insanları memnun etmeye çalışan biri gibi değil. Akıl yürütmem zayıf, eksik ya da ön yargılıysa bunu doğrudan bana söyle ve nedenini açıkla demiş. Bu minik cümle yapay zekanın rolünü değiştirmiş. Yani artık ChatGPT, bunu ChatGPT ile yapmış. ChatGPT artık fikri otomatik olarak güzelleştirmeye çalışmak yerine varsayımları sorgulayıp mantık boşluklarını göstermeye başlamış. Bu arada eksik bağlamı da hatırlatmış ona. Demiş ki duygusal ön yargıları işaret etmiş, kullanıcının görmediği riskleri masaya koymuş. Yazarın ifadesiyle yapay zeka bir hype makinesi olmaktan çıkıp, yani fikirleri şişirip motivasyon makinesi gibi davranmaktan çıkıp daha güvenilir bir düşünce ortağına dönüşmüş. Bunu ben yapıyorum ya, evet, bol bol yapıyorum bunu. Şimdi aradaki fark aslında çok önemli. Neden? Çünkü aynı model, aynı kullanıcı, aynı araç ama rolü değiştirince gerçekten de karşılıklı konuşmanın ya da aldığınız bilgilerin kalitesi değişiyor. Bence yazıdaki en enteresan nokta şu: insanlar çoğu zaman farkında olmadan yapay zekayı bir onay makinesine çeviriyor. Diyor ki mesela, bu fikir iyi mi? O hemen şey diyor, hiç ben mesela bu, hayır ya bu fikir de çok kötüymüş, ne yaptın sen filan diyen bir yapay zeka görmedim. Hani sence mantıklı mı diyecek, kesinlikle mantıklı diyor. Ve sürekli sizi destekleyici sinyaller veriyor. Çünkü neden? Büyük dil modelleri yardımsever, uyumlu ve konuşkan olacak şekilde tasarlanıyor. Yani bu başta iyi bir şey gibi gelebilir size ama gerçek fikirlerin doğmasını engelliyor. Neden? Çünkü iyi yardım her zaman sırt sıvazlamak değildir. Bazen bu fikir zayıf demek burada kendini kandırıyorsun, bu planlar hiç gerçekçi değil demek size daha fazla katkı sağlar. Hani sırtınızdan vurup size havuza atan ve yüzmenizi sağlayan birileri gibi. Bir bazen negatif motivasyon da lazım. Şimdi ChatGPT fikri otomatik olarak parlatmak yerine iş modelindeki açıkları, müşteri ihtiyacıyla ilgili belirsizlikleri, varsayımları, nerede kırılabileceğini, riskleri falan göstermesi size tabii ki bambaşka bir yere sokar. Ya mesela aşırı bir dolu haftalık program hazırlandığında ChatGPT programı optimize etmeye çalışmak yerine planın gerçek hayatı inkar ettiğini söylemeye başlıyormuş. Çünkü program kesintisiz odak süresi varsayıyormuş ve enerji seviyesinin hep yüksek olabileceğini kabul ediyormuş. Günlük kesintileri insanın o aşağıya düşmesini falan hesaba katmıyormuş. Yani aslında sorun disiplin eksikliği değil, gerçekçi olmayan planlamalar diyorlar buna. Şimdi Türkiye açısından düşünürsek bence yine enteresan noktalar çıkıyor. Yani hem medya hem kurumlar hem bireysel üreticiler yapay zekayı çoğu zaman hızlandırıcı, güzelleştirici bir araç gibi kullanıyor. Tamam. Şimdi daha akıcı yaz. Okey. Daha profesyonel yap. Daha etkileyici hale getir deniyor. Tamam. Ya bunlar faydalı ama yeterli değil. Yani yapay zekayı gerçek bir çalışma arkadaşına çevirmek için ona itiraz edebilme fırsatını vermeniz gerekiyor ya da bu yetkiyi ona tanımlamanız gerekiyor. Özellikle mesela işte haberler, analizler, stratejiler vesaireler, iş planları, kampanya fikirleri falan, beni destekleme, açıklarımı bul derseniz olay bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi bakın, bu olayın bir yönü. Bir başka yazıya baktım. Yine sizin kendinizi yapay zekayla daha iyi bir yere çekmeniz için yazılmış bir başka yazıya baktım. Yine Tom's Guide'dan aldım onu da. Şöyle diyor, ChatGPT'ye akvaryumdaki bir balık gibi düşün diyor. Allah Allah, akvaryumdaki balık ne düşünür ki acaba diyeceksiniz. Şöyle, şimdi yoğun bir hafta, dağınık işler, açık sekmeler, zihinsel yorgunluk içinde o ChatGPT'ye şöyle bir komut veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Japon balığı gibi düşün. Japon balığı olur ya pardon, tek başına. Şimdi burada amaç balıklar hakkında bilgi almak, balıklar nasıl düşünürmüş gibi değil aslında. Balık hafızalı deriz ya, onun için böyle söylüyorlar. Şimdi ChatGPT'nin geçmiş hataları, duygusal yükleri, gereksiz bağlamları sürüklenmeden yalnızca şu anda önemli olan şeylere odaklanmasını sağlamak istiyorsunuz. Yani Japon bağlamı gibi düşün, Japon balığı gibi düşün deyince işte gereksiz bağlamları, hataları bu göreve taşıma diyorsunuz. Şu anda gerçekten önemli olana odaklan. Cevabı basit tut. Problemi fazla karmaşıklaştırma diyorsunuz. Böyle olunca hani aslında fikir şu, Japon balığının hafızası çok kısa. Tahmin edersiniz onu, duymuşsunuzdur, balık hafızalı lafı vardır zaten. Prompt'un çalışması için balığın gerçekten unutkan olması gerekmiyor. Buradaki imge şu, balık gibi anın içinde yaşamak, anın içinde kalmak ve sürekli geçmişi taşımamak, zihni gereksiz yüklerle doldurmamak. İşte modern insanın kafasında bu vardır ya, yarım kalmış işler, suçluluk duygusu, konuşmalar, pişmanlıklar filan, böyle bir işin üstüne oturduğunuzda kafanızdan 40 bin tane şey geçer. Ben genelde şöyle yaparım, bir işe oturduğumda çevreyi sıfırlarım, her şeyi beyaz bir şeyin üstünde odada hiçbir şey olmadan oturuyormuş gibi düşünürüm kendimi ve öyle çalışırım. Şimdi yapay zekalar da bunu yapmasını istiyoruz aslında. Yani o goldfish, o Japon balığı yaklaşımı, bakış açısı, önümüzdeki 5 dakikayı çöz, önümüzdeki 5 yılla ilgilenme diyorsunuz aslında. Çünkü ondan o anda o işi yapmasını istiyorsunuz. Bu küçük fark da önemli. Özellikle mesela ebeveynler ve yoğun çalışan insanlar anlık bir sorunu hemen geleceğin felaket senaryosuna bağlayabiliyor. Etrafınızda vardır, benim de etrafımda var böyle. Hani bir şey görüyorlar, diyorlar ki o şimdi bu ileride bizi işsiz bırakır. Arkadaş dur, şu anda ne yapacağına bak. Yani yolda giderken bir çukur görüyorsunuz mesela, diyorsunuz ki ooo şimdi ben bu çukura düşeceğim, ondan sonra amortisörler patlayacak, ondan sonra gideceğim şeye, iş yerinden izin alacağım, o amortisörü yaptıracağım, o üst tabada oradan parayı çakacak bilmem ne diye düşüneceğinize, çukura düşmemeyi düşünün. Çukurun sağından geçin ya da solundan geçin, ne de in bakın doldurun çukuru, ne bileyim, ama yani sonrasını sonra düşünürsünüz. şu anda ilk önce bu işten kurtulmanın yollarına bakın diye düşünüyorum. Yani bu promptun değeri ChatGPT'yi daha zeki yapmasında değil aslında, kullanıcıyı daha az dağınık hale getirmesinde. Yani aslında bu komutu siz ChatGPT'ye vermiyorsunuz, kendinize veriyorsunuz. Yapay zeka çoğu zaman bizim zihinsel karmaşamızı büyütüyor. Bize sürekli düşünecek yeni şeyler veriyor. Daha fazla seçenek, daha fazla plan, daha fazla ihtimal. İşte o Japon balığı yapay zeka ile geldiğinde beni büyütme, beni sadeleştir diyor. Bu hiç küçümsenecek bir şey değil bakın. Gerçekten gülerek bunu dinliyor olabilirsiniz. Aa, yapay zekaya balık hafızalı ol dedik falan gibi. Ama bu gerçekten de çağımızın en önemli lükslerinden biri. Bilgiye ulaşmak artık lüks değil. Gereksiz bir bilgiyi içinizde taşımak. Çünkü o kadar çok bilgiyle biz harmanlanıyoruz. O kadar çok sopayı yiyoruz ki o bilgilerden. Ha, bir süre sonra artık bizim şunu dememiz gerekiyor. Japon balığı gibi olmamız gerekiyor. Sadece 100 arkadaşım. O akvaryumun içinde sadece 100. Bunları düşünelim efendim. Haydi o zaman bir minik müzik arasına doğru yola çıkalım. Müzik arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yapay zekanın bizi anlayıp anlamadığını konuşacağız bu sefer. Haydi başlasın müziğimiz.

0: Ve masadaki arkadaşlarım bizler için Aerosmith'ten Love in an Elevator'ı seçtiler. Böyle günümüze gün kattılar gerçekten. Neşemize neşe kattılar. Oradaki herkese buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi efendim geçelim haberlerimize devam edelim. Arkada Love in an Elevator çalarken. Soru şu, yapay zeka bizi anlıyor mu? Yoksa bize kendi yankımızı mı satıyor? Çok enteresan bir yazı. Washington Post'tan aldım yazıyı. Yapay zeka sohbet botları insanı gerçekten anlamıyor ama insanın kendini anlaşılmış gibi hissetmesini sağlayan çok güçlü bir ayna gibi çalışıyor. Şimdi şeyi düşünmezsiniz değil mi? Ayna beni anlıyor mu? Anlıyor. Bak ben ne yaparsam onu yapıyor. Hayır, o değil. Ayna sizi sadece yansıtıyor. Yapay zeka da tam olarak böyle aslında. Yani bu uzmanlara göre chatbotların büyüsü insan ruhunu çözmelerinde değil, akıcı, kendinden emin, yani bir şey biliyormuş gibi konuşan ama bağlama uygun cevaplar vermelerinden geliyor. Biz o cevapların içinde kendi anlamımızı yerleştiriyoruz. Ve o bir şey diyor mesela, o evet gerçekten bak ne kadar beni anlamış ki bunu söylüyoruz. Hayır, o orada başka bir şey söylüyor. Biz ona anlamlar yüklüyoruz sadece. Bu şey vardı, onu mutlaka seyredin. Peter Sellers'ın neydi bu filmin adı? Hay Allah, neyse bulacağım size, hatta burada da anlatmıştım ben onu. Çok enteresan bir filmdi. Bu bir bahçıvan, zeka geriliği olan bir bahçıvan. Mr. Gardner diye geçiyor zaten filmde de. Ondan sonra bu böyle zeka geriliği var ama sadece bahçe konusunda bir şeyler biliyor. Buna böyle Amerika'nın başkanı falan geliyor ve şey diyor. İşte diyor, bizim peki ekonomimiz ne olacak diyor. Bu tek bildiği şeyden bahsediyor. Diyor ki baharda ağaçlar çiçek açar ama yazın onları budamak lazım. Başkan şey diyor, Amerikan başkanı. Oo, ne kadar derin bir laf. Hayır, o lafın derinliğini onu siz yüklüyorsunuz aslında. İşte yapay zeka ile Being There, evet Being There, hatırladım şimdi filmi. Peter Sellers'ın oynadığı müthiş bir filmdir. İzlemediyseniz mutlaka izleyin bu filmi. Neyse, bunun gibi o filmde aynen olduğu gibi biz onun üstüne anlamlar yüklemeye meyyaliz. Şimdi mesela iyi bir avuç, hani el falı bakanlar mesela, aslında el falınıza bakıp sizin kaderinizi buradan okumaz. Ne yapar biliyor musunuz? Sizi okur. Duruşunuza bakar, kıyafetinize bakar, yüz ifadenize bakar, kaygılarınızı dinler, konuşma biçiminizi izler filan. Avucunuz, elinizi kendi eline almak ve avucunuzun içine bakmak aslında bir sahne dekorudur orada. Falcıya konuşma bahanesi verir, size de inanma bahanesi verir. Sizin suratınıza bakarak bir şeyler söylerse o kadar inanmayabilirsiniz. Ama el falınıza bakarak size bir şeyler söylediğinde ooo evet filan diyorsunuz yani. İşte chatbotlar da tam olarak bunu yapıyor. Ama bunu endüstriyel ölçekte yapıyor. Falcı bir kişiye anlam satarken chatbotlar milyonlarca kişiye aynı anda milyarlarca anlamlar satıyor. Ve işte parlak bir teknoloji ambalajına koyup da satıyor bunu. Şimdi yapay zeka sistemlerinde kritik bir kelime var. Isı, temperature. Şimdi yapay zeka sistemlerinde temperature demek kabaca bir modelin ne kadar tahmin edilebilir ya da şaşırtıcı cevaplar vereceğini ayarlayan bir parametreymiş. Çok düşük olursa o ısı, cevaplar sıkıcı ve mekanik oluyormuş. Çok yüksek olursa net saçmalıyormuş. İşte aradaki bir noktada cevap beklediğiniz şeyden biraz daha farklı ama hala makul görünüyor. Yani insanı yakalayan boşluk da tam olarak orası. Cevap ne tamamen sıradan ne tamamen anlamsız, ikisinin arasındaki noktayı bulmaya çalışıyor. Biraz şaşırtıyor, biraz tanıdık geliyor. Sonra son anlamda kullanıcı kendi zihninde tamamlıyor boşlukları. Çünkü insan zekası boşlukları tanımlamaya eğilimlidir. Yani mesela işte ne bileyim karanlıkta bir şey görürsünüz, eyvah oradan işte ayı mı geliyor dersiniz, aslında ağacın dallarıdır. Aslında siz göremediğiniz bir şeye anlamlar yüklersiniz. İlk önce de korkutucu anlamları yüklersiniz. Neden? Çünkü insanın hayatta kalma güdüsü vardır. İnsanın hayatta kalma güdüsü karşıda gördüğü bilmediği şeyleri ilk önce kötü olarak düşünür ki o kötülükler başınıza bir iş açmasın. İlk önce kötü ihtimallere karşı sizin önlem almanızı sağlar. Ya o yüzden de gece karanlıkta bir ses duyduğunuz zaman önce hırsız mı diye düşünürsünüz. Ne bileyim, evin içine tavşan mı girdi diye düşünmezsiniz mesela. Hani bunu böyle düşünmekte büyük fayda var efendim. İşte yapay zeka da bize bunu yapıyor. Şimdi yapay zekayı ama yine de küçümsemeyelim. Yani bu sistemler, analiz, özetleme, çeviri, kodlama falan böyle bir sürü karmaşık problemler şeyde gerçekten de işe yarıyor. Şimdi yapay zeka hiçbir şey yapamaz, bizi taklit ediyor filan dediğimizde olayı birazcık küçümsemiş oluyoruz, yanlış bir yerden bakmış oluyoruz. Sorun yapay zekanın ne yaptığını yanlış anlamamız. Şimdi chatbotlar dil kalıpları üzerinde dil kalıplarını yeniden düzenleyen sistemler. Dünyayı bağımsız bir biçimde gözlemleyip doğrulayan, yaşayan, hisseden varlıklar değil. Onlar biliyor, görüyor, anlıyor gibi anlatmaya başladığında bu yapay zekayı, teknik bir zamazingoyu mistik bir otoriteye dönüştürüyoruz. Oo, yapay zeka söyledi. Şimdi ben bunu çok görüyorum mesela. Basında arkadaşlar çok bunun haberini böyle yapıyorlar. Diyorlar ki yapay zekaya sorduk, o bize söyledi bu sene bilmem kim şampiyon olacakmış. İşte yapay zekaya sorduk, enflasyon bilmem neymiş. Arkadaş, yapay zeka sana bilinmiş bilgileri paketleyip önüne koyuyor. Yapay zeka sana cevap verebilecek bir ulu bilge falan değil. Aksakallı ihtiyar değil. Oğlum bak bundan sonra bilmem ne. Hayır, yapay zeka orada değil. Yapay zeka, daha önce de size bunu defaatle söyledim. Yapay zeka bir tahmin makinesi. Sizinle ilgili, sizin söylediğinizle ilgili kafasından geçmiş milyarlarca satırı okuyup onların içinden size en çok uyabilecek cümleyi tahmin edip karşınıza getiriyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte yani biraz bu açıdan bakmamızda fayda var. Yani yapay zekanın en tehlikeli tarafı aslında aptal olması değil, fazla iyi konuşması. Bakın bu çok ağır bir cümle olabilir. Tekraren söyleyeyim size. Yapay zekanın en tehlikeli tarafı aptal olması değil, fazla iyi konuşması. Çünkü kötü cevap veren makineden şüpheleniyoruz. Güzel cevap veren makineye inanıyoruz. Yanlış şeyler söylese bile. Halüsinasyonları onun için bir sürü insan yiyor. Amerika'da onun için bir sürü davada yanlış kararlar, yapay zekadan alınmış yanlış kararlar uygulanıyor filan böyle. Çünkü güzel güzel söylüyor bunu. Yedire yedire söylüyor bunu. İşte o yüzden de yapay zekanın kötü tarafı iyi konuşması. Diyelim bir başka habere doğru yelken açalım. Şimdi çok enteresan bir haber. Bakın dünyanın aslında jeopolitik durumunu, enerji durumunu, çevreyi, ülkeler arası ilişkileri vesaireleri çok iyi anlatan bir haber var önümde. Şöyle, Microsoft Kenya'da dev bir veri merkezi açmak istiyor. Ama açamıyor. Neden biliyor musunuz? Hadi haberi okuyalım. Şimdi yani aslında olay şu. Yapay zekanın yarışındaki en kritik soru hangi şirketin daha iyi modeli var değil. O modeli çalıştıracak enerjiyi, elektriği nereden bulacağız sorusu. Şimdi bu şey, Microsoft ve Abu Dhabi merkezli bir yapay zeka şirketi G42 diye bir şey varmış. Kenya'da bir veri merkezi kurmak istiyor. Ama nasıl bir veri merkezi biliyor musunuz? 1 milyar dolarlık. Öyle böyle bir veri merkezi değil yani. Neyse, proje Kenya'nın Rift Vadisi diye bir yer varmış. Orada Olkaria bölgesi varmış. Jeotermal bir enerji kaynağı bulmuşlar orada ve orada bir veri merkezi olarak duyurulmuş. Ama işte Kenya yönetimi biraz olayın içine girmiş. Hani bunlar muhtemelen şey dediler. Aman Afrika'da ne anlar, yürüyelim oradan dediler. Orada kuralım dediler. Ama Kenya yönetimi birazcık bu işe bakmış falan. Devlet Başkanı William Ruto bu yani neden kabul etmediklerini çok çarpıcı bir cümleyle anlatmış. Demiş ki bu veri merkezini çalıştırmak için ülkenin yarısını kapatmamız lazım demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Microsoft orada uçan kedilerin resimlerini insanlara postalayacak diye bu adamlar ülkenin yarısını elektrik veremeyecek hale geliriz biz demişler. Parasını alacaklar mı? Alacaklar ama ne olacak yani? Olacak iş değil ki. Şimdi proje ilk kez Mayıs 2024'te o Ruto'nun Washington ziyareti sırasında açıklanmış. Microsoft'un kendi duyurusuna göre o G42 şirketi Kenya'da yeni bir Doğu Afrika bulut bölgesinde Microsoft Azure'u çalıştıracak yeşil veri merkezinin yatırımını ve inşasını üstlenecekmiş. Ama paket yalnızca veri merkezinden ibaret de değilmiş. Yerel dilde yapay zeka modelleri, işte bağlantı yatırımları, inovasyon laboratuvarları, güvenli bulut hizmetleri gibi başlıklar da varmış. Yani Kenya için sadece teknoloji yatırımı değil de Doğu Afrika'nın dijital altyapısında sıçrama vaadi olarak sunulmuş zamanında. Ama işte vaat çok somut bir yere takılmış. Elektrik. Habere göre projenin ilk aşaması 100 megawatt kapasiteyle başlayacakmış. Uzun vadede gigawatta kadar çıkacakmış. Yani Kenya'nın toplam kurulu elektrik kapasitesi şu anda 3.000-3.200 megawatt civarındaymış. Ocak ayında en yüksek talep 2.444 megawatta ulaşmış. Şimdi bu tabloya bakınca ya 1 gigawatta bunu koyduğunuz zaman Kenya'nın elektriği Kenya'ya yetmiyor. Net. Ve kabaca hani en kötü ihtimalle 3'te 1'ini kullanacak. Yani ilk aşama olan o 100 megawattta bile jeotermal kompleksinin, o bahsettiğimiz Olkarya'daki jeotermal kompleksinin üretiminin neredeyse tamamını alacakmış. Şimdi buna bakınca Afrika teknolojiye karşı çıktı, bu nasıl bir iş filan gibi hikayeyle bunu anlatamayız. Tam tersine, yani Kenya dijital yatırımı istiyor ama ülkenin elektrik sistemi ve yapay zeka veri merkezinin açlığını giderecek kadar da büyük değil. Ya veri merkezi dediğimiz şey dışarıdan bakınca temiz, sessiz, modern, cillok gibi bir bina, teknoloji kampüsü gibi gözüküyor ama işte içeride, içi, dışı sizi, içi bizi yakar. İçeride binlerce sunucu var. O sunucular deli gibi çalışıyorlar ve ısı üretiyorlar. Onlar o belli ısıdan sonra patlıyorlar, çatlıyorlar. O yüzden onları düzenli soğutmak lazım. Yedek güç altyapısı lazım. Ağ ekipmanı lazım. Sürekli kesintisiz enerji lazım. İşte bunlar olunca, reklamlara bakınca bolot bilişim diyorsunuz ama işte faturalar gelince karşınıza trafolar çıkıyor, kablolar çıkıyor, lap diye megawattlar çıkıyor. Bu olacak iş değil. Şimdi bu Bloomberg ve Reuters'dan da bu haberleri birazcık derledim, hani farklılaştıralım kaynakları diye. Kenya, şey, Microsoft ve G42 bu Kenya hükümetinden belirli bir yıllık kapasite ödemesini garanti etmesini istemiş. Ve hükümet de bu taahhüdü istenen düzeyde veremeyince görüşmeler aksamış. Yani Kenya Teknoloji Bakanlığı'ndan işte John Tanui varmış. Bu projenin tamamen iptal edilmediğini, görüşmelerin sürdüğünü ve ölçeğin yeniden yapılandırılması gerektiğini söylemiş. Ve hani daha böyle 60 megawattlık falan daha küçük projeler hala masada duruyormuş. Bakalım bunlara bakalım demişler yani.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi olayın jeopolitik tarafına doğru gidelim isterseniz. Şimdi Kenya'daki bu tesis Microsoft'la G42'nin birlikte kuracağı ilk büyük projelerden biri olacakmış. Yani 2024'ten gelen 1,5 milyar dolarlık yatırım lafı buradan geliyor. Şimdi bu anlaşma G42'nin Çin bağlantılı bazı yatırımlardan çıkması ve sistemlerin Huawei ekipmanlarını temizlemesi gibi Washington açısından kritik şartlarla birlikte ortaya konmuş. Yani G42'yi biraz zimmetine geçirmeye çalışıyor Amerika Microsoft vasıtasıyla. Diyor ki sen Çin'le çalışma, Çin'in mesela Huawei gibi ekipmanlarını kullanma, bizim çocukların ekipmanlarını kullan deyip onları da biraz kendi oyunun içine çekiyor. Yani burada sevgili Ceyda Karan'ın alanına gireceğiz ama yani evet, teknolojiden bahsederken onun alanından çıkmaya imkan ve ihtimal yok zaten. Yani Kenya'daki bu anlamdaki veri merkezi sadece bulut yatırımı değil, Amerika'nın körfez sermayesiyle Afrika'nın dijital altyapısına doğru attığı adımlar, hareketler, bir de orada Çin'in etkisi çok yüksek biliyorsunuz. Çin'i de oradan birazcık kazıyabilir miyiz acaba diye bakmalar falan yani. İşte aynı dönemde mesela Huawei'in Kenya'da Safaricom'la beraber yeni bir fiber geniş bant hizmeti başlatması durumu söz konusuymuş mesela. Hani bunlara biraz da bu gözlerle bakalım. Bu gözlerle bakarken arka planda arkadaşlar yavaş yavaş şarkılar hazırlamıştır bize. O şarkılardan bir tanesini yine dinleyelim. Şöyle bir neşemize neşe katalım. Ardından tekrar haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Mark Zuckerberg'den, o genç irisi teknolojik çocuktan bahsedeceğiz biraz. Haydi efendim, dinleyelim müziğimizi.

0: Tekrar yayın.
1: Bu müziğin arkasında birazcık ben de varım. Evet, yapay zeka ile bu minik klasik parçaları, küçük gece müziklerini rock müziğine dönüştürerek çok keyif almıştım. Sağ olsun arkadaşlar da bunu sizler için yayına getirdiler efendim. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Meta demiştik, Zuckerberg demiştik. Şimdi Mark Zuckerberg'ün başındaki yapay zeka krizi büyüyor. Dolayısıyla Meta'nın başındaki yapay zeka krizi de büyüyor. Ama Meta dediğimiz şey nedir? Bir şirkettir. Zuckerberg onun sahibi gibi gözükse de aslında Meta bir yerden sonra yanlış yapanları o kadar da kaldırmaz. Ki aşağı yukarı böyle oluyor. Şimdi Meta'nın bu yapay zeka hamlesi yalnızca teknoloji yarışı olmaktan çıkıp giderek büyüyen bir hukuk ve telif savaşı haline gelmiş efendim. Şimdi Amerika'da yeni bir toplu dava açılmış. İşte bir sürü şeyler. Telifli kitapları, akademik yayınları ve yazılı eserleri izinsiz biçimde kullanıp Meta'nın yapay zeka sistemi olan Llama'da yapay zeka modellerini eğitmekle suçlanmış. Dava işte geçtiğimiz hafta New York'ta açıldı ve hani bu konudaki Meta'nın yapay zeka etrafındaki hukuk sorunlarından en önemli biri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi davacıların iddiası çok sert. Meta'nın kitapları satın almak ya da lisans anlaşması yapmak yerine korsan kaynaklardan milyonlarca indirip bunları Llama modellerinin eğitiminde kullandığını ve telif bilgilerini gizlediğini ileri sürüyorlar. Şimdi şikayet metninde Meta'nın eserleri yalnızca bir kez değil, model eğitimi sırasında farklı biçimlerde tekrar kopyaladığını söylüyorlar. Yani yayıncıların anlattığı tablo şu: insanların yıllarca emek vererek yazdığı kitaplar, yayın evlerinin büyük yatırımlarla piyasaya sürdüğü akademik ve edebi eserler yapay zeka yarışında yakıt gibi kullanıldı ama o yakıtın sahibine de para ödenmedi. Bu davayı daha önce de böyle telif davaları olmuştu biliyorsunuz. Bu davayı diğer telif davalarından ayıran en önemli noktalardan biri Mark Zuckerberg'in kişisel olarak davalı gösterilmesi. Olayın Mark Zuckerberg'in üstüne yıkılması. Şimdi şikayete göre diyorlar ki Meta başlangıçta yayıncılarla lisans görüşmelerini değerlendirdi. Fakat daha sonra Zuckerberg'in kişisel yönlendirmesiyle bu yoldan vazgeçildi. Yani daha önce bunlar yapıyorlardı. Mark Zuckerberg demiş ki aman boşverin ya, kullanın gitsin demiş. Yavrum Türkiye'de olsa bunu söylersin ama Amerika'da zor bu işler işte. Tabii bunlar elbette daha mahkemede kanıtlanmamış davacıların iddiaları. Ama işte iddianın ağırlığı çok büyük. Yani çünkü mesele sadece Meta'nın sistemleri yanlışlıkla bazı kitaplardan öğrenmiş olabileceği düzeyinde değil, şirketin en tepesinden gelen kararla lisans yerine korsan yol seçildi suçlaması yapılıyor. Şimdi yayıncıların ekonomik argümanı çok basit aslında. Ya bir yandan da güçlü, basit derken böyle zöttürük bir argüman değil. Ama güçlü bir argüman ama çok basit. Eğer yapay zeka şirketleri telifli eserleri izinsiz olarak kullanıp modellerini eğitirlerse hem yazarların gelirleri zarar görecek hem de normalde oluşması gereken lisans pazarı ortadan kalkacak. Şimdi davacılara göre Meta kendi yapmadığı yatırımların üstüne bedavaya kondu. Gelecekte yazarların işlerini ikame edebilecek ürünler de geliştirdi mi? Geliştirdi. Ben kullanıyorum onları. Şimdi şikayette Meta'nın yapay zeka ürünlerinden 2035'e kadar 460 milyar dolarla 1.4 trilyon arasında gelir elde edebileceği yönünde tahminlere atıflar yapılıyor. Yani yayıncılar şunu söylüyor: eğer bu kadar büyük bir servet bizim ürettiğimiz metinlerle kuruluyorsa biz neden masada yokuz kuzum diyorlar. Şimdi haksızlar mı? Bence çok haksız değiller. Yani bunlar hani bir trilyonluk, biz hani demin Microsoft'u söyledik ya, 1 milyar dolarlık şey kurmuş adamlar, veri merkezi kurmuşlar. Bunları 1 milyar falan kuruyorsunuz arkadaş, şurada bir kitaba da bir para verin ya. 100 tane kitap kullanıyorsan kaç paradır onlar ya? Aldı onun bir parasını ver bakalım. İzin al bakalım en kötü ihtimalle. Neyse. Meta'ya karşı Facebook ve Instagram'daki dolandırıcılık reklamlarından kar edildiği iddiasıyla da bu arada bir dava açılmış. Yani sadece bu telif davaları yok burada. Çocuk güvenliği, yanıltıcı reklamlar, dolandırıcılık reklamları ile ilgili davalarla da uğraşıyor. Şimdi Reuters bu konuda diyor ki Meta bu iddiaları çarpıtılmış buluyormuş ve kendini savunacağını söylüyormuş. Yani Meta bir yandan yapay zeka altyapısına devasa paralar akıtıyor, diğer yandan aynı yapay zeka ve platform ekonomisi etrafında hukuk duvarına çarpıp duruyor. Şimdi burada işte geldiğimiz noktada yapay zekanın en önemli, en temel kavgası var efendim. Büyük dil modelleri insanların yazılı birikiminden öğrenmeden bu kadar iyi hale gelemez. Ama o yazılı birikimlerin sahipleri bizim emeğimiz alınmadan, ödenmeden veya hatta gizlenerek kullanıldı dediğinde de teknoloji şirketlerinin bu inovasyon ne var ki? İnovasyon yapıyoruz burada, Allah Allah, geleceği yazıyoruz falan deyip de bu işin içinden kurtulamazlar. Çünkü inovasyonla yalanma arasında fark bazen çok ince bir çizgide kalıyor. Yani mesela Afrika'ya zamanında giden o Avrupalılar, biz burada inovasyon yapıyoruz kesin bunlara falan dediği zaman o inovasyon mu oldu? Hiçbir fark yok bence şu anda yapılandan. Çünkü o zihniyet batılı insanın kafasında var. Bir yere gidip orayı sömürmek onların kafasında var. Eğer kendisi oradan kar sağlayabilecekse orayı sömürmekte hiçbir beis görmüyor. Umurunda değil. İşte izin aldın mı, parasını ödedin mi, kaynağını gösterdin mi? Bu kadar basit yapılması gereken şey. Bu kadar basit. Eğer sen zibilyon dolarlarla bu işlere gireceksen ve oradan 1.4 trilyon dolar kazanacaksan kusura bakma, hepsini cebine atamazsın. Hepsini cebine atmamalısın yani. Yani Meta burada adil kullanım hakkının peşinden gidecekmiş. Nitekim benzer davalarda teknoloji şirketleri modellerin eserleri birebir çoğaltmak için değil, genel dil kalıplarını öğrenmek için eğitildiğini savunmuşlar. Ama işte bu davada yayıncılar Lama'nın bazen kitap özeti, alternatif bölüm, akademik metin taklidi ve hatta belirli yazarların üslubuna benzeyen çıktılar üretebildiğini söylemeye başlamış. Eğer mahkeme bu çıktıları yayıncılık pazarına zarar veren ikame ürünler olarak görürse, yapay zeka eğitimiyle telif hukuku arasında sınır teknoloji şirketleri için çok pahalı bir hale gelebilir diyorlar. Yani ülkemiz açısından baktığımızda bence bu haber çok çok çok öğretici. Neden? Çünkü bizde de yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, içerik üreticileri falan bununla karşı karşıya. Yani biz bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz. Oradaki insanlar yürü alalım diyorlar. Şimdi orada Amerika'dakiler dava açabiliyor. Türkiye'de kim takar ya? Kim takar Türkleri? Takmıyorlar. Ben size çok net olarak söyleyeyim. Hani arada bir bizim işte yönetim, devlet yönetimindekiler öt zöt falan yapıyorlar. Kapatırız sizi, engelleriz falan yapıyorlar ama ya onları biz yine vatandaşlar cezalanıyoruz. Ama yani bizim hakkımızın peşinden koşan kimse yok ki. Bir gazetecinin yazısını çaldığı zaman, bakın çalmak diyorum özellikle, yapay zeka. Kim bunun peşinden koşabiliyor? Bizim hakkımızı koruyacak bir devlet var mı bu konuda? Devlet daha yapıp şeyi korusa mı acaba ya? Gerçekten devlet verilerini mi korusa önce? Neyse. Şimdi yani bu konu çok çok daha su kaldıracak bir konu. Arkasından çok gidilmesi gereken bir konu. Bunu hafife almayalım efendim. Şimdi isterseniz biraz OpenAI tarafına da gidelim. Wired'dan bir haber aldım. Şöyle, Ilya Sutskever mahkemede konuşmuş. OpenAI kavgasında asıl mesele para mı, kontrol mü yoksa güven mi sorusunu lap diye mahkemede masanın önüne koymuş efendim. Şimdi haber şu. Elon Musk'ın OpenAI ve Microsoft'a karşı açtığı dava yalnızca bir şirket kavgası olmaktan çıktı. Yapay zekanın kimin kontrolünde, hangi amaçla ve hangi güven altyapısıyla gelişeceği üstüne büyük bir hesaplaşmaya döndü. Davanın bu son aşamasında geçtiğimiz günlerde Microsoft CEO'su Satya Nadella ve eski OpenAI baş bilim insanı Ilya Sutskever ve mevcut OpenAI başkanı Brad Taylor ifade vermiş. Bu isimler arasında en dikkat çekici olan Sutskever'miş. Neden? Çünkü hem OpenAI'nin bilimsel omurgasını kuran kişilerden biri, hem 2023'te Sam Altman'ın kısa süreli görevden alınmasında rol oynayan kritik figürlerden bir tanesi. Şimdi Sutskever'in ifadesinde iki ayrı yön varmış. Haberi zaten gücü de buradan geliyor, ağırlığı buradan geliyor. Bir yandan Sam Altman'a dair eski güvensizliklerini tamamen geri çekmiş görünmüyormuş. Hala Sam Altman'a güvenmediğini ortaya koyuyor. Şimdi Sutskever 2023'te Altman'ın görevden alınmasına destek vermesinin nedenini yöneticilerin doğru bilgiye sahip olmadığı bir ortamın büyük bir hedefe ulaşmak için uygun olmamasıyla açıkladı. Yani Sam Altman'a sen adam değilsin, seninle bu şirket büyümez diyor. Ben tam Türkçesini söyleyeyim diye size böyle söylüyorum. Ayrıca Altman hakkında yönetim kuruluna sunacak kanıtların toplanmasına ve bir not hazırlanmasına yardım ettiği de burada aktarılmış efendim. Yani Sutskever o gün olanlar tamamen yanlış anlaşılmaydı demiyor. Hiç orada değil. Ama aynı zamanda OpenAI'nin tamamen yıkılmasını istemediğini de söylüyor. Ne şiş yansın ne kebap. Yani mahkemedeki cümlesi çok çok kişisel gerçekten de şunu söylüyor. OpenAI'ye hayatını verdiğini, oraya büyük bir sahiplik duygusuyla bağlı olduğunu ve yok olmasını istemediğini bu cümlelerle söylemiş, bu kelimelerle söylemiş. Şimdi orada Suskever'in tabii ki OpenAI'deki hissesi de çok önemli. Şöyle ki Suskever'in OpenAI'ın 850 milyar dolar değer biçilen o kar amaçlı yapısındaki bugün yaklaşık 7 milyar dolar değerinde hissesi varmış. Yani Suskever bugün ben buradan çıkıyorum dese cebine girecek girmesi muhtemel para 7 milyar dolar. Bu onu en büyük bireysel OpenAI hissedarlarından biri yapıyormuş. Daha önce işte Greg Brockman'ın da yaklaşık 30 milyar dolarında OpenAI hissesine sahip olduğu mahkemede ortaya çıkmış. Ama buradaki tablo çok enteresan. Neden? Çünkü insanlık yararına yapay zeka geliştirme iddiasıyla başlamış bir kurum. Bugün mahkemede birinin 7 milyar doları var, birinin 30 milyar. Abi insanlık yararı nerede? Siz tamam 7 milyarınız 30 milyarınız var da insanlık yararı nerede? Yani insanlık için AGI, genel yapay zeka mottosuyla yola çıktınız. Ama olay kaç milyar dolarlık payınız vara geldi. Yani insan diyorduk, yarar diyorduk, fayda diyorduk. Ne oldu? Neyse. Şimdi Suskever'in ifadesi Musk için tam bir zafer değil diyor yorumcular. Çünkü davanın merkezindeki iddia şu. Musk OpenAI'ye bağış yaparken ona kendisine sözler verildiğini, Altman'la Brockman'ın sözleri bozup kar amaçlı bir şirkete doğru gittiklerini söylüyor. Suskever ise Musk'ın OpenAI'ye para verirken böyle özel taahhütler pazarlığı yapmadığını söylüyor. Ayrıca OpenAI'ın insan beyni kadar büyük hesaplama gücüne sahip sistemler kurmak için çok daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu, bağış arayışının bir yere kadar işe yaradığını ama sonra kar amaçlı yapıya geçmenin ortak yol olarak görüldüğünü söylüyor. Yani dışarıdan para kazanalım onu insan zekası gibi yapalım diyorlar. Demişler midir bunu ya? Neyse. Şimdi hakimin daha fazla hesaplama yap, OpenAI'yi nasıl büyüttü sorusuna verdiği benzetmesi de çok enteresanmış. Karınca ile kedi arasındaki fark gibi diyor. Yani büyük bilgisayar yoksa büyük model de yoktur diyor. Karınca nerede burada? Neyse. Şimdi Microsoft tarafına gidelim biraz. Ya Microsoft bu hafta ne çok önüme çıktı. Neyse. Satya Nadella Microsoft'un başlangıçta OpenAI'ye indirimli bulut hizmeti sunduğunu fakat faturalar büyüdükçe bunu sürdürülemez hale geldiğini anlatmış. Wired'a göre yani bu basına göre Nadella 2022'de bir e-postada OpenAI'nin ortaklığı nedeniyle Microsoft'un gelecek yıl 4 milyar dolar kaybedeceğini yazmış. Ve bu kadar para harcayıp kader üstünde kontrol sahibi olmamanın mantıksız olduğunu söylemiş. Adam kendi açısından haklı. Adam diyor ki ya benden 4 milyar dolar alıyorsun. Veya bana 4 milyar dolara mal olacaksın. Ondan sonra ben de senin ne yapacağına bakamayacağım. Olacak iş değil tabii yani. Yani işte bu da zaten şey deniyor. Bu davanın romantik tarafını delip geçen cümlelerden bir tanesi diyorlar. Yani yapay zekanın hani ahlak, insanlık ve güvenlik tartışmalarını yapıyoruz ama diğer taraftan da 4 milyar dolar bulut faturası var yani. 4 milyar dolar. Neyse. Reuters'ın aktardığı bu duruşma çerçevesi de bunu destekliyormuş efendim. Musk, Altman ve OpenAI'nin kendisi 38 milyon dolar bağış yapmaya ikna ettiğini, bu aslında kar amacı gütmeyen misyonu terk edip kar amaçlı yapıya döndüğünü iddia ediyormuş. Yaklaşık 150 milyar dolar tazminatın OpenAI'nin no profit yapısına dönmesini ve Altman'la Brockman'ın alınmasını istiyormuş. Yani şöyle bir şey de var ya, bakın burada yani adam haklı bile olsa, adamın söylediği şu: ben onlara 38 milyon dolar verdim. Şimdi bana 150 milyar dolar versinler. Oo baby yani. Neyi tartışıyoruz? Ya bu bile Musk'ın aslında nasıl bir adam olduğunu gösteriyor. Neyse. Şimdi Altman mahkemede bunun tam tersini savunmuş. Diyor ki Musk'ın OpenAI üstünde kontrol almak istediğini, hatta 190 pay talep ettiğini, OpenAI'yi Tesla ile birleştirme fikrine sıcak baktığını söylemiş. Yani tabii ki Musk'ın oradaki derdi bu. Yani bu aslında böylesi duruşmalar herkesin ne kadar kötü ve çirkin olduğunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Biz onları daha iyi tanımaya başlıyoruz. Yani tamam OpenAI böyle kar amaçlı olacakmış. Öyle ya da böyle kar amaçlı olacak bence. Ama Musk da esas derdi şu. Grok'la bir şeyi beceremedi. Bir yerden bir yere götüremedi grubu. Şu anda hani OpenAI'nin üstüne konup oradan yürümek istiyor. Aynı mesela Twitter'a yaptığı gibi. kendi başına sıfırdan bir Twitter asla yaratamazdı. O gitti ne yaptı? Parasını verdi Twitter'ı, aldı orayı, dümbelek gibi kullanıyor şimdi Twitter'ı. Neyse yani esas soru ne? OpenAI gerçekten kuruluş idealinden saptı mı, yoksa yapay zeka yarışının maddi gerçekleri, o kar amacı gütmeyen hayali sürdürülemez hale mi getirdi? Şimdi Musk tarafı ihanet diyor. OpenAI tarafı abi para gerekiyordu ne yapalım diyor. Şimdi Suskever ikisinin ortasında çok ilginç bir yerde duruyor. Yani Altman'a ilişkin soruları geçmişte ciddiye almış biri olarak Musk'ın işine yarıyor. Ama Musk'a da özel sözler verildiği iddiasını zayıflatıyor. Hadi be sen de oradan diyor. Aralarında böyle bir ilişki var efendim. Son olarak son kalan 2-3 dakikamızda. Amerikalılar yapay zekadan neden korkuyor sorusunun üstüne gidelim mi? Hadi. Bu da çok enteresan bir haber. Financial Times'a gördüm bunu. Amerika'da yapay zeka artık yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil, toplumsal korku, ekonomik güvensizlik, siyasi denetim krizi olarak tartışılmaya başlanmış. Yani haberde diyor ki özellikle Silikon Vadisi'nde birkaç yıl önce yapay zeka insanlık için varoluşsal bir tehdit olabilir derken bugün neredeyse tam tersine dönmesini eleştiriyor. Yani eskiden bizi durdurun yoksa insanlığa zarar verebiliriz diyen teknoloji liderleri şimdi yapay zekanın hızını sorgulayan herkesi yapay zeka düşmanı, şerefsizler falan diye böyle felaket tellalı olarak göstermeye başlamış. Yani bu konuda basının yorumu sert, diyor ki yapay zeka konusundaki güvenlik kaygısı dile getirmek, çocukların ruh sağlığını düşünmek ya da insanların gelirlerinin ne olacağını sormak bile artık bazı çevrelerde ilerlemeye karşı çıkmak olarak savunuluyor diyor. Böyle sunuluyor diyor. Haklı olabilirler. Yani evet, yani tabii ki ilerlemeye karşı çıkmayalım, ilerlemenin yanında duralım filan, ama diğer taraftan da arkadaş, yani bunu adam gibi kullanacak olan insanlara da yol açalım ya da adam gibi kullanmak istemeyenlere de bir be kardeşim çüş diyelim, dur diyelim yani. Hani atlara denir ya, çüş denir, atlar durur, onun gibi çüş diyelim, dursunlar diyor yazı. Şimdi Amerika'daki yapay zeka korkusu nadir görülen bir ulusal uzlaşma alanı haline gelmiş bu arada. Bu korkunun büyüklüğünden bahsediyorlar. Diyorlar ki farklı siyasi kamplardan insanlar birçok konuda ayrışıyor. Ama yapay zekanın zararlarının faydalarından fazla olabileceği düşüncesi geniş kesimlerde karşılık buluyor demişler. Mesela NBC bir anket yapmış. Diyor ki kayıtlı seçmenlerin %57'sinin yapay zekanın risklerinden faydalanıp faydalarından ağır bastığını düşündüğünü aktarmış. Yani diyorlar ki seçmenin %57'si yapay zeka getireceği yararlardan daha kötü olacak diyor. Aynı ankette mesela olumlu görüş bildirenlerin oranı %26'da kalmış. Bunu dedikten sonra arka planda Queen gelmeye başladı. Artık yavaş yavaş Queen'e doğru gidelim. Bana ayrılan da sürenin sonuna geldiğini gösteriyor aslında bu güzel şarkı. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatte 3 ile 4 arasında birlikte, hayır 2 ile 3 arasında, 14 ile 15 arasında birlikte olalım efendim. Kendi saatini unutan adam olarak tarihe geçmeden programı kapatayım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Bir ülkenin kaynakları öncelikler sıralamasına göre kullanılır. İyi eğitim vereceksiniz, iyi üniversiteler kuracaksınız. E bunları yapmıyorsunuz, ondan sonra deniyorsunuz. Biz size 30 bin kilometre düple yol yaptık. Peki, acıkırsak düple yol yeriz.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Çorlu'da silahlı kavga ihbarında çıkan çatışmada iki polis şehit oldu. Kırmızı bültenli şüpheli Pendik'te yakalandı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Bültenimize maalesef acı bir haberle başlıyoruz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden iki polis memuru Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit düştü. Hakkında arama kararı bulunan ve teslim olmayan saldırgan etkisiz hale getirildi. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon. İstanbul'da düzenlenen kritik operasyonda uluslararası düzeyde aranan isim Kız Kıvrak yakalandı. Hollanda tarafından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan kırmızı bültenle aranan bir kişi Pendik'te gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı bugün adliyeye sevk edildi. Hesabında 37.7 milyon liralık hareketlilik tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Çete bağlantısını reddeden Kütahyalı hesabındaki milyonlarca liralık olağan dışı hareketliliği ise alacak ve borç transferi olarak savundu. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. 5 Mayıs'ta Antalya'nın Alanya ilçesindeki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan Aydın Çavuşoğlu 52 yaşındaydı. Çavuşoğlu'nun cenazesinin yarın saat 14'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Dünyanın gündemine bakalım. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran konusunda her senaryoya hazır olduklarını belirterek bugün ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme yapacağını ifade etti. Fars Haber Ajansı ise ABD, İran'ın barış teklifine yanıt olarak 5 maddelik yeni bir çözüm planı önerdiğini duyurdu. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin öne sürdüğü şartlar şu şekilde sıralandı. ABD tarafından herhangi bir savaş tazminatı ödenmemesi, İran'ın elinde bulundurduğu belirtilen 400 kilogram uranyumun ABD'ye teslim edilmesi, ülkedeki nükleer tesislerden yalnızca biri hariç tümünde faaliyetlerin durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının %25'inin bile serbest bırakılmasının reddedilmesi, savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesinin müzakere şartına bağlanması. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki enerji santraline İHA saldırısı düzenlendi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Yetkililer ayrıca radyolojik güvenlik seviyelerinde herhangi bir etki olmadığını da kaydetti. Federal

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
2: Gündem dışından merhabalar. Bugün konuklarımla sohbete başlamadan önce katıldığım bir konser hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği bir konserdi. Şeddi Araban Cumhurbaşkanlığı Kültür Klasik Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği yaklaşık 2,5 saat süren bir programdı. Mehmet Güntekin'in şefliğinde ve Erol Devran'ın

0: Anıl Yurttaş'ın ve Merve Utandı Kalkan'ın solist olarak yer aldığı bir programdı. Koristler ve solistler son derece başarılı ve çok da geniş kapsamlı bir çalışmaydı 11.30'da. Bu arada bunun tekrarı yakın zamanda Haziran ayı içerisinde de olacakmış, takip ederseniz sevgili dinleyenler. Ama tabii Türk sanat müziğini gerçekten sevenler ve o tınıyı duymak isteyenlerin katılmasını öneririm. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Hiçbir kelimesini anlamadım desem abartı olmaz. Çünkü Türk sanat müziği, evet, o ezgiler şahaneydi. Fakat Dede Efendi'den, Itri'den eserler seslendirildiği için çok ağır bir konser olduğunu da söylemek isterim. Yani eğer siz böyle Çile Bülbülümler ya da işte Bülent Ersoy'dan aşina olduğunuz ve Türk sanat müziği olduğunu düşündüğünüz eserler dinlemek isteyecekseniz eğer, o Şeddi Araban doğru bir yer değil sizin için. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama zaten sanatın illa anlaşılır olması, geniş kitleler tarafından tam olarak özümsenmesi ve ne olduğunun anlaşılması gerekir mi? Bu soruya hayır cevabı da verebiliriz. Kimileri evet cevabı da verebilir. Ben hayır cevabı veriyorum. Nitekim Avusturya'ya gittiğimiz zaman, Viyana'ya gittiğimiz zaman, Viyana'da herhalde bir operaya bilet almadan, işte vaktimiz varsa gece onu dinlemeden, akşam değil mi, katılmadan programa herhalde kolay kolay ayrılmayız. Almanca'ya çok hakim olduğumuz için mi? Soru işareti. Bence hayır. Yahut Japonya'ya gidildiği zaman yapılacaklar listesinin ilk onunda Kabuki Tiyatrosu'nu görmek vardır. Japonca tabii bunlar oynanıyor. Ama Japonca bildiğimiz için mi gidiyoruz? Ya da Japonca bilenler mi sadece gidiyorlar oraya? Yine hayır cevabı veriyoruz. Fransa'daki gösteriler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bunu da böyle değerlendirmek lazım. Yani o müzik kulağa hoş geliyor. Oradaki eserlerin 4 kanun vardı. 6 keman vardı ve çok sayıda solist vardı, saydım, korist vardı, 14 kadın, 12 de erkek olmak üzere koristler vardı, 2 solist vardı. Dolayısıyla aslında kelimeleri tam anlamasak ya da o şarkıda ne olduğunu birebir o cümleleri yakalayamasak bile bütün o işte telli çalgıların, üflemeli çalgıların, insanların çıkardığı seslerin birbiriyle uyumuna belki bakıp bu işin ne kadar zor olduğunu düşünüp, hani buna belki saygı duymak ve o müziğin ahengine, sözlerden bağımsız olarak ve ne söylediğinden bağımsız olarak onu kendimize bırakmak söz konusu olabilir. Kültür Turizm Bakanlığı'na bu özel daveti için teşekkür ederim. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği Şeddi Araban'dan söz ettik ve şimdi stüdyo konuklarımdan ilkiyle sohbetime başlayacağım. Ta ki 17 haberlerine kadar kiminle konuşacağım? Sizin Mızraklı Avalin ilk bölümde benimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhabalar. Evet, gündem dışında bugün özel bir konuğum var sevgili dinleyenler. Hayatın kırılma anlarını, kayıpları, hastalık korkusunu ve güçlü görünme baskısını ve yeniden ayağa kalkmayı son derece samimi bir dille anlatan bir kitap yazdı. Sezin Mızraklı Avalin'in kaleme aldığı Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik yalnızca bir hastalık hikayesi değil, aynı zamanda modern hayatın insanı nasıl yorduğunu, her şeye yetişmeye çalışan insanların iç dünyasını ve bazen hayatın bizi durdurup yeniden kendimize baktırmasını anlatan kişisel bir yüzleşme metni aslında. Bugün başarı baskısını, kontrol etme arzusunu, anneliği, evlat olmayı, yas tutmayı, kadınların görünmeyen yüklerini ve sahip olmak mı, var olmak mı sorusunu konuşacağız. Doğru mu özetledim?
1: Doğru.
0: Eksik
1: doğru,
0: varsa bu eksikleri de tabii gidermiş olacağız. Kitap, kişisel gelişim klişelerine yaslanan bir anlatıdan daha çok kayıp, hastalık, kadınlık, kırılma anları üzerine oldukça samimi bir iç dökme niteliği taşıyor ki konuğum özellikle meme kanseri sürecini anlatırken sadece tıbbi bir mücadeleyi değil, mükemmel kadın, her şeye yetişen insan, kontrolü elinde tutan profesyonel olma baskısını da masaya yatırdı. Kitabın en güçlü tarafı dramatik olayları anlatırken bile bunu acıtan motivasyona kaçmadan gündelik hayatın içinden bir dille yapabilmesi, anne baba kaybı, ikinci evlilik, çocuk yetiştirme, kariyer baskısı ve hastalık korkusu birbirine paralel ilerliyor. Özellikle sahip olmak mı, var olmak mı sorusu kitabın ana omurgası haline geliyor bana göre. Konuğum da mimikleriyle onayladığına göre bir sorun yok demektir. Peki kitabın adı Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik iddialı ve oldukça samimi bir başlangıç taşıyor. Bu cümle sizin için tam olarak neyi anlatıyor?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Bu soru çok değişik bir cevabı olabilir aslında. Gerçek bir cevabı var aslında. Onu öyle anlatayım. Şimdi meme kanseri geçirirken ağır kemoterapiler alıyorsunuz. ve belli bir süreden sonra işte saçlar dökülüyor falan. Bu beklenen bir şey. Ben de şöyle bir şey oldu. Hiç beklemiyordum. Bir sabah uyandım. Alaçatı'dayım, hiç unutmuyorum. Makyaj yapmak istiyorum. Rimel süreceğim. Kadınlar beni anlar şu an. Bir baktım aynada kirpik yok rimel süreceğim. Sadece tek bir tane kalmış. O tek bir tane kirpik kitabın kapağındaki o tek kirpik aslında. Ve birkaç gün daha o idare etti, dayandı. Evet. Ve ilk gerçekten çok ciddi bir şok yaşamıştım o an ben. Yani hani saçları bekliyordum, hazırlıklıydım ama kirpiklere hiç hazırlıklı değildim.
0: Ve saçları kazıtmış mıydınız o zaman?
1: Kazıtmıştım. Yani tabii ikinci kemoterapiden sonra kazıtmıştım. Evet. Dolayısıyla yani o gayet beklenen ve yönetilebilir bir süreçti benim için. Ama kirpikler işte böyle bir son noktasına doğru dökülmeye başladı ve hiç beklemiyordum. Diyorum ya, tesadüfen gördüm yani ve şöyle bir durum gelişti aslında. Süreçler tamamlandı, ben artık sağlığıma kavuştum. Ama o kadar çok şaşırmıştım ki buna. Zaman zaman işte insanoğlu unutuyor ya, işte o yükleri tekrar üzerine almak, sınırlarını tekrar koyamamak ya da yine kendimi yorduğum, hayatın merkezinden çıkardığım anlara döndüğümü hissettiğim an şey diyorum kendime, sizin kızım sen o kirpikleri boşa dökmedin. Aslında hikaye oradan geliyor. Diğer başka kadınların da belki böyle bir şey yaşamadan evvel ya bu kirpikleri biz boşa dökmemeliyiz biraz feyiz alabileceğini düşünerek, inanarak aslında bu başlığı verdim.
0: Evet, kitabın birinci kısmında zorluklar ayrımcılık yapmaz başlığını okuyoruz değil mi? Biraz buradan doğru söz edelim.
1: Tabii yani orada ben kendi hayatıma bakarsam özellikle son 10 senem biraz hareketli geçti. İşte evlendim, 2000 sayısında üniversiteden mezun oldum, evlendim.
0: Ekonomi bölümü değil mi?
1: Evet. Boğaziçi ekonomi mezunuyum ben. Üniversiteden mezun oldum, işte bizim zamanımızda o dönem ya telekomünikasyona ya bankaya giriliyordu, ben telekomünikasyonu tercih edenlerdenim. İşe başladıktan 7-8 sene sonra evlendim, bir oğlum oldu, daha sonra boşandım. Tek başına anneliği deneyimledim yıllarca. İşte babamı uzun bir tedavi sürecinden sonra kaybettim. Annemi ise 3 ay gibi kısa bir sürede kaybettim. Aslında ikisi arasında geride kalanlar için çok da büyük bir fark olmadığını deneyimledim. Çok müthiş projeler yaptık, çok büyük başarılar elde ettim. Ama konjonktür değişti, işten çıkarıldığımda oldu. Harika yöneticilerle çalıştım. 40 yaşında dünya devi bir şirkette mobbing'de yapıldı bana.
0: Peki nasıl güçlü bir kadın olduğunuzu vurgulayalım burada özellikle. Yani mobbing yapıldığı zaman bir kadın savaşır mı, kaçar mı, ne yapar?
1: Ben savaştım. Yine olsa yine savaşırdım.
0: O güçlü olma özellikle vurgulayın istedim.
1: Evet. Yani bunlar böyle arka arka işte son meme kanseri zaten. Hani kedim bile fip oldu öyle değişik bir dönemde. Ama hep her şey kötü gitmedi tabii. İşte 40 yaşında tekrar aşık oldum. Yeniden evlendim. Dolayısıyla bambaşka bir ilişki yaşıyorum şu an. İki oğlumuz var, oğullarımızla birlikte. Bunları şunun için anlatıyorum. Ben böyle arka arkaya bunları söylediğim zaman insanlar şey diyor, ya sen nasıl yıkılmadın, ayaktasın. Aslında buna bir cevap, o zorluk ayrımcılık yapmaz. Yani genç yaşlı, zengin, fakir, içe dönük dışa dönük fark etmiyor. Başımıza zorluklar geliyor. Evet. Önemli olan burada o zorlukları nasıl karşıladığımız. Yani yıllar evvel Epiktetos demiş ya, işte olayları nasıl karşıladığınız önemli. Sizden başka hiç kimse huzurunuzu kaçıramaz bu noktada diye. Aynı şey hala geçerli. Dolayısıyla o giriş ondan kaynaklanıyor aslında.
0: Amazon kadınlarıyla ilgili de vurgu var. Başlık hatta Amazon kadınları neler çekmiş öyleydi değil
1: ya,
0: mi?
1: Evet.
0: Öyle olmak lazım. Ben mobbing yapana hayret etmiyorum. Mobbingle savaşmayan, yani ayrılacaksa da böyle savaşarak, yıpratarak ayrılmayana hayret ediyorum. Dar etsinler dünyayı mobbing yapan kişiye değil mi? Yani o kadar da kafama vur ekmeğimi ağzından al olmaz ki. Savaş aşarak, onu mahvederek, hırpalayarak, bir sonraki mobbingi yapamaz hale getirerek aslında kişinin ayrılması
1: lazım. İşten çıkarttılar sonra, neyse yani o da öyle bir hikayeydi dolayısıyla.
0: Sizi mi?
1: Diğer kişi.
0: İşte bu, duymak istediğimiz şey
1: evet,
0: bu.
1: Evet. Yani dolayısıyla kader, kısmet, mukadderat diyoruz.
0: Siz Boğaziçi dışında MIT'de yüksek lisans, ya MIT'de de bulundunuz.
1: 3 haftalık bir leadership programıydı o. Liderlikle alakalı Amerika'da 3 haftalık bir leadership programına katıldım, evet.
0: Evet. 25 yıl konuğum kurumsal satış ve pazarlama alanında, telekomünikasyon, IT sektöründe, bilinen firmalarda, hepsini tamamını biliyorsunuz. En azından 4'ünü biliyorsunuzdur 5 firmadan. Farklı pozisyonlarda çalıştı ve 2022-2024 yıllarında Türkiye'nin ilk CMO'su.
1: İlk 50
0: CMO'su arasında
1: evet.
0: yer aldı. Bu süre zarfında yurt içi ve yurt dışında onlarca etkinlikte yapay zeka ve gelecek, müşteri deneyiminin dönüşümü gibi başlıklarda konuşmalar yaptı. 2025'ten beri de B2B, satış ve pazarlama, B2B mi demek lazım?
1: Evet.
0: B2B, satış ve pazarlama alanlarında vermekte olduğu danışmanlık ve eğitim hizmetlerine ek olarak kendi hayat deneyimlerine de atıfta bulunduğu liderlik, iş hayatında başarılı kadınlar, rezilyans değil mi? Gibi konularda motivasyon konuşmaları da yapıyor. Evli ve bir çocuk annesi sevgili konuğum. Şimdi tekrar sorulara döndüğümüz zaman, kötü şeylerin sadece kötü insanların başına gelmediğini, kitaptan alıntılıyorum yine, fark ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu düşünce, hayat görüşünüzü hangi anda değiştirdi ve nasıl değiştirdi?
1: Biraz önce saydığım bir sürü zorluk var. Hı-hı. Ben kötü bir insan değilim. Dolayısıyla hani birebir aslında kendi deneyimim bu. Ve diğer yandan şunu söyleyebilirim. Zorluklar insanların başına geldiğinde ve sonrasında geriye dönüp baktığınızda ben kendi adıma görüyorum ki eğer bir kapı kapanıyorsa çok daha huzurlu, çok daha mutlu olduğunuz yeni bir kapı açılıyor.
0: Hı-hı.
1: Bunu fark ettikten sonra o gelen zorlukları karşılayıp, hani topu göğsünde yumuşatmak derler ya, karşılayıp hayatınızı daha doğru düzgün yönetmek de mümkün. Dolayısıyla evet, hani iyi insanların başına da maalesef günümüzde de öyle, hani kötü şeyler geliyor ama bir şekilde bunları iyi yönetebilmeyi öğrenebiliyoruz.
0: Aşık insanların midesinde kelebekler uçuşur. Yazacağım sandığınız muhtemelen, evet, uçuşur ama bir gün yaşayan kelebek de var, bir senede vurgusu önemli. Kadın ve erkek birbirlerini eşit oranda sahiplenir ama bu bir kelebeği tutmak gibi olmalı. Çok sıkmak, ilişkiyi öldüren, çok gevşek bırakansa uçup gitmesine neden olan sebepler diye konuğum anlatıyor. Geleceğe dair ortak bir hayaliniz ya da yatırımınız var mı? Sanırım evlilik terapistlerinin en sık sorduğu soru bu. Cevap hayırsa durum vahim diye de sürdürecek. İlişkiler konusunda da aslında sizin bir yaptığınız profesyonel iş dışında uzmanlığınız var değil mi, bu tespitlere baktığımız zaman?
1: Yine kendi hayatımdan örnekler aslında. Bana hep şey dediler, işte çocuğunla birlikte boşandın, hani yeniden bir ilişki kurmak zor. Birçok kadın da buna maalesef inanıyor ama ben buna çok inanmıyorum. Doğru insanı bulduğunuzda aşkın geçici olduğuna da inanmıyorum. Şu an yaşadığım resmen o. Biz yaklaşık 9 yıldır beraberiz Murat'la, işte 8 yıldır da evliyiz. Evet. İkinci eşimle.
0: Murat dediğiniz salonda o yakışıklı beyefendi.
1: Evet, az evvel tanıştınız, aynen. Dolayısıyla şey, yani hani sadece şöyle bir şey var, hani doğru kararlar almak, doğru insanları seçebilmek hayatınızın geri kalanını nasıl geçireceğinizi çok belirleyen bir şey. Eş olarak söylüyorum, ilişki olarak söylüyorum bunu. Evet. İşte sizi vezir de ediyor, rezil de edebiliyor. Hmm. Dolayısıyla sizi destekleyen ve iyi günde kötü günde yanınızda olan, sadece kötü günde değil, iyi günde de sizinle gurur duyan, yanınızda olan insanlarla birlikte olmak gerek.
0: O yakışıklı beyefendiden bahsediyorsunuz.
1: Yakışıklı beyefendi, evet.
0: Hastalık sürecinde sizi en çok öfkelendiren şey neydi? Yani hastalık, evet, belki öfkelendirmez, kaygılandırır ama bir de beklemek var değil mi?
1: Ya şöyle, ben teşhis konuldu ve çok öfkelendim. Sebebi şuydu, ondan önceki 4 sene gerçekten zorlu bir 4 sene geçirmiştim. Ve o yılı çok daha böyle hani rahat, biraz daha kendime vakit ayırabileceğim, sağlıklı, mutlu, hani daha az hastane göreceğim falan, hani öyle. Hatta yıl başında bir dilek yazmışım, zamanın ve sağlığın kıymetini daha çok bileceğim bir yıl olsun diye. Dilekleri de iyi tanımlamak gerekiyor. Hı-hı. Daha detaylı tanımlamak gerekiyor. Çünkü o sene benim sağlığımın ve zamanımın en çok kıymetini bildiğim sene oldu 2024. Öfkem şuydu. İnsan iki sebeple öfkeleniyor. Ya bir şey istiyorsunuzdur, olmuyordur. Ya da bir şey istemediğiniz bir şey oluyordur. Hı-hı. Benimki her ikisi deydi. Yani ama bu böyle şey gibi düşünün. Hani Rocky Rambo öfkesi gibi, hani yıkıcı, kavurucu bir öfke değil de daha yapıcı bir öfke. Biraz daha böyle hedefe odaklayan, insanın bir plan yapmasını, ki benimki hedefim yani sağlığıma kavuşmaktı. O protokolü düzgün izleyip o sağlığa kavuşma noktasında hızlıca ilerleyebilmeyi sağladı o öfke aslında. Ve bu süreci de olumlu geçirmemi sağladı o yapıcı öfke.
0: Evet, sizin hatırlatmanıza ihtiyacım olabilir. Kitabın bir kısmında sanki ikinci bir görüş alınmamasından mı bahsediyordunuz, değil mi? Geriye dönüp baktığınızda nasıl bir risk bu?
1: Çok büyük bir risk. Orada hani ben farkındalık kısmını vurgulamak istiyordum. Çok güzel oldu bu soru. Ben yaklaşık bir sene boyunca bir başka hastanede 7 yıldır gittiğim göründüğüm, 6 aydır gittiğim göründüğüm doktoruma düzenli görünmeye devam ettim. Mamografi, işte ultrason birkaç kez hatta çekildi. Biyopsi yapıldı. Hepsi temiz çıktı. Bu hormonlardandır dedi o dönem doktorum ve yani normal bir insan olsa tamam artık biyopsi de yaptı, pes edeyim, iyiyim yani. Kendimi hastalık hastası gibi hissettim hatta, yani Allah Allah diye. Ve fakat yılbaşında yakın arkadaşlarımla bir yemekte bir tanesinin ya bir görüş daha alsana demesiyle ben bir harekete geçtim. Sağ olsun Senemcim. Başka bir hastanede bir başka doktor ve ilk 50 muayenede anladı doktorum. Yani dolayısıyla ve sonrası da çok hızlı ilerledi. İkinci evre olmuştu ama o sırada, ya o bir senelik kayıp. Ben hani buradan kadınlara da gerçekten sesleniyorum. Kendiniz, hepiniz hani vücudunuzu ne kadar uzman olurlarsa olsunlar, ne kadar uzun okumuş olurlarsa olsunlar, ne kadar saygı duyarsak duyalım, herkes kendi vücudunu başka birinden daha iyi tanıyor. Biraz inat etmekte fayda var o noktada. Başka bir görüş çok önemli. Sakın dopingin önemli.
0: Tedavinin ortalarında anladığım oydu ki benim öfkem bu şekilde beyninde sol tarafı kullanan mutluluğa benzemiş, değil mi? Bu da bu süreci daha iyimser, daha pozitif, enerji dolu geçirmemi sağlamış diyor ki. Sizin o dönemlerki fotoğraflarınıza bakıyorum, hep çok güzel bir kadınsınız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani saçlar kazınmış ama mutlu, pozitif. Yani belki check-up'tan çıksa ve her şey yolunda denilen kadın hastanenin çıkışında poz vermiş olsa, sizin kadar mutlu ve bu kadar pozitif olur mu soru işareti.
1: O kısmı zihinle ilişkilendiriyorum ben.
0: O beynin yani, sol taraf sağ tarafla da ilgin bilmiyorum yani. Onu özellikle bırakıyorum size sözü.
1: Bio aslında şöyle, şimdi böyle bir yani sabah sağlıkla uyandınız. Öğleden sonra size böyle bir teşhis konuldu. Doğal olarak bir psikolojik uyum süreci geçirmeniz gerekiyor. Bu bazı insanlarda 2-3 gün sürüyor. Bazı insanlarda günler, haftalar alabiliyor. Bir karar vermeniz gerekiyor aslında o an. Yani bu sadece hastalık değil. Başınıza bir zorluk geldiğinde bir karar vermeniz gerekiyor. Kararlar bağlayıp bu benim niye başıma geldi deyip işte kurban psikolojisi diyorlar buna. Üzülebilirsiniz. Veya bu benim başıma geldi, peki ben bundan ne öğreneceğim? Ben bunu en az zararlı, en kolay şekilde nasıl atlatacağım diye de bakabilirsiniz. Bu benim ikincisini seçme yolumdu. O resimler, fotoğraflar da tabii teşhis konuldu. Bir imge geldi benim de gözüme. Çünkü zihnim onu yani filmlerden yıllarca işte birkaç hastalık geçen gördüğüm hastalardan işte mavi bir bandana, soluk mavi, gözlerin altı mor, işte üzgün bir ifade. İşte ben o değil de resimlerdeki gibi geçirmeyi tercih ettim. O biraz sizin hani zihninizle, inancınızla, düşüncenizle biraz kendi enerjinizi yönetmenizin sonucu olarak düşünüyorum ve öğrenilebilir olduğunu düşünüyorum.
0: Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir. Kitaptaki alıntıya bağlamış olalım sözü şimdi de.
1: Bu biraz şeydi, aynı doktora gidip hani tamam bir şeyin yok deyip geri dönme hikayesine evet. Bağlamıştım onu.
0: Ama ne yapılabilir
1: onu.
0: Ki değil mi?
1: İkinci bir görüş. Diyorsa. Yani tekrar diyorum, ikinci bir görüş.
0: Peki. Kitap boyunca kontrol duygusunun kırılması çok merkezi bir temaya kendisini oturtuyor. Sizce kontrol arzusu korkudan mı besleniyor?
1: Mükemmeliyetçi olmadan besleniyor aslında. Yani ben şuna inanıyorum, işte küçükken anne babaları hep böyle iyi yaptığı şeyleri öven ya da işte kötü yaptığı, hata yapmasına çok da müsaade etmeyen ebeveynleriniz varsa birinci seçenek bence bu. İkincisi de eğer önünüzde gerçekten mükemmel bir ablanız ya da abiniz varsa, ki benimki ikinci case, her şeyi doğru yapan, işte arka arkaya iyi başarılı olan ve ailenin hep onu böyle takdir ettiğini göre göre büyüdüyseniz, siz de diyorsunuz ki tamam ben de mükemmel yapmalıyım. Maalesef bu böyle bir yandan da şeyle birlikte geliyor. Paket bunlar mükemmel, mükemmel olmalı. Bunu ancak ben yapabilirim. İşte birazcık doğru narsizm herhalde giriyor. Ben orada uyanıyorum artık abi. Ben yapabilirim değil. Ben başkaları da yapabilir diyorum, bırakıyorum. Ama kontrol freaklik oradan geliyor biraz. Benim de hikayemde şey var. Yani Demir, benim bir oğlum var. 14-15 yaşına basacak bu Mayıs sonu. O hamile olduğumu öğrendiğim an, işte yurt dışı seyahatim vardı. Onun böyle cinsiyetini bilmeden günlük, haftalık, aylık kıyafetlerini falan alıp, işte cinsiyetini öğrendiğim an baby shower'ını planlayıp ve sonra maalesef Demir'in prematüre doğma hikayesi var. Hiçbir kıyafetini giyemedi. O baby shower hiçbir zaman yapılamadı. Ve o gün ben aslında anladım, biliyor musunuz? Tamam, ben her şeyi kontrol edemem diyor. 15 sene evvel. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Unuttum. Ta ki 2 sene evvelki bu hastalığa kadar. Çünkü o hastalığın tedavisi, yani meme kanseri protokolü gereği, hani bir hafta bir şey ilaç alıyorsunuz, bir etki yapıyor. 2 hafta sonra bir ilaç daha alıyorsunuz, aynı ilacı alıyorsunuz, bambaşka bir etki yapıyor. Ben orada dedim tamam, ben artık hani yukarıdan bir hatırlatmaya gerek yok, kontrol etmeyeceğim kendimi, başkalarını. Bu benim hayatımda bana hala evet zaman zaman kontrol ihtiyacı duyuyorum ve yapıyorum, sıfırladım diyemem ama o kadar azalttım ki hayatımın kalitesi arttı diyebilirim. Gördükçe, fark ettikçe, çünkü farkındalığınızı çok artıran da bir süreç, tedavi süreci.
0: Mükemmel kadın sizi zihinsel olarak görüyor, fiziksel olarak da görüyor.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Peki.
1: Yani işte geceleri uykusuz kalıp işte mükemmel olsun iş hayatında mesela, şurasına da bir şey koyayım ve şeyi fark ediyorum bazen, hani sizin iyiniz birçok insanın mükemmeli aslında. Dolayısıyla o farkı çok anlayamıyor birçok insan. Ne gerek var? İnsanları yoruyorsunuz, kendinizi yoruyorsunuz. Gerek yok.
0: Ve sizin yöneticilik yaptığınızı da değerlendirdiğimiz zaman, 15 sene önce birisi, bir aday iş için, size bağlı bir pozisyon için geldi. 15 sene önce onun da mükemmeliyetçi olduğunu gördünüz. Bir başka aday da eşit rolde ve eşit yetkinlikte, onun da mükemmeliyetçi olmadığını gördünüz. 15 yıl önce olsa konuğum neye karar verirdi? Şu an olsa neye karar verir? Birlikte çalışacağı kişi için.
1: Açıkçası 15 sene önce olsaydı mükemmeliyetçi olanı almayı tercih ederdim maalesef. Ama şu an tek kriterimin o olmadığını düşünüyorum. Cesur olanı almayı tercih ederim mesela şu an.
0: İkisi de cesur. Eşit yetkinlikler ve cesurluk dışında, kişisel özellikler dışında.
1: Mükemmeliyetçi olması gerekmiyor birlikte çalışmak için artık. Yani o bir kimseye tavsiye etmediğim de bir şey aslında artık. Yani ben de dediğim gibi üstesinden gelmeye çalışıyorum. Hala yolum var. Ama dediğim gibi hayat kalitesini çok etkiliyor. Özellikle iş hayatının kalitesini de çok etkiliyor mükemmeliyetçi olmak.
0: Benden başkası benim kadar iyisini yapamaz cümlesi kitapta geçen ve biraz önce de sizin gizli narsizm olarak kitapta anlattığınız cümleden söz ediyorum. Çarpıcı bir cümle. Bu farkındalık ne zaman yaşandı tam olarak?
1: Şu zaman yaşandı. Teşhis bana konmadan evvel, özellikle son 4-5 ayında, işte annemi yeni kaybetmiştim ama işte işe kendimi gömüp olabildiğince üzerime yükleri alıp, başkalarının olan aslında yükleri alıp bir şekilde belki de kendimi öyle avuttuğum bir dönem. Ve bir noktada artık yetişemiyorsunuz. Yani gerçekten hiçbirine yetişemediğimi anladığım ve yorulduğum bir dönem. O noktada da işte zaten şey geliyor, yani hani aynen dediğiniz gibi, hani bir şekilde sizin o yükleri sahiplerine geri verip, o tedavi süreci benim için de öyle bir süreç oldu, bir daha da geri almadım o yüklerin sahiplerinden o yükleri. Dolayısıyla o süreç öyle bir süreç diyeyim.
0: Evet. Şimdi tabii diğer sorumu o zaman es geçiyorum. Diğer sorum, kitapta başarı duygusunun zamanla bir yük haline dönüştüğünü görüyoruz da başlayan bir soruydu. Konuğum iki soruya aynı anda cevap vermiş oldu, isabet oldu. Anne ve babanızın kaybına bu defa bakmak istiyorum. Gerçek anlamda ancak annenizi de kaybettikten sonra bu kayıp hissini yaşadığınızı söylüyorsunuz. Yasın ertelenebildiğini düşünüyor musunuz?
1: Ertelenemediğini düşünüyorum. Ertelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben babamı kaybettikten sonra uzunca bir süre telefonumda babamın numarası kaldı. Telefonu kapatmadım. Hani her an orada dursun ilk, yani en çok onları arananlar içerisinde. Mezarına çok gidemedim. 2 kere gittim. Annem de aynı mezarla gömüldü ve aslında o gün fark ettim ki benim babam da vefat etti çoktan. 3 sene var aralarında. Dolayısıyla ikisini birden evet yaşadığımı düşünüyorum. Hiçbir şey yok, bana bir şey olmadı, canım acımadı demek yaz yönetimini, yani yaz sürecini yönetmek için doğru bir yöntem değilmiş. Annemde ise dibine kadar yaşadım yani, onu söyleyebilirim.
0: Evet, hastal mezarlığı. Peki hastal mezarlığına gidiş sahnesinin çok zor bir yazım gerektirdiğini düşünüyorum. Ne kadar zorladı sizi o hastal mezarlığına gidiş sahnesi?
1: Gitmekten daha çok zorlamadı.
0: Peki.
1: Gitmek daha çok zorlamıştı.
0: Sahipsiz hissetmek ifadesi yine kitabınızda yer bulan ifadelerden biri, vurucu cümlelerden biri. Anne baba kaybı insanın yaşını gerçekten de değiştiriyor sanki, değil mi?
1: Doğru. Bir yandan önce öyle hissediyorsunuz. Şimdi tabii kitabı yazdığımın üzerinden de birkaç ay tabii geçti. O hislerin de üzerinden bir iki sene, iki buçuk sene geçti. Şunu fark ediyorum. Biriktirdiğim insanlar yavaş yavaş kaybolan ailemin yerini alıyor. Bu da aslında işte bu eşim, işte hayatta kalan akrabalarım ve ailem ve hani arkadaşlarım. Gerçekten de o boşluğu, hiç dolmayacak sandığınız o boşluğu doldurmaya başlıyorlar. Benim için öyle oldu en azından. Evet. İnsan biriktirmek önemliymiş.
0: Evet, konuğumun sabrı için teşekkür ediyorum. Bütün bu anne babayla ilgili sorulara da ışıklar içinde uyusunlar tabii. Sabırla cevap verdi. Özellikle anneniz kraliçe gibi gitti ifadesi var. Oraya hiç takılmayacağım. Ben daha böyle sizin yüzünüzü daha çok güldürecek konulardan bahsedeceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Kitaptaki Murat. Yani gerçek hayattaki Murat aynı zamanda karakterini yine kitaptan alıntıladığımda neredeyse geç kalınmış doğru insan olarak ifade etmişsiniz. Sizce insanlar gerçekten birbirlerini yanlış zamanda mı kaçırıyor?
1: Murat benim üniversiteden arkadaşım. Yani 35 sene evvelden. Aslında kardeşi, kız kardeşim Elis benim çok yakın arkadaşımdı. Murat arkadaşımın abisi statüsündeydi o zaman. Tabii ki ben küçük bir kız olduğum için onun gözünde o da yani Boğaziçi'nde, o da Boğaziçi mezunu. Böyle hani çok da bana benle ilgilenmedi o dönem. Sonra tabii yıllar geçti, gün oldu, devran döndü dermişim. Neyse. aslında şöyle oldu. Biz onunla aynı şirketlerde de çalıştık. Yani telekomünikasyon şirketlerinde farklı birimlerde ve hani koridorda her yürüdüğünde ben hani ne kadar güzel gülümsüyor bu adam diye düşündüğümü bilirim. Ama arkadaşlık, çok yakın arkadaş değildik ama arkadaştık. Aynı yıllarda evlendik, aynı yıllarda farklı kişilerle çocuklarımız oldu. Aralarında 8 ay var Çınar ve Demir'in. Yolumuz ben hani ikinci telekomünikasyon şirketinden ayrılırken kesişti tekrar. Bence doğru insanın bile doğru zamanda hayatınıza gelmesi gerekiyor. Yani 25 sene evvel biz o ilişkiyi zedelerdik belki ama doğru zaman bu zamandı. Ve hani ona gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çünkü zor zamanlarda da, iyi zamanlarda da yani leverage etmek diye bir terim var İngilizce'de. Sizi yükseltiyor, sizi yüceltiyor. Ben de onu, o da beni. Bir ilişkide en önemli şey o. Ve hayranlık duymak birbirine bence.
0: Kitaptaki cümleyi hatırlamaya çalışayım. Bir sonraki hayatımda yine 30 sene beklemeyelim cümlesini. Gerçekten evet. Kurulmuş bir cümle.
1: Bu arada
0: cümle.
1: Kendi aramızda konuşuyoruz mu? Yani nasıl oldu? Yani tabii ütopik bir şey ama nasıl oldu? Olsa da biz birbirimizi hani gördüğümüz zaman anlasak bu
0: şifre,
1: oymuş desek.
0: Filan,
1: yani kelebek mi olacağız, böcek mi olacağız, ne olacağız bilmiyorum ama. Yani gerçekten var öyle bir şeyimiz. Çünkü gerçekten uzun yıllardır evet tanışıyoruz ama çok daha yakınmışız gibi yıllardır hissediyoruz ikimiz de. Çok değişik bir hissiyat. Evet. Güven var arada, o çok önemli.
0: Tabii otobiyografik özellikler taşıyan kitabı konuğumun Sezin Mızraklı Avali'nin Biz O Kirpikleri Boşa Dökmediği konuşuyoruz. Hem kitabı konuşuyoruz ama aslında aynı zamanda bir hayat öyküsünü konuşuyoruz sevgili dinleyenler konuğumla. Sağlıklı ilişki tanımlamanız sizin oldukça net ve keskin. Bunların ne kadarı deneyim, ne kadarı gözlem ürünü diye sormuş olsam.
1: Hayatımda farklı insanlar oldu. Aşık olduğumu da sandım. Evlendim, boşandım. Dolayısıyla en hakikaten arkasında duruyorum tüm ilişkilerimin. Deneyim büyük bir kısmı. Bir anlamda gözlem. Yani gerçekten çevremde çok çok birbirini seven, uzun yıllardır maşallah çok mutlu evlilikleri olan arkadaşlarım var. Olmayan da var. Biraz aslında yaş ilerledikçe gözlemlerden genel geçer şeyleri birazcık görmeye başlıyorsunuz. Mesela eğer işte siz birisi aman arayayım mı, aramayayım mı, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, yanında oturamıyorsunuz, elinizi nereye koyacağınızı, elinizi kolunuzu bilemiyorsunuz, samimi olamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. ben böyle bir bu iki tarafında böyle oldu, bir ilişkinin çok sağlıklı olmadığını gördüm, gözlemledim, deneyimledim mesela. Yani bazı şeyler de gerçekten genel geçer kurallar gibi sanki. Dolayısıyla bunun gibi pek çok örnek aslında o kitabında da yazmaya çalıştığım, yazdığım onlarda.
0: Evet, kitapta beni sarsan cümlelerden bir tanesi de hastalanınca bırakan sevgiliyi affetmeyin.
1: Evet, çünkü onun da hikayesi şu. Şimdi bu, ben o fotoğrafları işte 2024'ün Haziran ayında paylaştım Instagram'dan ve bir anda işte 4-5 bin takipçim vardı. Filmlerdeki gibi tak tak tak tak tak tak birçok ben seçilmiş kadın diyorum. Bunda bu süreçten geçmiş bir arkadaşım bana söylemiş. Çok hoşuma gitmişti. İzin aldım ve kullanıyorum. Seçilmiş kadınlar eklemeye başladı. Şu an 90 binin üzerinde takipçim var ve bir yazışıyorum, konuşuyorum. Tıbbi olmayan, elimden gelen, yani ben bir sınavdan geçtim. Bu sınavı da iyi geçtim. Kitabı da yazma sebebim bu. Bu sınavdan geçen, geçecek olan, yakınları geçmiş olan, geçiyor olan başka kadınlara ilham olsun. Amacım buydu.
0: En çok ne sorusu geliyor size?
1: Fiziksel, yani mesela işte mastektomiden sonra hissiyatım olacak mı? Yani aslında doktorunun bile bilmediği sorular. Mesela işte ameliyata gireceğim, ben ne giyeyim? İşte yarım kollu, önüm tam düğmeli, gecelik. Hani bu böyle gerçekten, hani canlı yayınlar yaptım mesela Instagram'dan. Orada da habire soru alıp cevaplamaya çalışıyordum. İşte kemik ağrıları, eklem ağrıları olan var. Mesela kemik ölçümüne gitmeleri gerektiğini zaman zaman atlayabiliyor kadınlar. Dolayısıyla nasıl teşhis konuldu sorusu çok oluyor. İşte benim de böyle bir şey var, ne yapayım? Hemen ikinci göz ve hani gerçekten iyi bir tetkik dan bahsediyorum. Korkuyorum ve çok yoğunum diyen ve doktora gitmeyi ihmal edenler var. Onlara diyorum ki hani korkunun acele faydası yok. Gitmiyorsanız korkun. Yoğunlukla ilgili de yani işe, güce, aileye vakit ayırabilmek için sağlıklı olmak gerekiyor önce. Yani bir gidin, hani her şeye vaktiniz var. Kontrolünüzü yapın. Daha sonra yoğunluğunuzu artırırsınız tekrar isterseniz. Dolayısıyla bu şekilde.
0: Yorgunum diyemeyen şehir insanına da değiniyor konuğum geniş çaplı bir biçimde. Şimdi doktorların tavsiyelerinden bahsettik. Biraz da terapist tavsiyesinden bahsedelim. Sizin terapistinizden bahsediyorum. Bu andan itibaren bırak.
1: Bu evet, ilk evliliğinden boşanma sürecinde bir terapiste gitmiştik. O bana şunu söylemişti: ya sen hani her şeyi üzerine almışsın, karşı tarafa yapacak hiçbir şey bırakmamışsın. Dolayısıyla artık bu andan itibaren bırak üzerine geri fazla yük almayı ve bu şekilde yaşamayı bir dene demişti. Ben hiç unutmuyorum, ertesi gün Demir çok küçüktü, şey yaptım, normalde kalkarım, kahvaltı hazırlarım falan. Ben dedim bu sabah uyuyacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın baba oğul. Onlar da böyle elleri yüzleri batık bir şekilde ama mutlu bir şekilde geldiler. Demiştim ki ya daha dakika bir gol bir işe yaradı. Yani çok basit bir şeyle. Hani ben kendimi uykumu bölmeden bir şekilde onların hayatta kalabildiğini de gördüm belki. Bu hani çok basit bir örnek oldu ama gerçekten hani sizi yoran şeyi zaman zaman bırakmak lazım. Bazı kadınlar, bazı erkekler de üzerine gitmeyi tercih ediyorlar. Daha fazla yapabiliyor. Yani bu biraz... kişinin de kişiliğiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ama öğrenilebilir bir şey yine. Yani o çok fazla sizi yoran, çok fazla üstünüze gelen, çok fazla size yük olan olduğunu hissettiğiniz şeyleri bırakabilmek de gerekiyor, vedalaşabilmek gerekiyor. Yani.
0: Başta Amazon kadını ifadesini kullanmıştık, kitapta bölümde var. Amazon kadını ifadesini eleştiriyorsunuz.
1: Eleştiriyorum.
0: Ama ironik bir şekilde sahipleniyorsunuz da.
1: Evet. Yani şöyle, 49 yaşındayım, 46 senem öyle geçti. Şimdi insan hayatının büyük bir bölümünü geçiyor, yani sahip olduğu bir özelliği tukaka diyemiyor. Ama vazgeçilebilir olduğunu söylüyorum. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım, o da çok üst düzey bir yönetici bir şirkette, bana şey demişti tedavi sürecinde arayıp. Ya demiştim ki bak şey yapıyoruz hani, biz kendimizi de çok görüyoruz, böyle de yapmama, bu bizim kişiliğimiz demişti. Karakterimiz bu bizim demişti. Ben o dönemde bunu çok düşünmüştüm. Öyle olduğuna inanmıyorum. Yani karakterimizi kendimiz yaratıyoruz. Biz zemin hazırlıyoruz. Biz her şeye yüklendiğimizde karşı taraf onları zamanla yerine getirmemeye başlıyor. O bizim görevimiz oluyor. Üstümüze yapışıyor. Dolayısıyla biraz biz yaratıyoruz bunu. Yaratmamak da bizim elimizde demek istiyorum aslında.
0: Evet, kitapta güçlü olduğumuzu görüyoruz biz. Ama aynı zamanda kırılgan bir insan da var karşımızda. Bu dengeyi nasıl sağladınız?
1: Ben konuşuyorum. Yani şöyle, bir şeye kırıldığım zaman gidip söylüyorum. Hani seviyorsan git söyle derler ya. Kimisi içine atar, başka bir şekilde çıkar. Ben kim olursa olsun, Hele de bu tedavi sürecinden sonra eski defterlerimi de bu şekilde konuşarak kendimce kalbimde kapattım diyeyim. Kim olursa olsun gidip anlatıyorum. Yani biz mesela Murat'la asla tartışırız elbette her çift gibi ama mesela küs uyumayız. Ya da en yakın arkadaşlarımdan birinin canım bir şeye sıkmış, sıkılmıştır, o bir şey demiştir, alınmışımdır, gider söylerim. Bu biraz aslında cesaretle, güçlü olmakla, kırılgan olmayı dengelemenin bir yöntemi benim hayatımda. Herkes de işe yaramıyor. Bazen insanlar anlamıyor. Savunmaya geçebiliyorlar. Ama artık beni tanıyor arkadaşlarım da, çevremde. O yüzden yavaş yavaş daha iyi oturdu bu yıllar içerisinde.
0: Evet. Kitapta simgeleşmiş markalardan biri var. Marka ismini söylesem mi dedim ama şöyle, kadınların çok sevdiği, erkekler de seviyor. Tabanı kırmızı olan ayakkabı sevgili dinleyen. Yani söyleyelim, bir şey değil, reklam değil sonuç olarak. Labutin ayakkabıları, artık ne olacak bu ayakkabıları diye düşünmeyi bırakıyorsunuz diyorsunuz. Hastalık gerçekten de materyalizmi tamamen siliyor mu sizce?
1: Evet, evet. Yani hastalık ve diğer zor şeyler. Yani bir sabah uyanıyorsunuz, her şey yolunda ve hayatınızda birkaç tane kafanıza takılan, sizin hani canınızı sıkan şey var. Hasta olduğunuzu öğreniyorsunuz. Yani başınıza bir şey geliyor, zor bir şey. O sadece o sizin en büyük sorununuz haline geliyor. Hastalık en başında bu listenin tabii ki. Dolayısıyla hani o zaman ne, işte Çeşme'deki eviniz ne, Labutin ayakkabılarınız ya da işte o biriktirdiğiniz paralar falan. Tek aklıma gelen neydi biliyor musunuz? Malta'ya iyi ki gitmişim dedim. Yani Malta bizim çok enteresan bir tatilimizdi. Bayılmamıştık. Zor bir şeydi, tatildi. Malta'ya bile iyi ki gittim dedim. İyi ki hani eşim, çocuğumla, hani onlarla beraberim dedim. Yani bambaşka hem deneyim hem insanlar aklınıza geliyor. Benim açımdan öyle olmuştu en azından. Evet. Maddi bir şey değil.
0: Bir hastalık hikayesi, kayıplar var ama kitapta da mizah duygusu hiç bir kenara atılacak bir duygu değil. Kendisini bırakmıyor mizah duygusu da. Otururken yazmaya, ilk cümleyi yazarken bu bir tercih miydi sizin için? Yoksa kendiliğinden geldi mi? Yani hayatınızın odağında mizah vardı da metinlere yansıdı mı? Yoksa bir tercih olarak mı bu yapıldı?
1: Ya ben kendimle hep dalga geçebilen bir insanım. Bunu da yapmayı seviyorum. Samimi buluyorum. Bu arada hani Instagram'daki paylaşımlarda da mesela hani sürekli her şey çok güzel geçmedi. O süreçte de öyle. Düştüğüm zaman da paylaştım. Komik bir şey gördüğümde de paylaştım. Kendimde de etrafımda da. Kitap da öyle aslında. Yani ben nasıl yaşıyorsam kitabı da öyle yazmaya çalıştım. Özen gösterdim. Dolayısıyla neyse o olsun diye yazmaya başladım. Nasıl yaşıyorsam onu yazayım. Ki başka kadınlar da dediğim gibi ya da onların yakınları ilham alsınlar. Şu ana kadar okuyan kişiler yavaş yavaş işte yorumlarını da dönmeye başladılar. Herkesin ilk söylediği şey çok enerjisi yüksek, çok samimi, hani bir hastalık, kayıp vesaire evet var içerisinde ama samimi ve motive edici. Bu benim duymak istediğim şeydi. O yüzden çok mutlu oluyorum bu yorumlara.
0: Peki. Kitapta aslında çıkarmak istediğiniz ama kıyamadığınız bir bölüm var mıydı? Yani bu olmasın ama ya kıyamıyorum da dediğiniz bir yer var mıydı? Hani mizah duygusunu belki baltalıyor olabilir. Daha tonu ağırlaştırıyor olabilir kitapla ilgili.
1: Hiçbiri yok. Hayır. Hiç yok. Hatta daha çok yazmak istediğim şey vardı ama bir yerde yazamadım.
0: Yazarken oturup ağladığınız bölüm oldu mu?
1: Okurken ağladığım bölüm.
0: Hangisi
1: oldu?
0: En çok ağladığınız bölüm?
1: Kirpik. Kirpik. Evet. Yani çünkü o şeyi hatırlıyorsunuz. Yani o şoku ben gerçekten, hani kirpik böyle çok küçük, değersiz küçük bir şey gibi geliyor insanlara ama evet, hakikaten çok önemliymiş. Kaybedince anlıyor insan. Dolayısıyla kirpiğinin bir teline bile zarar gelmesin derler ya, ne demek bu ya derdim. Ben hakikaten önemli bir şeymiş kirpik. O yüzden o kısım da tekrar hani kendimi mutsuz hissettiğim oldu.
0: Bu arada kirpikle ilgili de şunu söyleyelim, kapak tasarımı da bu anlamda çok uyumlu. Hem kitabın ismiyle hem de bu bahsettiğiniz dokunaklı kısımla bir göz var. Özellikle vurgulanmış bir insanda bir göz, tek bir kirpik kalmış ama kirpin ucuna da kalp bağlı.
1: O tasarım benim teyzeme ait. Teyzem 30-40 yıla yakın. Bizim izlediğimiz Eurovision yarışmaları, işte bir sürü çizgi filmler, programlara jeneriklerini yapan ekipte, ekibin başındaydı.
0: Melike Doğan'a da sevgiler gönderelim o halde. Değil mi? Melike Doğan mı?
1: Aysun,
0: değil.
1: Aysun Ünal.
0: Pardon, yanlış baktım.
1: Aysun Ünal. İllüstrasyonu.
0: Evet. Tamam.
1: Yani birçoğumuzun bilgisayarı yokken o Mac'te tasarımlar yapardı. Ben o yüzden kendisine rica ettim, hani bana 3 tane seçenek yolladı. Bunu çok beğendik. Sağ olsun Melike Hanım da onun içini doldurarak kapağın üzerinde güzel yerleştirdi ve hani çok da çok da şık oldu. Dikkat çekiyor olduğunu biz de düşünüyoruz. Ben de buradan dinliyor olduğunu biliyorum. Aysun teyzeme sevgilerimi yolluyorum.
0: Peki hastane koridorlarının sınav sonucu beklemek metaforuna bağladığınızı okuyorum. Bu da güçlü bir metafor. Sağlık sistemi insanı biraz numaraya mı acaba dönüştürüyor? Ne dersiniz? Ya da hastaneler, hastalıklar.
1: Tersten söyleyeyim. Bazı doktorlar, yani ben annemin babamın tedavi süreçlerinde de birçok doktor hanım ve beyle birçok mesai harcadım. Kendiminkinde de öyle. Bazı doktorlar sizi bir numara gibi hissettirmiyor aslında. Ve bence bir doktorun gerçekten psikolojiden de anlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes canıyla uğraşıyor. Beni mesela Gökhan hocam vardır, hani onu söyleyebilirim, birçok farklı hocayla çalışıyorum, Gökhan hocanın yeri ayrıdır. Söylediği şeyle, verdiği tavsiyeyle bir saatini size ayırıp önceden hazırlanıp gelip sizinle ilgili dosyaya sorularınıza böyle kaçacakmış gibi değil de gerçekten uzun uzun detaylı yanıtlar vermesi, öyle bir hastalık sürecini yaşarken gerçekten çok önemli oluyor hasta için. İşte o zaman kendinizi bir numara gibi hissetmiyorsunuz. Ama işte saatlerce bekliyorsunuz bazen, küçücük bir cevap almak için bile çok zorlandığınız olabiliyor. Farklı doktorlar, farklı hastanelerde. Bu zor bir şey. O zaman işte insan canıyla mı uğraşsın, pozisyonuyla mı uğraşsın, üzülüyor yani. Yani ben babamda yaşamıştım çok fazla bunu. Umarım kimseye vermez Allah.
0: Kitabı okurken aslında biz hangi cümlenizin acaba okurlarda en çok yankı uyandırdığını düşündük. Ama bunu söylemektense özellikle Instagram'da geri dönüşler aldığınızı söylediğiniz için size bırakmış olalım. Hangisi oldu en çok?
1: Başlık hep. Yani biz o kirpikleri boşa dökmedik. Hatta bu sefer şeyler de gelmeye başladı. Ben de o kirpikleri boşa dökmedimler gelmeye başladı. O da benim çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla dediğim gibi akıcı ve samimi buldu okuyanlar. Hatta bu hastalığı geçiren çok sevdiğim bir arkadaşım şey dedi, ben kendi hikayemi okuyormuşum, hani bir film izlersin, bir kitap okursun ve kendini orada baş kahraman yerine koyarsın ya dedi, ben öyle hissediyorum. Hatice de böyle, hani gerçekten çok gözüm dolarak okuduğum bir mesaj yazmış bana bunu içeren. Dolayısıyla şey, gerçekten insanın kendi yerine koyabileceği bir akışı var gibi anladım ben de.
0: Evet. Yazarken ki motivasyon iyileşmek mi yoksa anlatmak mı diyebiliriz?
1: İyileşmiştim ben bu kitabı yazdığımda zaten.
0: Asıl motivasyon iyileşmekti.
1: İyileşmiştim zaten ben bu kitabı. Tedavilerim bittikten sonra yazmaya başladım geçen yaz. Asıl motivasyonum birkaç şeydi. Bir, farkındalığı arttırmak. İki, hastalar ve yakınlarının, çünkü hasta yakın olmak da çok kolay bir şey değil. Ve işte bir arkadaşınızın başına bir şey geliyor. Ben de eskiden ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemezdim. Biraz daha bilinçlendim. Her insanın karakteri farklı tabii ki, ama biraz daha hani, yani ne bileyim, mastektomiye giden insana işte taş gibi olacaksın diye yollamaz yani. Hani uğurlanmamalı gibi şeyleri öğreniyorsunuz. Ya da işte cildim pırıl pırıl, kortizon basıyorlar, kemoterapi alıyorsunuz. Tabii ki cildim pırıl pırıl. Yani bu tarz hani neler demeniz ve neler dememeniz gerektiğini aslında öğreniyorsunuz. Biraz bunlardan da bahsediyorum kitapta. Dolayısıyla hani insanların farkındalığının biraz daha artması veya işte o süreci yaşarken gerçekten de böyle kendinizi bir odaya, bir eve kapatıp karalar bağlamadan da yaşayabileceğinizi bilmeniz yapılmışı var yani. Demek ki yapılabiliyor. Biraz bu amaçla yazdım aslında.
0: Bu kitabı 30 yaşındaki Sezin'e okutsanız, kayıplar anne baba kaybı değil, hastalık değil, en çok neye şaşırırdı?
1: Çok güzel bir soru ve çok beklemediğim bir yerden geldi bu sefer. En çok ne, 30 yaşında okusaydım tekrar aşık olup evleneceğime şaşırırdım herhalde. Bir de gerçekten hani tabii 49 yaş, 30 yaşında bir insan için çok yaşlı gibi geliyor ya. Bu kadar çok şey atlatıp gerçekten de motive bir şekilde hayatına tüm enerjisiyle devam ettiğine şaşırırdım. Yani şaşırırdım derken takdir ederdim anlamında söylüyorum. Hoşuma giderdi herhalde.
0: Peki bittiği zaman son noktayı koydunuz, bir hafiflemek mi? Yoksa bütün bu olumsuzlukları, kayıpları, hastalıkları yeniden yaşamış gibi mi hissetmek?
1: Hafiflemek. Hangisiydi? Ben bu konularda konuşma da yapıyorum. Konuşmalar yapıyorum, siz de bahsettiniz. Bir yandan o zamanı hatırlamak beni rahatsız etmiyor. Tam tersine unutmamamı sağlıyor ve hayatımı daha istediğim gibi yaşıyorum. Belki de bu amaçla o konuşmaları da yapıyorum. Bir yandan arka planda diye düşünüyorum zaman zaman. Hep bunu bana soruyorlar. Yani acaba hatırlamıyor musun? Acaba şey, çünkü kimi insan bundan bahsetmekten hiç hoşlanmıyor. Ben öyle değilim. Bir şey yaşadık. Şeffaf bir şekilde de anlatıyorum. Dolayısıyla şey, dediğiniz gibi yani hani birazcık yani iyileştikten sonra da yazdığım için aslında nasıl olsa geçti bitti rahatlığıyla diyeyim, motivasyonum oydu.
0: Peki, kitaptan birkaç cümle okuyacağım. Benim için vurucu olan alıntıları. İlk 15'te bunu kaçıncı sıraya koyarsınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Bazen insanın kendi bedenini herkesten daha iyi tanıması gerekir.
1: 3.
0: Peki. Hı. Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar elde etmektir.
1: 4.
0: Sağlık ve zaman insanın gerçekten kıymetini en geç anladığı iki şey.
1: 1.
0: Hayat bir saniyede tüm öncelik listesini değiştirebilir.
1: 2.
0: Sahip olduklarımızın hiçbir anlamı kalmadığı anlar vardır.
1: 5.
0: Asıl mesele bazen olumlu düşünmek değil, olumsuz düşünmeyi bırakabilmektir. 2. Bu da güzelmiş. 2'yi doldurmuştunuz.
1: Biliyorum ama onu değiştirdim.
0: Peki. Kontrol etme isteği çoğu zaman korkudan beslenir.
1: 10.
0: Evet, peki. Mükemmel olmak çoğu zaman görünmez bir yük taşımaktır.
1: 7.
0: Güzel bir özet oluyor bence, final oluyor dinleyiciler açısından da. Herkes sen zaten halledersin dediğinde aslında en çok yorulan sensindir.
1: 3.
0: Kaç tane üçünüz var sizin? Kıyamadı bu arada konuğum. 13, 14, 15'e koyma. Hepsi önemli gibi geldi. Önemli geldi. Bırakmak öğrenmesi en zor ama en özgürleştirici şeydir.
1: Üçü doldurduk iki kere o yüzden.
0: Bence 8-10 defa doldurduk üçü.
1: Tamam, 9 diyelim o zaman buna.
0: Peki. Hayat bazen seni durdurur, kaçış yoktur.
1: 15.
0: Peki. Anne baba kaybı insanın yaşını bir anda büyütür. Bu da yükseklerde. 3 konusunda size sınırsız imkan tanıyorum.
1: Teşekkür ederim. 3.
0: Peki. Gerçek kırılma kötü haber değil, onun beklenmesidir.
1: 10.
0: Kontrolü kaybetme korkusu bazen hayatın kendisinden daha büyük olur.
1: 11.
0: Son olarak yeniden doğmak bazen bir hastalıkla değil, bir fark edişle başlar.
1: Bir diyeceğim ama bir de dolu biliyorum.
0: Evet, peki iki tane bir var. İki tane iki
1: diye gidiyor, evet.
0: Peki, Sezin Mızrak'la Avali'nin biz o kirpikleri boşa dökmedik ki bence iyi özetledik ve çok yönlü olarak ele almış olduk. Hilmi Yavuz'un Sözcükler kitabı elime ulaştı. Sözcükler fotoğraflar başlığını taşıyor. Fotoğraf sessiz olmalıdır diye de arka tarafta, bu bir ölçülük değil bir müzik sorunudur. Bu fotoğraflarda da sessizliğin müziğini duyuyoruz diye sürüyor. Şimdi size Hilmi Yavuz'un Everest'ten çıkan deneme kitabını hediye etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dakikalar sonra 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinde Cevat Turan'la birlikte olacağız. 17 haberlerinden sonra tabii Meli bir kırık bir ada hikayesini konuşacağız. Alfa'dan çıktı o kitapta. Peki siz daha Mayıs ayında çıktı kitap, az bir zaman oldu. Ne yapacaksınız bundan sonra? Yeni bir kitap için hazırlık olabilir yahut daha çok yeni çıktığı için bu kitapla ilgili bir şeyler yapacak olmanız olabilir. Yani nedir bu bir şeyler?
1: En yakın plan imza günü var burada. Dinleyen herkese davet ediyorum. 13 Haziran'da Kanyon'da, DNR'da.
0: Peki, tamam, olsun.
1: Söylemiş oldum.
0: Evet.
1: Saat 3'te.
0: Bir etkinlik olduğu için bu bir reklam değil. Yani evet. Bir kitap evi önermiyoruz. Sonuç olarak imza atılacak. Evet, ticari evet. Bir değeri olmayan bir şeyi söylüyoruz. O yüzden reklam olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Onun dışında yazı yine Alaçatı'da geçireceğim muhtemelen. Hı-hı. Çalışmalarımı da orada yürüteceğim. Bilmiyorum tekrar, yani ikinci bir kitap neden gelmesin? Bu çok zevkli bir şeymiş. Yazar daha çok yeniyim elbette. Hani çok üstadların yanında bunu söylemem çok doğru olmayabilir ama yazar kimliği çok değişik bir kimlikmiş. Bir sürü kimliğim oldu şimdiye kadar. Bu onların arasında bayağı üst sıralara yerleşti. O yüzden neden olmasın ikinci kitap?
0: Otobiyografik bir kitap yazmak daha rahatlatır. Yani en azından kurgu, yeni karakter yaratacağım, kurgu yapacağım sıkıntısı yok. Bir sonrakinde yine otobiyografik olarak bir şeyleri alıp onu okuyucuyla buluşturmayı mı tercih edersiniz? Kendi hayatınızdan bir şeyler almaktan bahsediyorum haliyle. Yoksa otobiyografi dışına çıkma arzusu da olur mu? Çok yeni gerçi bunun için ama.
1: Yani roman tercih ederim bu sefer ben. Bence. Yani dolayısıyla yine kendi hayatımdan elbette kesitler olur ama kurgu denemek isterim gerçekten. Peki. Ama tabii ki bu kitabım önce bir tabii ki okuyuculara ulaşsın. Çok yeni, daha çok bebek.
0: Peki, sizin Mızrak'la Avali'ne teşekkür ediyoruz programa katıldığı için. Sağ olun. Birkaç dakika içinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra yeni bölüm ve yeni konukla devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarında çıkan çatışmada iki polis şehit oldu. ABD'den Tahran'a müzakere, Çin 5 maddelik teklif. Nükleer santrale İHA saldırısı. Ayrıntılar bültenimizde. Tekirdağ'da ana acı haber geldi. Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin ikinci katında silahlı kavga yaşandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polislere ise ateş açıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayda ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un şehit olduğunu duyurdu. Hakkında arama kararı bulunan ve teslim olmayan saldırgansa etkisiz hale getirildi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı adliyeye sevk edildi. Hesabında 37.7 milyon liralık hareketlilik tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Çete bağlantısını reddeden Kütahyalı, hesabındaki milyonlarca liralık olağan dışı hareketliliği alacak ve borç transferi olarak savundu. Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcıların yeni hedefi bağış yapmak isteyen vatandaşlar oluyor. 0850 numaralılar üzerinden arama yapan dolandırıcıların kurban bağışı ve yardım desteği gibi ifadelerle para talep ettiği belirtilirken uzmanlar bağış yapılacak kurumların mutlaka resmi kanallardan doğrulanması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor. Şüpheli numaraların engellenmesi ve bilinmeyen linklere de tıklanmaması öneriliyor. Dünyanın gündemine bakalım. Orta Doğu'da tansiyon yine yükseliyor. Karşılıklı tekliflerin reddedilmesiyle ABD ve İsrail'in gelecek hafta İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatabileceği iddia ediliyor. İran basını ise ABD'nin İran'ın barış teklifine yanıt olarak 5 maddelik yeni bir çözüm planı önerdiğini duyurdu. Haberde Amerika'nın öne sürdüğü şartlar şu şekilde sıralandı. ABD tarafından herhangi bir savaş tazminatı ödenmemesi, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen 400 kilogram uranyumun ABD'ye teslim edilmesi, ülkedeki nükleer tesislerden yalnızca biri hariç tümünde faaliyetlerin durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının %25'inin bile serbest bırakılmasının reddedilmesi, savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesinin müzakere şartına bağlanması. Haberde söz konusu bu 5 şartın kabul edilmesi halinde dahi ABD ve İsrail'in saldırı tehditlerinin devam edeceği öne sürüldü. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran konusunda her senaryoya hazır olduklarını dile getirerek bugün ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme yapacağını da açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı El Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yetkililer ayrıca radyolojik güvenlik seviyelerinde ise herhangi bir etki olmadığını kaydetti. Federal Nükleer Düzenleme Kurulu ise olayın nükleer santralin güvenliğini veya temel sistemlerin hazırlık durumunu etkilemediğini belirterek tüm ünitelerin normal şekilde çalıştığını ekledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını kaydetti. Öte yandan hanta virüs salgını olan Honduras yolcu gemisinden bir Kanadalı'nın test sonucu da pozitif çıktı. Gemiden ayrıldıktan sonra Vancouver'da karantinaya alınan 4 kişiden biri olan Kanadalı da hafif belirtiler gelişmişti. Bu vakayla birlikte toplam enfeksiyon sayısı ise 11'e çıktı.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Cevat Duran, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Konuğum kupasıyla geldi. Kitabı Meri'nin basılı olduğu bir kupa. İçtikçe kahve çay. Hem Meri'yi hatırlayacağız tabii, hem de programdan sonra sizi hatırlayacağız. Konuğumun ilk eserleri aslında şiir kitapları.
2: Şiir kitapları,
1: üç
2: doğru.
1: Şiir kitabı yayınlandı. Ama ondan sonra şiire olan bütün ilginizi kaybettiniz mi? Ne oldu? Devam ettiniz mi ya da şiir yazmaya?
2: Evet. Şu anda bir şiir dosyam hazır.
1: Evet.
2: Basımı hazır. Sonra romandan devam ettiğimiz için yayın evliler hep biraz roman devam etsin. Sonra
1: ama hep
2: şiir.
1: Romandan sonra hep öykü geldi bir ve sonrasında hep roman geldi değil mi?
2: Roman
1: şiirden
2: geldi.
1: Sonra.
2: Hepsi evet. Roman geldi ama şu anda bir şiir dosyam hazır. Hı-hı. Basımı hazır. Editi de yapılmış durumda. Sadece yayın evinde vereceğiz, basılacak.
1: Nereye vereceksiniz yayın evi?
2: Aynı yayın evinde çıkar büyük bir ihtimalle.
1: Peki şiir okuyucusu nasılmış Türkiye'de? Gözlemleyebiliyor musunuz? Önceki üç kitabınıza baktığınız zaman geri dönüşleri nasıl? Gerçekten bir şiir okuyucusu var mı? Yoksa Z kuşağı dediğimiz jenerasyon uzak mı şiirden? Kimler okuyor?
2: Ya şiir çok önceden beri de çok az bir kesim okuyordu. Aslında bugün de çok az bir kesim okuyor ama... Tabii 1980'den önce şiir sokaklarda söylenebilen ve herkesin dilinde olabilen bir edebiyatken 12 Eylül'den sonraki süreçlerde daha az insanın ilgi göstermiş olduğunu görüyoruz. Hele bugünkü süreç içerisinde şiir okuru daha az. Sosyal medyaya baktığınız zaman herkes bir şiir dizesi paylaşıyor, o şekilde görüyoruz ama şiir kitaplarının satışına baktığınızda da 500 kitap, 1000 kitabı geçmiyor. Yani 86 milyonluk bir ülkede 1000 satan bir şiir kitabı olmaması
1: neye
2: gerekiyor.
1: Neye bağlıyorsunuz acıtıcı. Bu düşüşü?
2: Şiiri okumuyorlar. Yani şiirin yerini daha çok fazla, şiirden daha çok artık roman, kişisel gelişim kitapları gibi diğer alanlara kaydığını görüyorum. Ama yeni şairler var. Yani şiiri bırakmayan, şiirin geleneğini sürdüren ve kendi dilini oluşturmaya çalışan yeni şairlerimiz de yok değil.
1: Siz ilk şiirinizi Çorum'da bir yerel gazetede yazdınız
2: tabii,
1: ve o bir tabii. Başlangıç
2: tabii,
1: oldu.
2: Tabii tabii. 1983'lü yıllarda çok eski tabii onlar. Sonra devam ettim ben. Ankara'ya geldikten sonra.
1: Evet, Ankara'da sanat rehberi.
2: Sanat rehberinde çıktı. Başka yerlerde çıktı. Şiirin hep içinde oldum.
1: Evet.
2: Şiiri bırakmadım.
1: Usuldan bir hüzün.
2: Evet, usuldan bir hüzün yayınlandı.
1: Gözlerine sakla beni ve çoklu yalnızlıklar.
2: Çoklu

0: Yıldızlıklar en son şiir kitabım.
1: Evet, ama az okuyucusu var şiirin genel olarak diyorsunuz, evet. Ama bu sizi ikinci, üçüncü şiir kitaplarını yazmaktan alıkoymamış ve 2026 itibariyle de bir şiir dosyası hazırlamaktan alıkoymamış. Bunu motive eden şey sizde neydi?
0: Şimdi şairler ya da şiire gönül veren insanlar, yani geçici bir dönem şiir yazıp hayatında bırakmıyorsa, ben şiir yazacağım, bildiğimiz edebiyat nitelikli şiir yazacağım diyenler için şiir bir hayat kaynağı, olmazsa olmazı. O nedenle ben kitaplarımın satışına bakarak şiir yazmıyorum. Sonuç itibariyle beni etkileyen, hayatta, ülkemizde ve bölgemizde, dünyada ya da kişisel olarak iş dünyamda ne etkileyen varsa bunu şiire dönüştürüyorum. Yoksa kitaplar şu kadar satar, az şiir okuyucusu var diye meseleye bakmaz zaten şairler.
1: Peki okuyucu değil sizi motive eden şey.
0: Değil.
1: Cevat Turan'a şiir yazdıran ne? Kim?
0: Hayata, ne? Evet, hayattaki görmüş olduğumuz duyarlılığımız aslında. Yani sınırımızın ötesindeki çocuklara yapılan katliamlar da etkileyebilir.
1: Evet.
0: Ülkemizin içindeki bir takım adaletsizlikler de etkileyebilir. Herhangi bir kendi içimizdeki yalnızlıklar, hüzünlerimiz ya da daha başka duygularda, çapraşık duygularda şairi etkileyebilir. Ama şairi en çok etkileyen şey de şiir okumasıdır. Sürekli başka şairlerin, şiirin geçmişini, tarihini ve şiirin içinde yaşayarak yaşamını sürdürmesidir. Şiir okumadan şiir pek yazılmaz. O nedenle şiiri okudukça sözcüklerin dağarcığınızdaki artışını görüyorsunuz, etkilenimleri de görüyorsunuz.
1: Kim okuyorsunuz en çok şiir olarak?
0: Şiir olarak bugüne kadar ikinci yeni daha çok fazla ben okudum. Cemal Süreyya'yı, Edip Cansever'i, Turgut Uyar'ı, İlhan Berk'i.
1: Çağdaşlarınızdan?
0: Çağdaşlarımızdan çok okuduğum söylenemez. Bu da benim bir eksikliğim aslında. Birbirimizi galiba pek okumuyoruz.
1: Samimi olmak gerekirse tevazu göstererek mi benim eksikliğim diyorsunuz, yoksa gerçekten okunmaya değer çağdaşlarda yok mu?
0: Okunmaya değer kitap olarak değil de daha çok dergilerde görüyorum onları. Hı-hı. Ben dergilerde rastladığım zaman isimlerini tabii aklımızda tutup kitap olarak da takip etmiyorum, ama dergilerde gerçekten de çok iyi yazan şairler olduğunu görüyorum. Edebiyat dergilerinde rastlıyorum gençlerden. Hı hı. İyi dili kullanıyorlar. Şiirin dizilerini falan da iyi kullanıyorlar. Umarım bunlar da gelecekte şiir yolculuklarında kendilerine bir yer edinebilirler. Şiirde insanın kendisine bir yer edinmesi hakikaten çok zor. Yani kendi dilinizi, şiir dilinizi, şiir üslubunuzu yaratmış olsanız bile daha çok fazla burada başka etkenlerle popülist yazarların, popüler olmuş yazarların şiirlerini satıldığını görüyorum raflarda da.
1: Edebiyat dergileri derken sanki edebiyat dergilerinin yazarlar dışında ve yazar olmak için çabalayanlar dışında bir okuyucu kitlesi yok gibi. Yani farklı görüşteyseniz lütfen söyleyin.
0: Yok, gerçekten yok. Gerçekten.
1: Değil mi?
0: Yok.
1: Genel okuyucu kitlesi aslında yazmak isteyenler ve yazanlar gibi.
0: Okuyanlar,
1: sanki
0: şiire ilgi duyanlar, romana ilgi duyan, öyküye veya da eleştiriye, felsefeye ilgi duyan, bu konuda gönül veren insanlar daha çok fazla takip ediyorlar.
1: Çünkü ben mesela bir edebiyat dergisini yazar olmayıp da okuyan hiç kimseyi duymadım.
0: Ben de duymuyorum.
1: Belki de benim çevremin entelijansiyesi çok düşük, bilmiyorum.
0: Yani şimdi mesela Varlık dergisine sorsak acaba Varlık dergisinin tirajı kaçtır?
1: Evet.
0: Bilmiyorum, ama mesela Varlık dergisini herkesin okuduğunu düşünmüyorum. Evet. Sadece edebiyata ilgi duyan
1: ların da çok bildiği, saygın bir dergi. Evet. Ama onun dışında Varlıktan, Varlığın varlığından kimsenin haberi yok.
0: Haberi yok.
1: Edebiyat camiası dışında, yazarlar dışında. Evet. Ama yazarların da ulaşmasının zor olduğu, böyle her şeyi de yazmayan, böyle burnundan da kaldırmayan bir dergi gibi sanki Varlık dergisi. Ama dönüp baktığımız zaman okuyucusu da yazarlar dışında yok.
0: Yazarlar dışında olmaz zaten. Onu çok fazla beklemek doğru değil. Çünkü popülist olmayan edebiyatı yapan dergileri ancak bunun takipçisi olan nitelikli okuyucu ya da nitelikli takipçi bunları takip eder. Bu da bizi çok fazla şaşırtmıyor. Keşke gönül ister ki daha çok binlerce tiraj olsun. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, Rusya'da bunların çok fazla tirajları olan dergileri var. Bizde galiba edebiyat ve sanatla ilgili incelikli ruhumuzu kaybediyoruz toplum olarak. Biraz ona bakmak lazım, dönüp bakmak. Çünkü insanların gündelik hayatlarındaki ezilmişlikleri ve koşturmaların içerisinde şiire zaman ayıracak bir duygu durumu da çok fazla kalmıyor. Yani çünkü bu bir artık hayatın üst noktası.
1: Siz başlangıcını 80'ler olarak mı aldınız? Bu incelikli duygumuzu kaybetmemizin başlangıcı.
0: Ben daha çok o 1980 öncesindeki toplumsal olayların olduğu zamanlarda, dünyayı değiştirme güdümün ve ideolojimin olduğu zamanlarda şiire ilgim vardı. Hı hı. Ama yani
1: Türk okuyucusu için soruyorum. Yani 80'ler miydi 80'ler, kırılma anı?
0: 80'ler.
1: 80 darbesi 80, belki.
0: Tabii 80'ler. Çünkü o zamanlar yasak olan kitaplar, yani kitap okumak bile biliyorsunuz bir silahla ve başka yasaklarla eşgüdülüyordu. Silahlar 12 Eylül'de kitaplar 12 Eylül'de biliyorsunuz meydanlara konulup yakıldı. Yani insanlar kitaplarını bahçelerine gömmek zorunda kaldı. Kitabın tehlikeli bir şey olduğu yaygısı çok fazla egemenleşti.
1: Bırakın kitap görmeyi, değil mi? O dönem Yaşar Kemal okuduğunun bile biri tarafından söylenmesi, duyulması ciddi sonuçları olan, dışlanmayı gerektiren en böyle hafif bir sonuçtu sanki.
0: Mesela ben bir yerde oturuyordum. 1983 olması lazım. Atol Behramoğlu'nun Ne Yağmur Ne Şiirler diye bir küçük bir ince bir şiir kitabı vardı. Elimdeydi şey kitabı da, karıştırıyordum onu. Evet. Birisi geldi dışarıdan, dedi ki ya bu kitap yasak değil mi, niye okuyorsun? Şimdi
1: yasak mıydı?
0: Yasakmış. Ha, yasak. Ben onu bilmiyorum ama yasakmış. Şimdi evet. Ne Yağmur ve Ne Şiirler çok da güzel bir kitap. Yani daha çok aşk şiirleri olan bir kitap ama rejimler tarafından bunlar yasaklandığı zaman insanların
1: 80 darbesini 80, yapanlar tabii, aşkı da yasakladılar, aşkı da diyebiliriz o zaman.
0: Tabii aşkı da yasaklıyorlar. İncelikli olan her şeye düşmanlar çünkü.
1: Ama aşk ne darbe olsun ne başka bir şey yasaklanamaz ki.
0: Aşkı da ondan istedikleri gibi sevmeniz, yaşamanız lazım.
1: Evet, yani bunu sizin gibi bir şairin yanında söylemem çok doğru olmaz ama hani sizden duymayı tercih ederim, değil mi? Aşkı hiçbir darbe engelleyemez, durduramaz.
0: Ama onlar istiyorlar ki insanlar bir kalıba girsin, aşkı da sevgiyi de yaşam tarzlarını da bizim istediklerimiz normlarda yaşasınlar. Evet. Ama hayat öyle değil. Yani evet. Bizler de zaten ona müsaade etmeyeceğiz.
1: Hiçbir darbe bize aşkı unutturamaz ama şiiri unutturmuş 80'lerden sonra.
0: Bir nesil bir nesil geriye doğru gitti tabii. Şiire evet. olan ilgiyi bir nesil geriletti aslında sormak. Çünkü edebiyat dergileri de artık günümüzde çok az çıkar oldu. Yani edebiyat dergileri de çünkü kağıt pahalı, matbaa pahalı. Edebiyat dergileri kendi hayatlarını sürdürmekte çok fazla zorlanıyorlar. Yani aboneliklerle sürdürmeye çalışıyorlar ama o da çok zor çıkıyor gerçekten.
1: Evet, evet, peki. Şimdi ben aslında bir ön yargıyla girmişim. Çünkü sizin de şiire olan ilginizin hiç kaybolduğunu, çünkü o üç şiir kitabından sonra hep düz yazıya geçtiğinizi söyleyecektim ama değil. Şiir dosyanızın hazır olduğunu ve basılmaya hazır olduğunu söyleyerek aslında benim yanıldığımı ortaya koymuş oldunuz. İyi oldu bu da. Yanıldıysak da, değil mi? Yani bunda yüzleşmek lazım. Ön yargılı olmamak lazım. Şimdi siz şiirden sonra ama yönünüzü öyküye vermiştiniz. Evet. Nitekim öykü kitabınız konusunda unut bir dakika bana yardımcı
0: i̇nsanın
1: olursanız.
0: Üşüdüğü yer.
1: İnsanın üşüdüğü yer.
0: Yer diye bir öykü
1: sizin
0: kitabım
1: tek
0: çıktı.
1: Sizin tek öykü kitabınız.
0: Tek öykü kitabım. Yine bir öykü dosyam hazır.
1: Hiçbir ön yargıda bulunamayacağım.
0: Bir öykü dosyam hazır ama bütün bunları.
1: Ne kadar süredir benim, hazır peki?
0: Bayağı bir zamandan beri hazır öykü dosyamda ama bunu biraz yayın evleri istiyor. Yani romandan biraz devam edelim dedikleri için aslında tutuyoruz onları. Evet. Bana kalsa hemen peş peşe basmak isterim onu da.
1: Evet. Peki roman demişken o zaman yakın dönem romanı olan Unutmalar Şehri, değil mi?
0: Unutmalar Şehri bir yakın dönem romanı. 1980 dönemini anlatan, daha roman. Çok aslında Çorum olaylarını anlatan, kronolojik olarak da ve tarihsel olarak da orayı anlatan, Unutmalar Şehri'ni okuyan herhangi bir genç nesil o dönemde neler olmuş, 12 Eylül'e giden süreci bu toplum nasıl yaşamış ve bugüne gelindiği zaman kuraklaşan kültür, kuraklaşan insan ham maddesinin nerelerden kırılma noktasında olduğunu görüyor Unutmalar Şehri'nde. Bir yakın dönem romanı Unutmalar Şehri.
1: CIA ajanı Peter. Bu romanda şöyle diyor: bu verimli Anadolu toprakları Türklere bırakılamayacak kadar değerli. Bu hatayı İran'da bir kez yaptık, aynı şeyi burada tekrarlamayacağız.
0: Peter kahramanı gerçek bir CIA ajanı kahramanıdır. Gerçek ismi Alexander Peck'tir. Yine Kıbrıs bürosunda CIA'nın Türkiye'ye görevlendirilmiştir. Bu Alexander Peck Sosyolojik olarak en çok kırılgan olan bölgeleri gitmiştir Türkiye'de. Mesela Kahramanmaraş'a gittiği zaman Maraş olayları, Sivas olayları. Bu Türkiye'ye dolaşmaya başlayınca muhalefet partileri zaten bir önerge veriyorlar zamanda. Bu adam kim, neden Türkiye'ye dolaşıyor falan diye açığa çıkıyor. Ondan sonra Çorum'a gidiyor. Hı hı. Aslında Çorum 12 Eylül olmasa Çorum'daki sonraki hedefinin Amasya olduğu söyleniyor. Hı. 12 Eylül olduktan sonra da zaten ülkeyi terk edip gidiyor bu Alexander Pek. Hani diyoruz ya bu o zaman da dediler zaten bizim çocukları bu işi başardı. Onların çocukları bu işi tek başlarına başarmadılar. Yani Alexander Pek gibi bizim romanımızdaki Peter kahramanları gibi insanların işbirlikleriyle başardılar.
1: Peki mesela bir kişinin gelip de yani tabii bir şeyden bahsediyoruz. İstihbarat teşkilatından bahsediyoruz. Şüphesiz bunun arkasındaki beyin ayrı. Fakat bir kişinin sonuç olarak metaforik olarak gelip de o şehri karıştırabilmesi ve etkisinin milyonlarca kişiye ulaşabilmesi, yani o dönem belki binlerce kişiye ulaşabilmesi, bunu başarabilmesi aslında onlar açısından bir başarı. Fakat oradakiler açısından, yani bu Çorum için geçerli, Kahramanmaraş için geçerli, Sivas için geçerli, onlar açısından bir başarısızlık anlamına gelmez mi? Birinin bir şeyleri yapabilmesi ama oradakilerin de bunu görememesi her nasılsa.
0: Halk için bu böyle. Ama tek başına değiller ki bunlar. Oradaki yerel militaristler var biliyorsunuz. Yani bu konuda ülkeyi işte sosyalizme karşı ya da sol enerjiye karşı durdurmak isteyen bir yerel militaristleri var. Bunların aynı zamanda devletin içindeki işbirliği yapan şeyleri var. İstihbarat tarafları var. Yani devletin bu konuda destek vermediği hiçbir katliam olmaz.
1: Olmaz.
0: Yani o mümkün değil. O yüzden de bu konuda istihbaratçılar sadece için kurgusunu yaparlar bunlar. O yüzden onlar için çok fazla zor bir olay değil. Halkımız için zaten şöyle diyor mesela Çorum olaylarındaki içeride yatan mesela sağ görüşlü bir militan liderlerinden birisi diyor ki biz büyük hata yapmışız. Çünkü diyor içeride karşılaşmış olduğum devrimcilerle konuştuğum zaman onlar da bizim kadar vatanlarını seviyorlarmış diyor. Vatanı sevmek sadece bize özgü bir şey değilmiş, bizi kullanmışlar diyorlar. Hı-hı. Ama bunu sadece bunu yaşayanlar biliyor. Ama sonuçta ne oldu? Toplum bölündü, terör meselesi ortaya çıktı ve hedeflerine ulaştılar. Evet. Bugün de aslında baktığımız zaman biz farkında değiliz, belki toplumumuz farkında değil ama bugün de farklı sağ sol ilişkileriyle belki mesele bölünmüyor. Şu anda da biliyorsunuz milliyetçilik cephesiyle bölünüyor. Farklı varyasyonlarla bölünüyor. Terör meselesiyle mesela Türkiye'de iç kargaşa yaşanıyor. Bu bitmiyor Türkiye'de.
1: Ama tabii sizin o ilk romanınızda dert edindiğiniz şey sadece bir koşuşturma değildi. Değil. İstihbarat ajansı dedi. Aşk da vardı.
0: Aşk
1: değil
0: var
1: mi?
0: Tabii ki.
1: Orada biraz da aşka sözü geçirelim.
0: Aşk var. Gazeteci, yerel gazeteciyle Zafer, Esma'nın
1: Esma'nın
0: bir aşk ilişkisi var. Orada da etnik kökenlerin
1: Alper
0: çatışması.
1: Ve Esma, evet.
0: Etnik kökenlerin çatışmasını işledim onu işlerken de. Yani o döneme ışık tutan, bütün çelişkilerini yapan, aşktaki devrimci jargonla bacı ve devrimci militan ilişkisini vurgu yaptık. Bunlar dönemin yaşayan insanların bildiği bir gerçek. Hı hı. O dönemi olduğu gibi gerçekliğiyle anlatmaya gayret gösterdim. Çünkü mekanları biliyorum Çorum'daki ve o dönemin mahkeme tutanaklarını inceledim. Gazete küpürlerini inceledim. Zaten benim yakinen bildiğim bir dönemdi. Benim için sadece yazmak kaldı geriye.
1: Şimdi kitaptaki Ömer karakterini bir sonraki romanda siz tekrar ete kemiğe kavuşturdunuz ama öncesini anlattınız. Yani Ömer'in gençliğini, değil mi? Kızıl Ömer'in
0: tabii,
1: hikayesini
0: Kızıl Ömer'in
1: anlattınız.
0: Yaşını.
1: Evet, ilk gençlik yıllarında yaşadıklarını ve şimdiye kadar ne kadar bunun etkilediğini, bugün nasıl bir hayat, değil mi, yaşadığını hesaplaşmaları okuduğumuz bir Eylül yarası geldi ilk kitabın adından.
0: Doğru. Şimdi orada da şunu işlemeye gayret gösterdim. Biliyorsunuz Glasnost ve Perestroika'dan sonra Sovyetler Birliği'nin özellikle dağılmasına bağlı olarak bu gençliğindeki devrimci romantizmi yaşayan insanlarda büyük bir kırılma ve hayal kırıklıkları oldu. Özellikle bu duygular yaşanmayınca, azalınca gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı.
1: Sizi birazcık dinlendireceğim ben ve gelen kitaplarla birkaç biraz devam etmek istiyorum. Bu hafta neler geldi? Zerrin Başer'in İnsan İnsan kitabı ulaştı elime. Anlam insanda değil, yaşamın özünde saklıdır diyor ki bu kitap düşünmeyi unutmuş ya da düşünmekten alıkonmuş olan ve düşünmeden yaşamaya çalışıp bunun eksikliğini ve acısını duyan insana düşünmek konusunda koçluk yapmayı hedefliyormuş. Şu kişiye, bu kişiye ya da doğrudan size değil bir varlık olarak insana koçluk yapmayı ve böylelikle varoluşsal özelliğimiz olan düşünme eyleminin kapılarını hepimiz için açmayı amaçlıyormuş. Doktor Zerrin Başer'in bu kitabı yaşamın insana değil, insan yaşamına ait olduğunu kavratan bir farkındalık alanı açıyor. Merak, düşünme ve gözlem ve derinleşen bilinci yaşamdaşlık bütününe bağlayan etkileyici ve ufuk açıcı bir çalışma, bağlantısallık biliminin ufkunuza serdiği yaşamışlık kültürünü bir yaşam modeli olarak bizlere sunan bir kitapmış Zerrin Başer'in bu kitabı. Atomdan Yaşam Dersleri kitabını görüyorum. Eda Horozlu'nun fizik kurallarıyla daha kaliteli bir yaşam mümkün alt başlığıyla verdiği bir metin. Hayat gerçekten karmaşık mı yoksa biz mi onu karmaşık yapıyoruz diye sorguluyor. Neden aynı biyolojiye sahip insanlar birbirleriyle anlaşamıyor? Stres neden bedenimizde kırılma noktaları yaratıyor ve en temelde ben kimim sorusuna odaklanıyor. Atomdan Yaşam Dersleri bu sorulara bilimle cevap veriyor. Fizikle başlayan, nörobilimle derinleşen bu arayış beynimizi ve fizik yasalarını aynı zeminde buluşturuyor. Maddenin halleriyle ruh hallerimizi, atomlar arası bağlarla insan ilişkilerini, Hooke yasasıyla stres sınırlarını açıklıyor. Katılaştığımız anlar neden olur, neden bazı bağlar bizi büyütür, bazıları yorar, değişime neden direniriz gibi sorulara odaklanıyormuş. Bilimsel kavramları soğuk formüller olmaktan çıkarıp hayatın tam merkezine yerleştiren bu kitap yalnızca anlatmıyor, sorular ve uygulamalarla sizi kendi zihninizi keşfetmeye davet ediyormuş. Ben kimim sorusunun cevabı sandığımızdan daha bilimsel ve kendini anladığında hayat gerçekten başka bir hal alıyor tanıtımını görüyoruz. Ve evet. Şimdi devam ettiğimde Nazlı Yiğit Büyüksoy'un Sana İhtiyacın Var kitabının geldiğini görüyorum. Birkaç kitaptan daha söz ettikten sonra tekrar konuğumla sohbet edeceğim. Tabii bunlardan da bahsedelim çünkü bütün konukları, bütün kitapların yazarlarını tabii programa alamıyoruz ama en azından gönderdikleri kitapları nezaketen de olsa kısaca değinelim istiyorum. Bunlardan bir tanesi size hediye edeceğim. Bugün en çok ilgi çeken hikayeler hayatı bir anda değiştirenlerin, büyük sırları bulanların, olağanüstü deneyimler yaşayanların hikayeleri ki peki ya sıradan hayatların içinde farkındalık arayanlar, ışığı görmeden sadece varlığına inanarak onu bulmaya çalışanlar. Sana İhtiyacım Var adlı kitap, Nazlı Yiğit Büyüksoy'un yazmış olduğu kitap, büyük kırılmaları değil, gündelik hayatın içinde sessizce biriken duyguların ve soruların kitabıymış ki hayatın kıyısından değil, tam içinden gelen satırlarla kendini tanımaya, kendi sesini duymaya ve kendine sarılmayı öğrenmeye bir davet niteliği taşıyormuş. Dünyanın kalabalıklaştığı, teknolojinin her geçen gün kendini aştığı, kendi sesimizi duyurmanın daha da zorlaştığı zamanlarda bir nefes, bir durak, bir yol arkadaşı. Hayat üç perde: karşılama, ağırlama, uğurlama. Bu yolculukta yeniden bakmaya, düşünmeye ve kendi cevaplarımızı bulmaya hoş geldiniz denilmiş. Ve Tüketici Nörobilimi kitabını görüyorum. Kılınç Orhan Erdemir'in kitabı ki markaların zihnimizde bıraktığı izler seçimlerimizi sandığımızdan çok daha fazla etkiler. Çünkü beyin kararların çoğu zaman bilinç dışı süreçlerle verir. Pazarlama, psikoloji ve nörobilimin kesişiminde yer alan bu kitap satın alma davranışlarının ardındaki görünmeyen mekanizmaları keşfe çıkıyor. Duyguların, ödül sisteminin, dikkat ve hafızanın kararlarımızı nasıl şekillendirdiğini bilimsel veriler, deneyler ve gerçek araştırma örnekleriyle açıklıyormuş. Okudukça ikna kabiliyetlerini, hızlı karar hatalarını ve markaların zihnimizde nasıl yer ettiğini daha net görecek. Hem tüketici olarak kendi davranışlarımızı hem de pazarlama stratejilerini bambaşka bir gözle değerlendirecekmişiz. Kılınç Orhan Erdemir'in bu kitabı aracılığıyla. Ve Onur Kankaya'nın Beni Çok ihmal Ettim kitabını görüyorum. Her şeyi ihmal et ama kendini alt başlığı da vermiş. Önce ben varsam gerisi bir şekilde yolunu bulur diyor ki bu kitabı da size hediye
0: çok
1: ediyorum sevgili
0: ediyorum.
1: Cevat Tura. Sağ olun, siz de öylesiniz. Şimdi nereden bahsediyor? 1 Eylül yarısından yani 1 Eylül bahsediyorduk yarısında, değil mi?
0: Evet. O dönemi anlatıyoruz kırılma. Çünkü bu 1980 öncesinde yaşayan insanlar bir romantik ortamda gerçekçilikle romantizm yaşarken aşklarında da bir gerçekle artık romantizmi elinden aldığında bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. O dönemde en çok boşanmaların ve ilişkilerdeki kırılmanın olduğu bir dönemdir bu insanların arasında. Aslında bu bir yere gitmediler sonuç itibariyle. O dönemi yaşadı bu insanlar. Ve nasıl yaşadılar? Dayanışma içinde mi, ihanet içinde mi yaşadılar? Onların duyguları neydi? Ondan sonra nasıl umutları yıkıldıktan sonra nasıl devam ettiler hayatlarına? Biraz o dönemi anlatan bir roman. Kahramanlarımız da aslında duygularıyla, aşklarıyla orada yaşıyorlar. Ve buna ışık tutuyor romanın sorgulama alanı.
1: Evet. 70'lerden 80'lere uzanan bir devrimciden bahsediyoruz değil mi? Kızıl Ömer dediğimiz zaman.
0: Sonra 80'den sonra ne oldu Kızıl Ömer'e?
1: Zengin bir
0: bir ajans sahibi oluyor. Bir ajans, büyük bir ajans oluyor, zengin oluyor. Ama kazanmış olduğu parayı daha çok mağdur olan geçmişteki yoldaşlarının ve arkadaşlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için harcamaya gayret gösteriyor. Yani dayanışmayı sonuna kadar sürdürüyor ama bunu sürdürürken de en yakın arkadaşlarından ihanete uğruyor ve eşinden de ihanete uğruyor aslında. Orada bir sürü karmaşık duygularla devam ediyor.
1: Kıbelenin Laneti geldi. Kıbelenin konuşmuştuk. Laneti,
0: evet.
1: Mühür konuşmadığımız bir
0: mühür
1: kitaptı kitap, herhalde.
0: Evet, mühürü konuşmadık.
1: Arada.
0: Kıbelenin Laneti'ni konuşmuştuk.
1: Evet. Yetimhanede büyüyen dört çocuk.
0: Dört çocuk.
1: Ve dört yol hikayesini anlatan bir kitap. Bir yanda çocukluğunun aşkı, diğer yanda memleket meselesi. Fırat acaba bu kitabın sonunda hangisini seçecek? Yetimhane aşkı Çiğdem'e kavuşabilecek mi? Gerçekçi, çarpıcı analizleriyle günümüz Türkiye'sinin aslında anatomisini çıkartan bir romana dönüşmüş Mühür.
0: Evet, bu da aslında bir yakın dönem. Baktığımız zaman şeyi anlatıyoruz. Yani bu 2010'lu yıllarda insanların mallarını nasıl el konulduğunu, nasıl derin devletle siyasilerin iç içe yaşadıklarını falan burada anlatmaya gayret gösteriyorum bu romanda da. Yakın dönemimizi biraz üstü örtülü kapatılıyor. Aslında bu bir tür nasıl söyleyeyim ben, suikastçilere suikast yapan bir insanı anlatan bir roman başından sonuna kadar. Ama bu romanın devamını yazacağım. Yani bunun aslında bir devamı var. İlk başını sonuna aldık bu romanda. Bir dosya daha bu şekilde duruyor.
1: Sizin kaç dosyanız var? Her bir kitapla ilgili bir dosya var.
0: Evet, var. Bunun aslında daha kalın bir kitap. Bu aşağı yukarı 340 sayfalık bir kitaptı.
1: Evet.
0: Editörümüze dedik ki ya bunu sonuna doğru olan kısmını önce yayımlayalım. Başını da biraz sonundan irtibatlandırarak.
1: Çok kafamı karıştırdı editörümüz. İnşallah güvenilir, doğru bir yönlendirme yapmıştır.
0: Umarım. Umarım.
1: Yani hani sonunu alalım, başını öyle koyalım filan acaba
0: aksiyonlu
1: öyle mi
0: oldu?
1: İçinize sindiyse sorun yok.
0: Bu son derece aksiyonlu bir roman.
1: Evet.
0: Yani sokakta İstanbul'da geçiyor sürekli. Hakikaten de enteresan bir roman oldu bu.
1: Şimdi gelelim son kitap Mary'ye.
0: Mary.
1: Kırık bir ada hikayesinden bahsediyoruz. Herkesin bir Mary'si var mıdır acaba herkesin? Ne dersiniz?
0: Nasıl anlamadım?
1: Herkesin bir Mary'si var mıdır?
0: Vardır. Yani aşk olduğu sürece hep bir Mary vardır.
1: Aha.
0: Mary vardır ama Mary'nin hikayesi Çok daha spesifik olaylara dayanıyor. Aşkın içerisinde hayal kırıklıkları, terk edilmeler.
1: Rüzgarın hiç dinmediği bir adada herkesin hafızasında ve dilindedir. Bu arada kitabın kapak sayfasındaki tanıtım bu şekilde olduğu için bir herkesin meclisi vardır diye ben de bunu sordum. Sevgili dinleyenler, kimine göre masum bir kız çocuğu, kimine göre baştan çıkartıcı bir kadın, kimine göre günah, kimine göre umut. Onu gören herkes başka bir hikayeye inanır ama hiç kimse onun gerçekliğinden uzak tutamaz kendini. Keçi çobanı Deli Garip'in bakışıyla asker Faysal'ın kör tutkusu, mahpus Yunus'un gizli yarası, meyhanelerde yankılanan söylentiler ve dedikodularla Mary'nin hikayesi bir söylenceye dönüşür. Bir kadının yaşamı bir adamın suskun hafızasında yeniden kurulur. Mary herkesin arzularını, korkularını, hayallerini üzerine çeken bir ayna gibidir. Fakat aynaya bakan herkes kendi yıkımını görür onda. Konuğumun kaleme aldığı bu roman, bireysel tutkularla toplumsal çöküşün, aşkla şiddetin, inançla ihanetin birbirine karıştığı sarsıcı bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. Göçün, mahpusluğun, devletin sert yüzünün ve kadın bedeni üzerinden kurulan iktidarların gölgesinde Mary yalnızca bir kadın değil, bir çağın, bir toplumun, bir coğrafyanın çırpınan bir kalbine dönüşüyor. Konuğum bu romanda farklı bir anlatım üzerinde okuyucuyla buluştu. Okurunu bir adamın karanlık sırlarına, bir toplumun gizli yaralarına ve tanıklığa çağırdınız. Buyurun.
0: Evet. Tabii Mary'deki anlatım tarzını ben burada değiştirdim. Normal tanrısal anlatım ya da ben ilişkisinden daha çok başkalarının ve üçüncü şahısların gözünden bir hikaye nasıl anlatılırdı? Burada herkesin bir Mary'si var derken mesela taksi şoförü Mary'i anlatıyor burada. Hı hı. Ya da kilisenin papazı anlatıyor Mary'i. Mary nasıldı, Mary'in hayatı nasıldı diye. Keçi çobanı olan Deli Garip Mary'i anlatıyor. Meyhaneci Hristo Mary'i anlatıyor ve herkesin gözünde aslında bir Mary algısı var. Bunları anlatırken de kendi hikayelerini anlatıyorlar. Bu aslında Gökçe'de de geçen gerçek bir hikaye, bir
1: burada,
0: trajedi.
1: Unutmayın lütfen, farklı anlatımlar tabii sizi şöyle bir ikileme düşürecek. Çobanın anlatımı edebi bir anlatım olamayabileceği
0: için. Tabii öyle oluyor.
1: Haliyle edebiyattan uzak bir metinler yumağı okuyucuyla karşılaşmış olacak. Ama öte taraftan hani papaz daha edebi bir dil kurabilir. Çünkü sonuç olarak okuduğu dini kitaplara bakıldığı zaman çok sayıda metaforun kullanıldığı metinler topluluğundan bahsediyoruz. O anlamdaki çelişkiyi nasıl aştınız yani?
0: Her anlatıcının kendi bulunduğu konum ve kültüre göre bir üslupla anlattım. Yani mesela oradaki Mary'nin babasına mallarına, mülklerine el koymak isteyen bir açık cezaevinde yaşayan mahpusu anlatırken onun üslubuna ve onun sertliğine, onun duygularına bağlı olarak anlattım. Ama tabii edebi yazım tarzına dikkat etmek durumundayız burada. Yerel dil kullanmadım. Bildiğimiz Türkçeyi kullandım ama her kahraman da aslında kendi kültürüne uygun anlatıyor anlatırken. Yani mesela Hristo'da anlatırken hani o kırık Türkçesiyle anlatıyor. Caciki derken dili caciki diyor. Bunu söylememiz gerekiyor, yazmamız gerekiyor. Orada bir çelişki yok, aslında uyumlaştırma var. Zaten anlıyoruz anlatım tarzından. Onun kendisine özgü bir anlatımı olduğunu.
1: Evet. Bu arada öyküyü anlatıyordunuz tam.
0: Evet.
1: Ben tam anlatım üslubunuzla ilgili devreye girmiştim değil mi? Bir felaket.
0: Bir felaketle sonuçlanan bir iş aslında. Gökçeada'da biliyorsunuz açık cezaevi kuruluyor. Devlet özellikle 1960'lı yıllarda oraya, yani başka yerlere açık cezaevi yapması mümkünken gidip adaya yapıyor. Oradaki bir sürü işte cinayet işleyen, katil olan insanlar geceleri cezaevine gidiyor ve gündüzleri de çıkıp köylere dolaşarak aslında oradaki azınlığın, Rumların evlerine, köylerine rahatsızlık veriyor. Onların işte mallarına el koymaya çalışıyorlar ve oradan o nüfusun mümkün olduğu kadar azalmasına çaba gösteriyorlar. Aslında bu bilinçli yapılmış bir durum olduğunu görüyoruz. 1962-63'lerde Mesela Gökçeada'da Rum nüfusu 6500-7000 iken bugün 600-700 kişi gibi bir duruma düşmüş durumda. Yani bu devlet eliyle yapılmış. Yine mesela oradaki bir kurulan askeri tesisteki bir Anadolu'nun farklı yerinden gelmiş olan bir erin yapmış olduğu felakete dönüşüyor. Aşk ve bağlılığı Meri'nin oradaki çocuğunun yanarak ölmesine sebebiyet veriyor. Şimdi böyle küçük yerlerde aslında hem güzel olmak bir tehlike arz eden bir olay. Yani çok güzelseniz, biraz da eğlenceye düşkünseniz çok çabuk biçimde yanlış anlaşılmaya muhtaç iklime dönüşebiliyor. Burada tabii Meri'nin yaptığı en dikkat çekici şey hep Türklere aşık olması. Hmm. Ve bütün çocuklarının da farklı sevgililerden ve hep de Türklerden olması dikkati çekiyor. Çünkü Meri hep adadan gitmek istiyor. Hep gitmek isteyen, adadan kurtulmak isteyen ve kendi mahpusluğunu yaşayan bir duyguda olduğu için kendisini adadan götürebilecek, başka şehirlere taşıyabilecek umutla bu aşkları bekliyor. Ama her aşk bir hayal kırıklığına dönüşüyor.
1: Adaya geldiğimde öyle küçüktüm ki beni sahiplenen ailenin yığma taş evinden rüzgar beni alıp götürecek diye hiç dışarı çıkmazdım. Çelimsiz, zayıf koşarken çalı dalı ayaklarının birbirine sürtünüp sürekli düşen bir çocuktum. Şimdi bakmayın böyle göbeğimin büyüdüğüne, sakallarımın beyazına, kirine. Ben kirden hoşlanırım. Bunu biliyor muydunuz diye ilk anlatıcı, değil mi? Evet. Kendisini tanıtacak.
0: Evet, doğru. Deli garip anlatıyor bunu. Evet. Bu şekilde anlatıyor. İşte burada deli garibin de bunun yanında herkes rahatlıkla konuşabiliyor. Hı-hı. Bütün adanın sırlarını biliyor çünkü biliyorsunuz bu tipler birçok yerde bulunur ve kimse dikkate almaz. Aslında her şeyi, bütün sırları konuşurlar.
1: Evet. Bakalım o zaman neler konuşuyor, evet, değil mi, evet, Meri ile ilgili? Evet. Babası Girit göçmeni bir balıkçıydı diyecektir, evet, tanımaya başlarken. Ben çocukken teknesini limanın en ucuna bağladığını görürdüm. Öyle tekne dediğime bakmayın, küçük bir taka işte. Adamın üstü başı balık kokardı. Yanından geçerken eğer o gün şansı yaver gitmişse elinde ipe dizilmiş balıkları sallayarak huzurla yürürdü. Yüzünden bütün gün güneşin altında kalmanın yanığı olurdu. Bıyıklarında hiç söndürmediği sigarasının sarartısı dururdu. Kimseye selam vermeden gider gelirdi. Adam yalnızlıktan beslenen bir hava kabarcığının içinde yaşıyordu sanki. Hayalimde kalan tek şey bu diyecektir babasına ilişkin olarak. Meri'yi tanımış olduk. Şimdi annesine baktığımız zaman, annesi ise bir Rum kadınıydı. Kıvırcık saçlı, geniş yüzlü ve biraz da kiloluydu. Oturdukları taş evleri onun babasından kalmış. Geleneklerine bağlılardı. Sonraları yıllar geçtikçe değiştiklerini söyler ahali. Kim bilir? Rum kızıyla Türk delikanlının evlenmesi şimdiki gibi sorun olmazmış eskiden. Ne olduysa hükümet kararıyla açık cezaevinin buraya yapılmasıyla başlamış her şey. Bu olay ilk değil elbet ama böylesi de daha önce hiç görülmemişti. Küçüktüm ama mahallede olup biteni görür anlardım. Meri'nin babası kendi halinde bir adamdı. Küçük takasıyla gün doğmadan denize açılır, dalga yorgun olarak dönerdi evine. Bağ bahçesi de vardı bunun diye söyleyecektir. Oradaki vardı bunun ifadesi aslında, evet, bunun bir yani hani Türkçesi birazcık daha, değil mi, belki çok edebi olmayan bir kişi, evet, tarafından, yani, evet, bir çoban tarafından, evet, kurulan bir cümle olmasını, evet, gerektirdiği için bu şekilde, evet, finalize,
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet. Anlatıyor aslında orada, anlatıcı rolünde. Hepsi farklı bir şey görerek anlatıyor Meri konusunda. Tabii Meri'nin sonra babasına bağına, bahçesine açık cezaevinde yatanlar el koymak istediği zaman onlardan birkaçını vurunca işler değişiyor ve bırakıp gitmek zorunda kalıyor can derdiyle. Meri aslında ilk travmasını küçüklükte babasının kendilerini terk etmesiyle başlıyor. Aslında ilgi duymuş olduğu erkeklere baktığımız zaman zaten kendisinden büyük ve aynı zamanda da
1: baba özlemini gidermek
0: özlemi,
1: için.
0: Tabii aslında bilinçaltında hep böyle bir güven duygusu ve aslında bir baba eksikliği var. Kırılma noktası da aslında o. Aradığı sıcaklık
1: var. Çünkü erkeklerine
0: var.
1: Olan yakınlığını peki bu anlamda neden çelişkili bulmuyoruz? Çünkü bir şekilde bu felaketlerin, işte bu kararların arkasında da Türk kanun yapıcılar ya da Türk siyasa yapıcılar geliyor. Tabii, dolayısıyla tabii, bir taraftan evet güvende hissetmek için daha olgun erkeklerden hoşlanıyor kendisine göre, ama bir taraftan da Rum erkekleri değil Türk erkekleri ilgisini çekiyor.
0: Çünkü adadan gitmek istiyor. Onların hı-hı, ancak kendilerini adadan kendisini götürüp İstanbul'a taşıyabileceğini hı-hı, düşünüyor. Hı-hı. Yani Rum erkekleri evet, yani götürme imkanları yok.
1: Atina'ya götürürler belki.
0: Atina'ya gitmiyor. Atina'ya zaten çocuğunun ölümünden sonra teklif ediyorlar, orada bir evi verelim, orayı yerleştirelim diye gerçekte, ama gitmek istemiyor.
1: Bence Mary Türk erkekleriyle gitmek ve Türk erkeklerine aşık olmak için bahane arıyor.
0: Olabilir. Bilemiyorum duygularını.
1: Siz yarattınız, siz bilemeyeceksiniz, kim bilecek, belki derinlerde böyle bir şey var.
0: Olabilir.
1: Türk erkeği arzuluyor belki Mary o dönemde. Peki. Neyse, yazarın şeyine müdahale etmeyelim. Evet. Mary'yi de tanıyalım, nasıl bir kızmış. Öylesine güzel, öylesine uçarı bir kızdı ki ne söylesem azdır. El avuca sığmazdı. Bir bakarsın limanda, bir bakarsın çarşı pazar dükkan gezmesinde. Evde durduğu yok gibiydi. Kapalı yerleri sevmez, hep dışarıda olsun isterdi. Eğlenceyi, dansı sevdiği kadar şarabı da severdi. Sokaktan geçerken tüm esnaf birbirine seslenirdi. Mary geliyor diye. Baksan bir türlü, bakmasan bir başka türlüydü. Sanırsın ki bu dünyada aşık olunacak bir kadın varsa onun adı Mary olmalıydı. Onu görüp aşık olmayan varsa da benim gibi deli olmalı diyeceğim, ama ben herkesten daha çok aşıktım. Zaten doğuştan da deliydim. Adanın öteki ucunda balıkçı barınaklarındaki şarap ve ay ışığı altında söylenen şarkının adı Mary'ydi. Gençler arasındaki köylerdeki taş kahvehanelerinin vazgeçilmez sohbetinin de adı Mary olurdu. Bu arada rütük kuralları için bir zorunlu uyarı, paragraf bütünlüğünü, metin bütünlüğünü bozmamak için çıkarmadım, ama alkolün sağlığa zararlı olduğunu ve gençlerin tüketmemesini önerdiğimiz de söyleyelim, ama kitaptaki bütünlüğü de bozmamak için de bunu da ifade ediyorum. Tabii. Evet, Mary böyle de güzel de bir kız.
0: Evet, güzel olanların başına aslında böyle şeyler geliyor. Aslında şimdi Mary'nin başına evet, gelen felaket biraz şöyle bir şey var. Kırmızı Pazartesi'ye benziyor aslında.
1: Marquez'in.
0: Çünkü herkes orada biliyorsunuz Kırmızı Pazartesi bir cinayet evet, işleneceğini
1: herkes
0: bilir.
1: Biliyor, evet.
0: Ama herkes sessiz kalır. Nasıl olacak diye beklerler. Hı-hı. Biraz Mary'nin bulunduğu duruma etrafındaki insanların seyirci kalması ve bu suça ortak oluyorlar aslında. Biraz da onlar da itiyorlar. Hı-hı. Bir şey olacak, bir felaket olacak, ama ne olacak felaket? Herkes seyrediyor. Hı-hı. Herkes izliyor. Kimse tedbir almak için bir çaba göstermiyor aslında. Biraz Kırmızı Pazartesi'nin travmasını anlatan bir sonuçla karşı karşıyayız burada.
1: Evet, Kırmızı Pazartesi göndermesi de güzel oldu. Bu bağlantıyı kurmamıştım işin açığı, ama tekrar dönüp bakınca doğru söylüyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü benzer bir durum.
0: Evet, herkes çünkü
1: yazarken
0: görüyor.
1: İlham aldınız mı peki oradan? Yani bunu düşünerek mi kurguladınız?
0: Yok,
1: bittiği zaman mı benzediğini düşündünüz?
0: Bittiği zaman böyle olduğunu evet, gördüm. Çünkü yani herkes ne olacağını biliyor.
1: İlham da alınabilir
0: biliyor
1: bu arada, çok normal. Evet, kim bilir Gabriel Garcia Marquez de nerelerden o, ilham tabii, almıştır İspanyol bir yazar
0: olarak. Müthiş bir tabii artık roman, müthiş evet, bir yazar.
1: Evet.
0: Oradan ilham almak da güzel.
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Birçok dünyadaki yazarlar ilham almıştır. Tabii. Ama Mary'nin başına gelen felaketler aslında adadaki birçok insan seyrediyor. Aslında seyirci olarak suça ortak oluyorlar. Günaha ortak oluyorlar. Oradaki yaşanan trajedinin acısını aslında neden oluyorlar. Birçok şeyde zaten bu böyledir.
1: Peki başka karakterlerden de konuşalım. Kimlerden evet, bahsedelim? Mesela Kör Nail var.
0: Kör Nail var.
1: Meyhaneci Hristo var. Ferit var.
0: Ferit ilk aşklarından evet, Mary'nin. Sonra ben burada farklı bir karakterler de işledim. Mesela Mahyacı'yı işledim mesela. Mahyacı biliyorsunuz edebiyatımızda çok işlenmedi. Camilerin arasına kurulan, hoş geldin Ramazan'ı yazan evet, mahyacılar falan var mesela.
1: O dönemler tabii.
0: Mahyacılık nedir? Mesela bugün de şimdi mahyacılar var biliyorsunuz. Ramazanlarda yazarlar ya evet, camilerin.
1: O, otomatik kişi olarak oluyor diye düşünmüştüm,
0: yok,
1: elektronik
0: yok,
1: olarak.
0: Şu anda kişi biraz öyle ama oraya o mahyacılık dönem yapılır mesela. Evet. O bir şeydir.
1: Sanat,
0: söyleyin,
1: iş
0: evet,
1: ya da
0: evet,
1: neyse.
0: Aynı zamanda
1: neden yapıyorlarmış o dönem mahyacılar? Şimdi yani elektronik ortamda yazılar çıkıyor. Oraya ne yazarsanız o çıkıyor. O dönemler nasıl yapıyorlarmış?
0: O zaman bir sanat sonuçta yukarıya doğru çıkıyor ve orada ip çekerek yazanmış. Oradan şeylerle, kandillerle, kandillerle orada yazıyor ama tabii bizim bu romanın geçtiği dönem çok eski bir dönem de değil. O nedenle biraz edebiyatımıza biz mahyacıyı da sokmuş oldum ben. Bir de şeyden kilisedeki bu çanı çalan bir karakterimiz var mesela. Hı-hı. O da bu şekilde farklı bir şekilde karakter olarak oraya sokuyoruz.
1: Kimleri gözlemlediniz peki? Mesela hiç mahyacı gördünüz mü? Ya da hani konuştunuz mu hani nasıl oluyor diye bir yanlış yapmamak için? Yahut o çanı çalan kişi belki de işte değil mi? Kimdir, nasıl çalar, nasıl bir iş akışı vardır, düzeni
0: okudum.
1: Vardır, kim kontrol
0: yani
1: ediyor?
0: Onları okudunuz. Tanımadım ama okudum. Yani mesela mahyacılık geleneği nereden gelir? Mahyacılar da mesela kendi bir çıraklarına mutlaka bunları anlatırmış eskiden. Mutlaka yetiştirirlermiş. Herkesin, her mahyacının bir çırağı, yetiştirdiği bir çırağı olurmuş burada. Çanı çalanlarsa aynı zamanda kiliseye sahip olanlar orada her şeyine bakıyorlar kilisenin. Her şeyinden sorumlu oluyorlar papasından sonra. Zaten Mary hikayede en son böyle bir kiliseye sığınıyor. Kiliseye sığındığı için de oradaki çanı çalan insan zangoç. Biliyorsunuz bu çanı çalanlara zangoç deniliyor. Zangoç'la olan diyalogları ve Zangoç'un gözlemlerini anlatıyoruz. Oradaki nasıl geldi, ne yaptı orada diye.
1: Bittikten sonra Mary dışında, çünkü ana karakter o, en içinize sinen kimdi? Yarattığınız bütün o kurgu karakterler içerisinde.
0: Bence hepsi sindi. Ben bütün
1: öne çıkan, öne çıkan yok mu?
0: Yok. Bence bütün karakterler içime sinerek yazdım zaten. Sinmese de yeniden değiştirirdim. Hı-hı. Yeniden bakardım. Ama şöyle bir şey var tabii yazarların. Her roman eksik bir romandır yazar için. Yani ne yazarsa yazsın mutlaka içinde bir yerde eksik olduğunu düşünür. Çünkü tamamlanmamış duygu, tamamlanmamış edebi eser okuyucu tarafından yeniden üretilmesini bekler. Okuyucuyla bir karşı karşıya geldiği zaman okuyucu aslında yazarın görmediği birçok şeyi kendisine soru olarak yöneltir ve bu aslında şiirde de edebiyatta da okuyucunun yeniden eseri üretilmesi süreci olarak ortaya koyar ama bu daha çok nitelikli okuyucuların yapabileceği bir şey. Yazarlar için de her eser bitmemiş bir eser olarak durur.
1: Siz ayna tutuyorsunuz. Evet. Bir yüzleşme gerçekleşiyor evet. haliyle. Evet. Evet. Bu bağlamda düşündüğümüzde hani özellikle diyoruz ya hani Türk siyasi tasının ürettiği bir sonuç olarak çok da Rumlar rahat edemediler. Bilinçli evet. olarak edemez. İşte bir şeyler yapıldı. Evet. Nüfus azaldı. Terk etmek durumunda kaldılar. Zalimlik oldu diyorsunuz tırnak içinde değil mi? Hani bunu bu şekilde ifade etmeseniz de bunu böyle söyle sonuca varabiliriz. Bu anlamda dokunduğunuz bant ellerinden nasıl bir dönüş aldınız ya da ne bekliyorsunuz?
0: İnsanlar onaylıyorlar bunları okudukları zaman. Evet böyle oldu deniliyor. Çünkü bunları kimse reddedemez. Bu bizim tarihsel bir yanlışımız bu ülkenin. Yani ta 1910'lardan 1920'lerde daha doğrusu devletleri yöneten siyasetçilerin kararlarının acısını toplumlar ve coğrafyalarda yaşayan insanlar, aileler, bireyler yaşıyorlar. Şimdi Anadolu'da bir kültürel mozaiğimiz varken, çeşitliliğimiz varken farklı farklı kültürler ve farklı farklı inanç grupları yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışken savaşlar esnasında bunlar karşılıklı insanlar değiştirilerek bunlar azalıyor, kurumaya başlıyor bu etkileşim. Ben eğer bu insanlar sürgünler ya da ülkeyi terk edişler olmasaydı daha derin bir kültürümüzün, daha zengin bir kültürümüzün olacağını düşünüyorum yani ama olamadı.
1: Peki bütün biz kitaplarınızdaki bu yüzleşmeleri düşündüğümüz zaman bir tanesini silme hakkınız olsaydı hangisini silerdiniz?
0: Hiçbirini silmezdim. Çünkü neden? Ben romanlarımda...
1: Yok roman değil de yaşanan gerçekliklerden hani Rumlara yapılan yahut Ermenilere yapılan hani vergisel anlamdaki bir takım problemler. Hangisini silerdiniz? Bir tane
0: Kibelini lanetindeki seri cinayeti yapan adamı silmek isterdim. Çünkü fevkalade acımasız bir karakter. Yani zaten ben onu canlı da ziyaret ettiğim için adamı gördüm. Yani adamla da konuştum bunu nasıl yaptığını. Onu silmek isterdim mesela. Hiç yazmak istemezdim. Ama bu karakterler var ne yazık ki hayatın içerisinde. Bu gerçekliği bizim silsek bile bir yere gitmiyor bu insanlar. Şimdi ben tabii kendi yaşadığım coğrafyadan, kendi yaşadığım toplumumdan kopmuyorum. Yani onların içinde yaşadığı toplumsal meseleleri, çelişkileri, travmalarını, acılarını, hüzünlerini yazmaya gayret ediyorum. Çünkü bir yazarı yazar yapan şey kendi köklerine tutunmasıdır. Ama evrensel gerçekler...
1: Bunlar rahatsız edici olsa bile.
0: Rahatsız edici olsa bile biz bunu yazmalıyız. Yazmalıyız ve insanlara soru işaretleri bırakmalıyız. Neler yapılması gerektiği ile ilgili soru işaretleri mutlaka olmalı. Eğitici değiliz. Kimseyi eğitmiyoruz edebiyatta, romanda ama bir takım duygular bırakıyorsak, bir tat bırakıyorsak, bir soru işaretiyle yüzleştiriyorsak bu bizim için yeterli oluyor.
1: Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için. Var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey?
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Peki bugün ikinci kısımda Cevat Turan'la Meri'yi konuştuk sevgili dinleyenler. Kırık bir ada hikayesi değil mi? Alt başlığı da verilmişti. Bu haftalık da bu kadar.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 18, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İçişleri Bakanı Çiftçi, Tekirdağ'da iki polisin şehit olduğunu duyurdu. Kabine yarın toplanıyor. Orta Doğu'da tansiyon yine yükseliyor. Ayrıntılar bültenimizde. Tekirdağ'dan bugün acı haber geldi. Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un silahlı kavga olayına müdahale sırasında şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit düştüğünü duyurdu. Gözaltına alınan saldırganın yakalanma anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Vatandaşlar zanlıyı linç etmek istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Orta Doğu'daki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. ABD-İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kabinede ayrıca yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler güvenlik birimlerinden gelecek kritik rapora çevrilmiş durumda. Raporun 10 gün içinde tamamlanması beklenirken iktidar kaynakları terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerin ardından gerekli adımların meclis ve devlet mekanizmaları tarafından atılacağını kaydetti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sakarya'da konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin DEM Parti eline Türkiye bayrağını almadan ilerlemeyeceğini söyledi.
2: PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti birçok il ve ilçede tırnak içinde barış için adım at yürüyüşü yapacakmış. Sen önce vatan için bir adım at. O yürüyüşü bir Türk bayraklarıyla yap. Ondan sonra devletten, meclisten, bizden adım bekle. Sen eline Türk bayrağı almadığın sürece seninle ne barış olur, ne kardeşlik olur, ne de dostluk olur.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı adliyeye sevk edildi bugün. Soruşturma dosyasında Selahattin Akın Uzun'la gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı örgüt elebaşı olarak değerlendirildi. Kendisine fotoğrafları gösterilen 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Öğ'yü tanıdığını söyleyen Kütahyalı, Batuhan'la aralarında tespit edilen 46,5 milyon liralık para hareketine de yanıt verdi. Kütahyalı, transferlerin ticari kredi ve yakın çevresiyle yaptığı işlemlerden kaynaklandığını savundu. Savcılık dosyasında ise para trafiğinin olağan bireysel hareketlilik olarak değerlendirilmediği kaydedildi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. 5 Mayıs'ta Antalya'nın Alanya ilçesindeki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan Aydın Çavuşoğlu 52 yaşındaydı. Çavuşoğlu'nun cenazesinin yarın saat 14'te Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi. Orta Doğu'da tansiyon yine yükseliyor. Karşılıklı tekliflerin reddedilmesiyle ABD ve İsrail'in gelecek hafta İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatabileceği iddia edildi. İran basını ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın barış teklifine yanıt olarak 5 maddelik yeni bir çözüm planı önerdiğini duyurdu. Haberde söz konusu şartların kabul edilmesi halinde dahi ABD ve İsrail'in saldırı tehditlerinin devam edeceği öne sürüldü. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran konusunda her senaryoya hazır olduklarını belirterek bugün ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme yapacağını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Barakah nükleer santraline düzenlenen İHA saldırısı sonucu elektrik jeneratöründe yangın çıktı. Santralin iç güvenlik çevresi dışında çıkan yangına ekipler müdahale etti. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde de herhangi bir etkilenme olmadığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Sputnik'e konuştu. Gündeminde dün gece Moskova'ya insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar vardı. Zaharova olayı Kiev rejiminin Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle gerçekleştirdiği bir terör saldırısı olarak niteledi ve saldırının hedefleri sadece sivillerdi.

0: Antalyaspor 31 puanlı Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri bugün 1. lige düşecek. Antalyaspor'un kazanması gerekiyor. Kasımpaşa ve Eyüpspor'a 1 puan yetiyor. 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sezonun son maçına bugün saat 20'de Kasımpaşa deplasmanında çıkacak. Yine aynı saatlerde Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlayacak. Trabzonspor'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki başkanlık seçimleri öncesi transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Saadettin Saran ve ekibinin Liverpool'la sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Andrew Robertson'la prensip anlaşmasına vardı ve hazırlanan transfer raporunun da seçim sonrası yeni yönetime sunulacağı kaydedildi. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Hani biz okuma bilmiyorduk.
3: Ama para biliyoruz.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi?
4: İkincisi de paradır.
1: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çırıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Bazı deyimler vardır ki ustalığın ve dikkatin kelimelere dökülmüş halidir. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak da onlardan biridir. Bugün bu ifadeyle birinin hem küçük ayrıntıları gözünden kaçırmadığını hem de büyük hedefleri yerli yerinde etkisiz hale getirebildiğini anlatıyoruz. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimi bir kişinin küçük ayrıntıları fark edebilecek kadar dikkatli, büyük işleri ise kararlılık ve yerli yerinde yaptığına işaret ediyor. Deyim özellikle becerikli, usta, işinin ehli kişiler için kullanılıyor. Bu deyimin kökeni Osmanlı döneminin askeri ve avcılık kültürüne dayanıyor. Özellikle Yeniçeri ve Sipahi Teşkilatları içinde yetiştirilen okçular arasında yüksek isabet oranı büyük meziyet sayılırdı. Usta nişancılar için kullanılan mecazi ifadeler zamanla deyimleşti. Pireyi gözünden vurmak bir şeyi en küçük detayına kadar görebilen çok dikkatli kişi anlamına gelirken, deveyi dizinden vurmak deyimi ise büyük hedefi en zayıf noktasından vurarak etkisiz hale getiren kişiyi anlatıyor. Anadolu'da anlatılan halk hikayelerine göre bir Osmanlı nişancısı padişah huzurunda yapılan bir gösteride havaya atılan bir pireyi gözünden vurur. Elbette bu rivayet abartılıdır, ancak halk arasında bu başarı olağanüstü nişancılığı simgeler. Bir diğer rivayetse göçebi bir çobanın kaçmak üzere olan bir deveyi dizinden vurarak durdurması ile ilgilidir. Çobanın bu hamlesi kervanı büyük bir zarardan kurtarır. Bu olayın ardından halk arasında deveyi dizinden vurdu sözü yaygınlaşır. Deyimin yazılı örneklerine 18 ve 19. yüzyılda halk hikayelerinde ve destanlarda rastlanılıyor. Özellikle Köroğlu gibi destan kahramanları için deveyi dizinden vurur, pireyi gözünden delip geçer gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu benzetmeler halkın gözünde kahramanlığın ve nişancılığın en üst seviyesini temsil ediyor. Folklor araştırmacıları deyimi halkın gözlemci zekasının ve nişancılık geleneğinin bir yansıması olarak yorumluyor. Bugün pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Koreli bilim insanları yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltacak bir yöntem geliştirdi. Yapay zeka modellerinin bilgi eksikliklerini kabul etmek yerine tahminlerde bulunmaya teşvik edildikleri için tıp gibi insan yaşamında kritik bir konuda gerçekleri uydurdukları basına yansımıştı. Araştırmacılar, yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları bu sistem sayesinde yapay zekanın her soruya kesin cevap vermek yerine emin değilim veya bilmiyorum diyebilmeyi öğrenebileceğini açıkladı. Uzmanlara göre günümüzde yapay zeka sistemlerinin en kritik problemlerinden biri aşırı özgüvenli yanıtlar vermesi. Özellikle sağlık, hukuk ve otonom sürüş gibi alanlarda kullanılan sistemler yanlış olsa bile kesin ifadelerle cevap üretebiliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bazı yapay zeka modellerinin gerçekte var olmayan bilgileri doğruymuş gibi sunabildiği ortaya konmuştu. Teknoloji dünyasında bu durum halüsinasyon olarak adlandırılıyor. Güney Koreli araştırmacılarsa bu sorunu çözmek için insan beyninin çalışma biçiminden ilham aldı. Bilim insanları insan beyninin daha doğmadan önce bile bazı sinyaller üretebildiğini ve belirsizlikle baş etmeyi zamanla öğrendiğini belirtiyor. Bu yaklaşımdan hareket eden ekip, yapay zeka modellerini gerçek verilerle eğitmeden önce kısa süreli bir gürültü verisi aşamasından geçirdi. Uzmanlara göre yeni sistem, özellikle hata payının çok düşük olması gereken alanlarda önemli katkı sağlayabilir. Araştırmacılar, otonom araçlar, tıbbi teşhis sistemleri ve karar destek teknolojilerinde bu yaklaşımın güvenirliliği artırabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın henüz bunu bilmiyorum yaklaşımını öğrenmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak sistem, daha önce görmediği konularda yanlış cevap vermek yerine daha temkinli davranıyor. Çalışmanın yazarlarından Sebum Paik'se yaptığı açıklamada, bu çalışma yapay zekanın kendi bilgi durumunu insanlara daha benzer şekilde tanıyabileceğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Araştırma ekibi hedeflerine yalnızca daha fazla doğru cevap veren değil, aynı zamanda neyi bilmediğinin de farkında olan yapay zeka sistemleri geliştirmek olduğunu belirtti. Güney Koreli araştırmacılar yapay zeka modellerinin bilmediği konularda aşırı özgüvenli yanıtlar vermesini azaltabilecek yeni bir eğitim yöntemi geliştirdi. Rastgele gürültüyle yapılan ısınma eğitimi, modellerin belirsizliği daha doğru tanımasını sağlayıp halüsinasyon riskini düşürmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Sadece sinema çetesi sok. Çok da kısım olsun. Bu işin adı yerine kadar kongu da aşınız. Bu işin adı yerine kadar kongu da aşınız. Bu işin adı yerine kadar
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Saadet Partisi, 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongre'de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava nedeniyle hukuki baskı altında bulunuyor. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve arkadaşları tarafından açılan davada kongrede usulsüz delege kullanıldığı öne sürülerek kongrenin iptali ve parti yönetimine 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep ediliyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan süreci canlı yayında anlattı.
2: Mutlak Mutlan neden Saadet Partisi ile anılmaya başlandı? Bunun gerçekliği nedir?
3: 24 Kasım 2024 tarihinde büyük kongremizi yaptık. 2025'in ortalarında kongrenin iptali ile alakalı dava açtılar. Duruşmalar hızlı ilerledi. Biz raporlarımızı verdik. Bilirkişi raporunda da davanın açılmasına gerek olmadı. Yani davanın reddi ile alakalı bilirkişi raporu geldi. Rapor geldikten sonra bir duruşma yapıldı. Hukukçularımızın ifadesi o son yapılan duruşmada davanın iptal olması gerekiyordu. Bir duruşma daha atmış oldu dava. Pazartesi günü yeni duruşma görülecek. Biz de merakla bekliyoruz duruşmayı.
2: Anlattığınız süreç ben böyle söyleseniz sizle konuşmaması CHP'deki mutlak mutlan sürecini anlatıyor diye düşünürdüm açıkçası.
3: Yani bunun böyle sıradanlaşması, insanlarda bu algının oluşması ülkemiz adına üzücü bir durum. Siyasetçilerin gelecek kaygısını yaşadıkları ki en son bir Cumhurbaşkanı adayımızla alakalı bir ironi yaparak bir şeylere dikkat çekmek istedim ve o tarihten bu tarafa bu tedirginliği yaşayan insanların ne kadar fazla olduğunu üzülerek görmüş olduk. Yargı eliyle siyaset gayret edilmek isteniyor. Bizim davadan ayrı olarak bu cümleleri kullanıyorum ben. Türkiye'de çözülmeyecek hiçbir problem yok. Çok kısa bir sürede birçok şey çözülebilir. Yeter ki adaleti merkeze koyabilelim. Partizanca bakışta insanca bakışa geçebilelim.
2: Peki şu Cumhurbaşkanlığı tarifiniz de gündemde belirledi. Tarif yaptınız. Herkes bir isim söyledi. Bir isme dayanarak mı tarifi yaptınız yoksa idealize ederek mi bir tarif yaptınız?
3: Yani bir ismimiz bizim var. Ben hiçbir arkadaşımın nezaketsizlik yapmamak için o ismi saklayacağım, saklı tutacağım. Ama ilkelerin ve prensiplerin bugün konuşması gerektiğini ben savunuyorum.
2: Şimdi açıklanmıyor. Bir taraftan da korkuyor. Başına bir şey gelir gibi durum da var ya.
3: Tabii. Aynı şeyi söylüyorum. Onu oraya bağlayacaktım hadiseyi. Bugün ismi açıkladığımızda isim üzerinden başına ne geleceğini bilemiyoruz. Ki örnekleri var işte Sayın İmamoğlu'nun başına gelenleri hep beraber görüyoruz. Geçmiş dönemde Sayın Demirtaş'ın başına gelenleri hala 10 yıldır cezaevinde ve hala tutuklu olarak içeride kalıyor. Hüküm verilemiyor kendisine. Yine diğer ismi geçen insanların soruşturma açıldı, açılıyordu, şuydu buydu sürekli haberlerin yapıldığını görüyoruz. Böyle bir ortamda yine en baştaki bizim kayyum meselesine getireceğim hadiseyi. İnsanlara bu tip korkularla değil, ümitle gitmenin, ümit var olmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Toplumun her kesiminden özellikle iktidar cenahında bize bir yol gösterin, biz gelelim. Biz durduğumuz yerde memnun değiliz. İktidarın politikalarıyla bağdaşmayan birçok bakış açımız var. Bir alan açın talebini çok fazla duyuyoruz. Türkiye'de yeni bir yola ihtiyaç var. Yeni bir yüze ihtiyaç var. Yeni bir siyaset anlayışına.
2: Bu isim yeni bir isim mi? Hani evet. Derdim o değil ama işte Ali Babacan'ın adı geçti, Abdullah Gül'ün adı geçti ama anlıyorum ki tariften bu yepyeni bir isim.
3: Siyasette yıpranmamış bir isim. Herkesin de oh be diyebileceği bir isim ama yine söylüyorum. Sadece Saadet Partisi'nin adayını açıkladığımızda 50+1'in yakalayabileceği bilinciyle ben siyaset yapıyorum. Başka partilerle de ortak bizim ismimiz etrafında mutabakata varmamız gerekir ki bir anlam ifade etsin.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin kongresine açılan dava ve siyasetteki kayyum tartışmalarını canlı yayında anlattı. Kongremizin iptali için dava açıldı, kayyum atanması talep edildi. Bilirkişi raporunda davanın reddi gerektiği belirtildi. İfadelerini kullanan Arıkan, yargı eliyle siyaset dizayn edilmek isteniyor, bu iklim insanlarda korku ve tedirginlik üretiyor diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rus özel uzay şirketi Space Energy, Primorsky uzay üssünü bu yıl inşa etmeye başlıyor. Yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesine sahip olacak tesis, Rusya'nın özel uzay tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. İlk fırlatma 2027'de planlanırken, proje başarılı olursa bu yılda gerçekleşebilir. Rus özel uzay şirketi Space Energy, Rusya'nın ilk özel uzay üssü olan Primorsky uzay üssünü bu yıl inşa etmeyi planlıyor. Şirketin basın servisinin RIA Novosti'ye verdiği bilgiye göre tesis yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesiyle tasarlanıyor. Şirket yetkilisi, üssün altyapısının ultra hafif ve hafif roketler için sıfırdan tasarlandığını vurguladı. Bu yaklaşımın işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğini, görev hazırlık süreçlerini hızlandıracağını ve yüksek fırlatma sıklığı sağlayacağını açıkladı. Primorsky uzay üssü Space Energy tarafından geliştirilen Orbita ultra hafif fırlatma aracı için özel olarak tasarlanacak. İlk fırlatma 2027 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenirken projenin öngörülen takvimin ötesinde ilerleme kaydetmesi halinde 2026 yılında da fırlatma yapılabilmesi mümkün olabilir. Rus özel uzay şirketi Space Energy bu yıl Primorsky uzay üssünün inşasına başlayacağını açıkladı. Üs yılda 50'ye kadar hafif roket fırlatma kapasitesine sahip olacak ve Rusya'nın özel sektör tarafından kurulan ilk uzay üssü olma özelliğini taşıyacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü sigortasız çalışmanın çalışanlar için emeklilik, işsizlik sigortası ve malülük aylığı gibi hak kayıtlarına yol açtığını, işverenler açısındansa yasal ve mali yaptırımlar doğurduğunu bildirdi. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, çalışanların sigortalı istihdam edilmesinin hem anayasal hak hem de yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Açıklamada işverenlerin sigortasız istihdam yapamayacağı, çalışanların da kendi istekleriyle bu haktan vazgeçemeyeceği belirtildi. SGK açıklamasında çalışanların sigortasız çalışmayı talep etmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. İşverenlerin bu talepleri kabul etmesinin iyi niyetli bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler taşıdığı kaydedildi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı çalışanların emeklilik hakkına mahrum kalacağını, iş göremezlik durumunda malülük hali alamayacağını, vefat halinde ailesinin güvencesiz kalacağını ve işsizlik sigortasına yararlanamayacağını söyledi. Sertbaş, sigortasız çalışma talebini kabul eden işverenlerin de vergi avantajlarını ve gider yazma imkanlarını kaybedeceğini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Kurum, sigortalı çalışmanın anayasal hak ve yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak çalışanların bu haktan kendi isteğiyle vazgeçemeyeceğini belirtti. Açıklamada, sigortasız çalışan kişilerin emeklilik, işsizlik sigortası ve malülük aylığı gibi sosyal haklardan mahrum kalabileceği ifade edildi. Ayrıca iş kazası, iş göremezlik ya da vefat durumlarında çalışanların ve ailelerinin güvencesiz kalabileceğine dikkat çekildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığımızda orada Kıbrıs Türk'ünü soykırımdan kurtarmak için yapılan harekatta karşımızda Amerika başta olmak üzere NATO ülkelerini görüyoruz. Yani nasıl bir müttefiklik ilişkisiyse ben çözemedim zaten. 90 sonrası yine aynı şekilde Türkiye NATO dışında da alan oluşturmaya çalıştı kendisine. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Norveç, Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda. Bunlar nerede Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı, Türk düşmanlığı varsa hepsinde varlar. Nerede Türkiye'ye destek verilecek konu varsa da hiç yanımızda değiller. Onu da söyleyeyim. Şimdi NATO'ya bakış açım bu.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Penguenler çoğunlukla güney yarımkürede yaşasa da Galapagos penguenleri ekvatorun kuzeyinde doğal olarak yaşayan tek penguen türüdür. Galapagos adalarına özgü endemik bir tür olan bu penguenler ortalama 49 santimlik boylarıyla dünyanın en küçük penguen türlerinden biridir.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu. Otosigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor. 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda %15,1'den %17'ye, trafik sigortasında %5,2'den %6,4'e yükseliyor. Yaş grubunun içine inildiğinde kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor. 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda %17,1, erkeklerde %16,9, trafik sigortasında kadınlarda %6,5, erkeklerde %6.

0: 31, erkeklerde %4,3, 31-35 yaşta kadınlarda %4,7, erkeklerde %3,7, 36-40 yaşta kadınlarda %4,8, erkeklerde %3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda %5,2, erkeklerde %3,8 oldu. Birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansa daha yüksek olurken maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaş erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL, 26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177 bin TL, 31-35 yaşta erkeklerde 191 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 36-40 yaşta erkeklerde 189 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken, erkek sürücülerse neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor. En büyük tehlike ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: NASA'nın Artemis 2 göreviyle Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden astronotlar, Dünya'ya döndükten sonra Ay yüzeyinin sanılandan çok daha renkli olduğunu açıkladı. Görev öncesinde mürettebatın, NASA bünyesindeki jeologlar ve volkanologlar tarafından hazırlanan yaklaşık 90 sayfalık özel bir Ay pasaportu ile eğitildiği belirtildi. Bu eğitim kapsamında astronotlara, Ay yüzeyindeki renk değişimlerini ve jeolojik yapıları insan gözünün algısal avantajıyla değerlendirme teknikleri öğretildi. Astronotların özellikle Aristarchus platosu üzerinde gözlemlediği yeşil tonlu minerallerin, Ay'ın derinliklerinden gelen magmatik yapılar hakkında önemli bilgiler verebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu minerallerin olivin veya piroksen benzeri yapılar olabileceği düşünülüyor. Söz konusu mineraller, Ay'ın erken dönem volkanik geçmişine ışık tutabilecek ipuçları taşıyor. Uzmanlar, uydu ve robotik araçlardan gelen verilerde zaman zaman kalibrasyon hataları veya görüntü karmaşası oluşabildiğini, buna karşılık insan gözlemlerinin daha doğal karşılaştırmalar sunduğunu ifade etti. Araştırmacılar, Ay yüzeyindeki renk farklılıklarının yalnızca görsel bir ayrıntı olmadığını, aynı zamanda Dünya'nın ve Güneş sisteminin oluşum süreçlerini anlamak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, Ay yüzeyinde korunmuş dev kraterler ve lav akıntılarının, milyarlarca yıl önce yaşanan büyük çarpışmaların ve jeolojik dönüşümlerin izlerini taşıdığı belirtti. NASA'nın Nisan ayı başında gerçekleştirdiği Artemis 2 görevde, Ay'ın karanlık yüzünü ziyaret eden 4 astronot, dönüş sonrası yaptıkları açıklamalarda Ay yüzeyinin yalnızca gri tonlardan oluşmadığını, farklı renk ve dokular içerdiğini söyledi. Astronotların özellikle kahverengi ve yeşil tonlarını fark ettikleri, bazı bölgelerdeki mineral yapılarının çıplak gözle belirgin şekilde seçilebildiği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İktidarın olası baskın seçim kararını değerlendiren Deva Partili Ekmen şunları söyledi.
2: Açıkçası normal şartlarda iktidarın seçimi erkenine alacağına dair bir emare yok. Çünkü başta ekonomik göstergeler olmak üzere toplum tarafından problemli kabul edilen mevzuların birçoğundaki problemler olduğu yerde duruyor, hatta büyüyor. AK Parti'yi seçmen bile %70 oranında ekonomideki gidişatı olumsuz olarak kodluyor. O süreç açısından büyük büyük laflar ve sözlerle bir süreç başlatıldı. Ama iş somut adımlara gelince orada bir tıkanma var ve anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli ile Erdoğan arasında da artık gizlenmeyecek bir görüş ayrılığı var. Bütün bunlara bakınca niçin baskın seçim yapsın? Emin değilim ama senaryo konuşulunca işte mutlak butlanın ardından CHP içinde bir kaos yaratarak bir baskın seçim filan. Yani geriye dönüp baktığımızda transfer borsasıyla, seçim kanunlarıyla oynayarak, siyasetin geneline müdahale ederek yapılan bütün girişimi seçmen sandığa mahkum etmiş.
3: Ha, böyle bir tarihi var aslında Türkiye'nin, hiç söylenmeyen.
2: Yani geriye bakınca ANAP'ın ilk büyük seçim kaybı seçim kanunlarıyla oynadıktan sonra olmuş.
3: Veyahut üzerimizden silindir geçti dediği Turgut Özal'ın.
2: Tabii. Veyahut da 367 krizi yargı gücüyle siyasete bir müdahaleydi ve AK Parti tarihinin en yüksek oyunu alarak geldi. Yani seçmen siyasete müdahaleyi reddetti. Burada anlatıldığı gibi bir erken seçim, bir baskın seçim falan 60 gündür. Şimdi 60 günlük bir takvimde muhalefet açısından seçimlerde bir güç birliği, bir denge, bir karşı argüman oluşturmak için yeterlidir. Eğer siyasetin doğasıyla, kodlarıyla, yargı eliyle oynayıp mühendislik yaratmaya çalışanlar bir baskın seçimle bunu daha uzun erimli 4 yıllık 5 yıllık bir kazanca çevireceklerini düşünüyorlarsa bence orada da yanılıyorlar. Ali Babacan'ın böyle olası bir ortak adaylık için çok kuvvetli bir profil olduğunu düşünüyorum. Ekonomi yönetiminde Sayın Ali Babacan'ın dün pazar ziyaretindeydim. Evimizi arabamızı o zaman aldık diyor vatandaş. Allah bir daha nasip ederse adam düzeltir diyor. CHP'yi birinci gösteren anket bile AK Parti 30-32 bandında gösteriyorsa, Sayın Erdoğan'ı 38-42 bandında gösteriyorsa bu seçmen davranışını çözümleyip onun kaygı ve beklentilerine cevap veren bir dil, bir söylem ve bir kadro ortaya konulursa tabii ki kazanmaz ama dağınık davranırsak, seçmeni ikna edilmesi gereken bir kişi değil, terbiye edilmesi, hatta yer yer had bildirilmesi gereken kişi olarak kodlarsak adam bildiğini okur. Yani bu 10 kişiden biri fikir değiştirdiğinde siyasi denklem değişecek.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, iktidarın olası baskın seçim kararını değerlendirdi. Ekonomideki sorunlar çözülmedi, aksine büyüyor diyen Ekmen, iktidarın erken seçime gideceğine dair güçlü bir emare yok ifadesini kullandı. CHP içinde kaos yaratılarak baskın seçim senaryoları konuşuluyor diyen Ekmen sözlerini, 60 günlük bir seçim takvimi bile muhalefetin ortaklaşması için yeterli olabilir ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanı anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Tokat'ta bir fırında simit ustası olarak çalışan ve uluslararası X-Match fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi olan amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, vize alamadığı için ödül törenine katılamadı. Coruş'un yaşadığı tek engel bu olmadı. Organizasyon tarafından Türkiye'ye gönderilen kupa ve sertifika ise bu kez gümrük işlemlerine takıldı. Coruş, yaptığı açıklamada ödülün elektronik bir ürün olmadığını anlatmasına rağmen kendisine teslim edilmediğini söyledi. Kupam ve sertifikam Tokat'a gönderildi. Ancak gümrüğe takıldı diyen Coruş, yetkililer benden bazı belgeler istedi. Bunun satın alınan bir elektronik ürün olmadığını, sadece plaket ve sertifika olduğunu anlattım. Ama yine de teslim edilmedi ifadelerini kullandı. Coruş, daha sonra yarışma şirketiyle yaptığım görüşmelerde ödülümün gümrükte imha edildiğini öğrendim diye konuştu. Çektiği fotoğrafın hikayesini anlatan Coruş, buzağı taşıyan amcamız aynı zamanda bir şehit babasıydı. Yani bir karede iki farklı duygu vardı dedi. Coruş'un hikayesinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık basın danışmanı Bekir Kaplan, ödülün ülkemize gönderilmesi sonrasında yaşanan süreçle ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır dedi. Kaplan ayrıca sürecin tüm yönleriyle değerlendirileceğini ve inceleme tamamlandıktan sonra fotoğrafçıyla iletişime geçileceğini belirtti. Geçen yıl düzenlenen uluslararası X-Match fotoğraf yarışmasında yaklaşık 725 bin fotoğraf arasından dünya ikincisi olan Mehmet Emin Coruş, vize alamadığı için ödül törenine katılamadı. Coruş'un organizasyon tarafından Türkiye'ye gönderilen kupa ve sertifikası ise gümrük işlemlerine takıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gazeteci Sedat Aral, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Aral, Britanya'da referanduma dönüşen yerel seçim mağlubiyeti ve sonuçları hakkında konuştu.
2: Böyle bir şey var Ceyda. Dünyada demokrasi çalışmamaya başlayınca politik terbiyesizlik başladı. Yani ağır bir politik terbiyesizlik var. Yani seçimleri kaybetmemek üzerine. Çünkü artık insanların yönetmediği bir demokrasi var. Yani aslında bunun denemesiyle İngiltere'deki yerel seçimlerde, ki Andy Burnham birkaç ay önce biliyorsun Manchester'ı kaybetti aynı şekilde. Manchester yeşillere geçti. Evet. Andy Burnham güçlü bir adaydı. Yani çok sevilen bir aday olmasına rağmen Labour'dan olduğu için seçilmedi Manchester'da. Çünkü sisteme güveni kalmadı insanların ve uçlara doğru sürüklenmeye başladılar. Yani yeşiller çok büyük çıkış yaptı. Respect biliyorsunuz çok büyük bir çıkış yaptı. Bu aşırı milliyetçiler bunlar. Daha doğrusu eski British Nationalist Party'nin artıkları aslında. Yenfin artıkları. Ve bunlar çok yüksek oy alanları buldular. Bu oy alanlarının hepsi aslında muhafazakarlar. İyicene sağa kaydılar. İşçi Partisi de liberalizmden daha sert bir sol tercih eden yeşillere kaydılar. Buradaki yeşiller daha sol. Avrupa'daki yeşillerden. Liberal değiller yani belli anlamlarda. Özellikle ekonomik anlamda liberal değiller. Yani Almanya'da ve Avusturya'da gibi değiller.
3: Evet.
2: Şimdi bütün aslında akım İngiltere'de, düğüm İngiltere'de çözülüyor. Yani biz yeni bir nasyonel sosyalizm akımı bekliyorum ben Avrupa'da. Çünkü uçtaki alanlar birleşiyor. Bu iki ilk görüşüm de, yani yeşillerin de, milliyetçilerin de ana üretken kesim olan ya yani orta sınıfı tutuyorlar bu iki parti. Orta sınıfı tutmaya başladılar. Orta sınıfın isteği birincisi kendi dışındaki yani çıkarı dışındaki savaşlara girmemek. Orta sınıfın arzusu bu. Yani İngiltere'nin bir çıkarı yoksa niye Körfez'deki savaşa girecek? Niye İran'da bozulacak? Bir çıkarı vardı. Rusya'dan ucuza bir takım yani re-export yapıyordu sonuçta İngiltere. Yani onunla yaşıyordu. Petrol ürünlerini kaybetti Rusya'yla. Ukrayna yüzünden. Bakarsan 4000 kilometrelik mesafe var arada. Yani İngiliz insanını ilgilendirmiyor aslında Ukrayna'daki. Ve kendini ilgilendirmeyen savaşlara yatırım yapmaktan bu halklar bıktı.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan gazeteci Sedat Aral, Britanya'daki yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin yaşadığı ağır kaybın sebepleri ve Britanya'daki genel tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa halklarının devletlerin savaşa girmesini istemediğini belirten Aral, orta sınıfın isteği çıkarları dışındaki savaşlara girilmemesi. İnsanlar kendilerini ilgilendirmeyen savaşlara yatırım yapılmasından bıktı dedi. Aral, Avrupa'da nasyonel sosyalizm akımının yükselişe geçeceğini söyledi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bir işin son dakikaya bırakılması bazen başımıza beklenmedik zorluklar çıkarır. Fırsatlar genellikle zamanında değerlendirmelidir. Yoksa sonunda geriye yalnızca pişmanlık kalır. Atalarımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Sona kalan dona kalır. Bu atasözünün kökeni eski kervan ve konaklama düzenlerine dayanıyor. Geç kalan yolcu geceyi soğukta geçirmek zorunda kalır ya da paylaşımdan geriye kalan artığı alır. Bu halk bilgeliği fırsatları ertelemenin insanı her zaman zarara uğratacağına dikkat çeker. Kelime oyunuyla soğukta kalmayı ima etmesi bu sözün kökeninin eski yolculuklardan veya kışlık hikayelerden geldiğini düşündürür. Geç kalan, fırsatları kaçıran kişi sonrasında pişmanlık duyar. Bu da erken kalkan yol alır atasözünün zıt bir ifadeleridir. Geç kalan yol alamaz, hatta donar kalır. Zamanında yapılan her şey insana fayda sağlar. Ertelemek sadece kayıplara yol açar. Bu yüzden sona kalan dona kalır atasözünün öğüdünü unutmadan hareket etmeliyiz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Berçenek köyünde ilkokul olmadığı için Elbistan'ın Alembey köyünde Lütfi Efendi Medresesi'nde Kur'an eğitimi aldı. Ancak 1956 yılında kendi köyüne ilkokul gelmesiyle birlikte buradan mezun oldu. 1955 yılında sonradan Ankara'ya nakledilen Mersin Assubay Okulu'na kaydoldu. 1959'da okulu bitirerek Ordonat Tekniker sınıfına ayrılarak Ankara Ordu Donatım Teknik Okulu'nda eğitim almaya başladı. Burada okurken yapılan bir arama sonucu çantasında Alevi Bektaşi ozanlarının şiirleri ve Marksizmle ilgili kitaplar çıkmasıyla okuldan kaçtı ve bir daha geri dönmedi. 1961'de Kuleli Askeri Lisesi'ne gitti fakat maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı.
1: Başlar.

Özellikle 60'lı yıllarda yükselişe geçen ve ilk planı 1964'te çıkaran Mahsuni Şerif, bir süre Gaziantep'te ikamet ettikten sonra göç ettiği Ankara'da Fikret Otyam, Feyzullah Çınar, Nesimi Çimen, Aşık Daimi, Kul Ahmet gibi isimlerle bir araya gelmeye başladı. Aşık Mahsuni, Aşıklar Derneği'ni kurdu, ressam Fikret Otyam'ın ve Gazeteciler Sendikası'nın desteğiyle konserler verdi. İşten...

Aşık Mahzuni, 1972'de aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nu Sivas'ın Sivrialan köyünde ziyaret ettiğinde Aşık Veysel tarafından ayakta karşılandı. 12 Mart muhtırası sonrasında siyasi sözler içeren türküler söyleyen halk ozanına 1970'li yıllarda 8 yıl boyunca sahneye çıkması ve yurt dışına gitmesi de yasaklandı. Aşık Mahzuni sanattan ve türkülerden uzak kalmamak için bu süre zarfında küçük bir dükkanda plak satmaya başladı ve bu yılları verdiği bir röportajda şöyle anlattı. Türkü söylememek beni çok üzüyordu. Canlı bir balığı tutun ve kumun üzerine atın. O balık o denize nasıl bakıyorsa ben de türkülere

68'in devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiği dönemde başbakan olan Nihat Erim için yazıldığı iddia edilen Erim Erim Eriyesin türküsünü plağa okuması yüzünden hapse atıldı. Duygu ve düşüncelerini sazının yanı sıra Milliyet, Meydan, Anadolu'nun Sesi gazeteleriyle Pir Sultan, Hacı Bektaş, Kızıldeli, Ozanca gibi dergilerde yayınladı.

Evli, 8 çocuk, 4 torun sahibi olan Mahsuni Şerif, 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya Köln'de hayata veda etti. Aşık Mahsuni Şerif, 1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Aşık Mahsuni'nin 453 plağı, 58 kaseti ve yayımlanmış 8 kitabı bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından hakkında çekilmiş 2 belgeseli var. Aşık Mahsuni Şerif, Domdom Kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Fadimem, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya ve Katil Amerika gibi unutulmaz birçok esere imza attı. Defol.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hesapta şüpheli işlem olduğu bahanesiyle savcıyı yönlendirerek toplam 850 bin lira çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken çalınan paranın savcılık tarafından kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. dijital dolandırıcıların ağına düştü. Olayın 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre savcı H.G. mesai bitiminin ardından evine giderken 212'li sabit bir hattan arandı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli, savcının hesabında şüpheli limit kullanımı olduğunu söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına girip hesabını kontrol etmesini istedi. Mobil uygulamaya giriş yapan H.G. hesabından 480 bin lira çekildiğini gördü. Şüpheli, ikinci görüşmede işlemin iptal edileceğini söyleyerek savcıya ters işlem adı altında 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı daha sonra bu paranın da belirlenen hesaba EFT yapılmasını istedi. Telefon görüşmesinde şüpheli şahıs gönderilen hesabın tanınıp tanınmadığını da sordu. EFT işleminin ardından durumdan şüphelenen savcı H.G. hesabına tekrar erişim sağlayamadı. Bunun üzerine bankayı arayan H.G. toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Savcı H.G. olay sonrası şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda polis ekipleri 53 yaşındaki Musa D., 32 yaşındaki Ramazan T. ve 19 yaşındaki Ece D. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetlik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, şüpheli işlem bahanesiyle savcıyı yönlendirerek hesabından toplam 850 bin lira çekti. Savcının durumu fark edip şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken zanlılardan biri tutuklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Okay.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8'de Tunceli ve %30,5'de Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu ise %11,5'le Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ile %12,4'le Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'de Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9 ile Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5 ile Gümüşhane ve %53,4 ile Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu iller ise %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehir ise %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eş değer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu. Otosigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor. 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler, hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda %15,1'den %17'ye, trafik sigortasında %5,2'den %6,4'e yükseliyor. Yaş grubunun içine inildiğinde kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor. 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda %17,1, erkeklerde %16,9, trafik sigortasında kadınlarda %6,5, erkeklerde %6,4 oldu. Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor. Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %14,5, erkeklerde %13,6, 31-35 yaşta kadınlarda %13,6, erkeklerde %12,5, 36-40 yaşta kadınlarda %14,2, erkeklerde %12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda %14,5, erkeklerde ise %13 olarak gerçekleşti. Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %5,1, erkeklerde %4,3, 31-35 yaşta kadınlarda %4,7, erkeklerde %3,7, 36-40 yaşta kadınlarda %4,8, erkeklerde %3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda %5,2, erkeklerde %3,8 oldu. Birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansa daha yüksek olurken maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaş erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL, 26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177 bin TL, 31-35 yaşta erkeklerde 191 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 36-40 yaşta erkeklerde 189 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken, erkek sürücülerse neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor. En büyük tehlike ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşarsa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Futbol kim için sadece bir spor, kim için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Mezzella, sağ sol iç gibi oynayan, kenara kayan. Mezzella, belki ismi kulağa çok süslü geliyor ama sahadaki görevi hem çok teknik hem de çok pratik. Bu oyuncu tipi orta sahanın iç bölgesinde görev alır ama sabit durmaz. O merkezde başlar ama kanatlara, yarı alanlara, hücum bölgelerine doğru kayar. Kısacası orta saha oyuncusudur ama içinden biraz kanat, biraz oyun kurucu, biraz da 8 numara geçer. İşte bu yüzden mesela modern futbolun çok yönlü silahlarından biridir. Bu oyuncunun temel görevi orta sahadan hücuma köprü kurmak ama bunu sadece dikey değil aynı zamanda yatay aksa da yapmaktır. Mezzella sık sık kenara açılır. Özellikle kanat oyuncuları içeri girdiğinde onun boşalttığı alana koşu yapar, böylece hem topu taşıyabilir, hem pas opsiyonu sunar, hem de hücumda ekstra adam yaratır. Mezzella'nın oynadığı pozisyon genellikle 4-3-3 dizilişinde orta üçlünün sağında ya da solunda olur. Ortada çoğu zaman bir holding midfielder yani savunma ağırlıklı bir oyuncu vardır. Mezzella ise onun sağında veya solunda daha özgür bir roldedir. Bazen 3-5-2 dizilişinde de kullanılabilir. Burada da orta sahadaki genişliği sağlamak, kenara yaklaşmak ve ceza sahasına koşular yapmakla sorumludur. Bu rolü oynayan oyuncunun sahip olması gereken bazı temel özellikler var. Öncelikle yüksek bir dayanıklılık gerekiyor. Çünkü maç boyunca hem orta sahada savunma yapacak, hem kenara açılacak, hem ileri çıkıp gol pozisyonlarına girecek. İkinci olarak topla rahat olması, dribling yapabilmesi, pas isabetinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu oyuncular sadece bir koşucu değil, aynı zamanda yaratıcıdır. Hücumda ekstra pas opsiyonu yaratır, ters kanatta oyun kurar ya da ceza sahasına sızarak ikinci forvet gibi katkı verir. Mezzella oyuncuları genellikle doğrudan oyun kurucu olarak görülmez ama onların yaptığı işler sayesinde oyunun ritmi değişir. Mesela içeri doğru yapılan bir koşu rakip savunmayı bozar, orta sahadaki 1-2'ye 1 hücumu başlatır. Kısacası Mezzella hücuma katkı verir ama bunu gizlice yapar. Golün ya da asistin sahibi olmayabilir ama golün oluşmasında hep onun bir dokunuşu vardır. Bu rolün en önemli isimlerinden biri Kevin De Bruyne'dür. Manchester City'de genellikle sağ iç gibi oynar. Hem kanada yaklaşır hem de forvet arkasına sarkar. Şut tehdidi vardır, pas yeteneği çok yüksektir ve ceza sahasına doğru zamanlı koşular yapar. Aynı şekilde Leon Goretzka Bayern Münih'te bu rolü daha fiziksel oynayan bir Mezzella olarak dikkat çeker. Hem savunmaya yardım eder hem ileri çıkar. Geçmişten bir örnek vermek gerekirse Clarence Seedorf tam bir Mezzella'dır. Milan'da orta sahada hem topu taşır, hem oyun kurar, hem hücuma destek olurdu. Topla dribling yapan, orta sahada geniş alanları kullanabilen bir oyuncuydu. Türkiye'den bu role en yakın isimlerden biri Tolgay Arslan olabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta zaman zaman kenara açılan, orta sahada pas bağlantısını sağlayan bir oyun anlayışıyla oynadı. Ancak ligimizde bu rolü saf haliyle düzenli uygulayan takım sayısı oldukça az. Mezala rolü takım için şu avantajları getirir. Birincisi, orta sahadan hücuma destek sağlayarak hücum hattını çoğaltır. Bu özellikle kapalı savunmalara karşı önemlidir. İkincisi, kenarlara açılarak oyun genişliği yaratır. Bu da rakip savunmanın dengesini bozar. Üçüncüsü, hücumda ikinci dalga koşularla ekstra gol tehdidi oluşturur. Ancak dezavantajları da vardır. Eğer Mezzala fazla hücuma çıkarsa ve orta sahada yeterince kompakt kalamazsa, rakip geniş hücumlarında boşluklar bulabilir. Ayrıca bu oyuncunun savunma sorumluluğunu da unutmayacak kadar disiplinli olması gerekir. Yani sadece gezgin değil, aynı zamanda kontrollü olmalıdır. Sonuç olarak Mezzala sahada klasik bir 8 numara gibi görünse de işlevi çok daha fazladır. Hem koşar, hem yaratır, hem pas atar, hem savunma yapar. Oyunun görünmeyen alanlarında çalışır ama etkisi çok görünürdür. Eğer takımınızda iyi bir Mezzala varsa oyunun hem sağında hem solunda bir oyuncu fazlanız var demektir. Futbolun ansiklopedisinde bugün sahadaki görevi hem çok teknik hem de çok pratik olan Mezzala. Yani sağ sol iç gibi oynayan, kenara kayan orta saha oyuncularını anlattık. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'te yapılan bir araştırma Antarktika'daki dev buz dalgalarının bilinenden daha hızlı eridiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyesi tahminlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Araştırma Doğu Antarktika'daki Fimbulüsen bölgesinde yürütüldü. Bilim insanları buzların alt kısmındaki derin kanalların sıcak suyu içeride tuttuğunu ve bunun bazı bölgelerde erimeyi daha fazla hızlandırdığını tespit etti. Araştırmanın baş yazarı Thor Hetterman, buzların altındaki yapı pasif değil, sıcaklığı tam erimenin kritik olduğu noktalarda hapsedebiliyor ifadelerini kullandı. Araştırmaya göre küçük sıcaklık değişimleri bile buz tabakalarının beklenenden daha kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kim Zhu, normalde daha güvenli kabul edilen bazı soğuk buz tabakaları düşündüğümüzden daha hassas olabilir dedi. Araştırmaya göre buz altındaki kanallar büyüdükçe erime daha da hızlanabiliyor ve bu durum zincirleme etki oluşturabiliyor. Bilim insanları bunun yalnızca buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi için de risk oluşturabileceğini belirtti. Yapılan yeni bir araştırma, Antarktika'daki dev buz dalgalarının altında hapsolan sıcak suyun erimeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları bunun deniz seviyesini beklenenden daha hızlı yükseltebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, kitap okumak, müzik dinlemek ve müze gezmek gibi sanat etkinliklerinin biyolojik yaşlanma hızını azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, düzenli sanat aktivitelerinin etkisinin egzersize benzer seviyede olduğunu belirtti. University College London araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, sanat ve kültürel etkinliklere düzenli katılımın DNA üzerindeki yaşlanmayla ilişkili değişimleri olumlu etkileyebileceği tespit edildi. Araştırmada kitap okuma, müzik dinleme, tiyatro, galeri ve müze ziyaretleri gibi etkinliklere daha sık katılan kişilerin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi. Haftada en az bir kez sanat etkinliğine katılan bireylerin bu etkinliklere nadiren katılanlara göre yaklaşık %4 daha yavaş yaşlandığı tespit edildi. Bilim insanları, sanat etkinliklerinin etkisinin düzenli egzersiz yapan kişilerde görülen biyolojik yaş farkıyla benzer seviyede olduğunu açıkladı. Araştırmada özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerde etkinin daha güçlü olduğu kaydedildi. Çalışmanın başyazarı Profesör Doktor Daisy Fancourt, sanatın sağlık üzerindeki etkisinin biyolojik düzeyde de görüldüğünü söyledi. Fancourt, sanat ve kültürel etkinliklerin egzersiz gibi sağlığı destekleyen bir davranış olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada 3556 yetişkinin anket yanıtları ve kan testleri değerlendirildi. Bilim insanları, epigenetik saat adı verilen testlerle DNA'daki yaşlanma göstergelerini analiz etti. Sonuçlara göre, sanat etkinliklerine katılım arttıkça biyolojik yaşlanma hızının düştüğü görüldü. Araştırmada haftalık sanat etkinliklerine katılan kişilerin biyolojik yaşının nadiren katılanlara göre ortalama bir yıl daha genç olduğu belirlendi. Araştırmacılar, sanatın fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan farklı sağlık yararları sunduğunu vurguladı. Bilim insanları, sanat ve kültürel etkinliklerin yalnızca ruh sağlığına değil, biyolojik yaşlanma sürecine de olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırma, düzenli sanat aktivitelerinin sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli alışkanlıklardan biri olabileceğine işaret etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: This is the one they're talking about.
3: Caz Saati.

not to mention the fins. Folks in Siam.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Maduro daha sonra Türkiye'ye geldi. Biz gittik, görüşmeler yaptık, iletişim kurduk, diplomatik, ekonomik ilişkiler geliştirmeye başladık. Tabii ki okyanusun ötesinde bir ülke kolay değil. Sınırımızın hemen ötesindeki ülkeyle ilişkiler gibi çok kolay, hızlıca gelişen ilişkiler olmaz. Ama Venezuela deyim yerindeyse Maduro yönetimi açık söyleyeyim. Her türlü tezvirata karşı, manipülasyona, dezenformasyona karşı halkın desteğini alıyorduk. Ha diyeceksiniz ki ya işte meşruiyeti açık söyleyeyim. Amerikan kaynaklı yayınları okursanız, oradan takip ederseniz gelişmeleri. Türkiye'de 12 Eylül darbesini destekleyen, besleyen işbirlikçi sermayenin benzeri Venezuela'da. Ve o işbirlikçi sermaye Venezuela'nın bağımsız adım atmasını istemiyordu. Chavez'den de Maduro'dan da bu yüzden nefret ediyor vardı. Ve her türlü tezviratı çevirdiler. Her türlü dezenformasyonu yaptılar. Sandıklara insanları götürmemeye çalıştılar. Çünkü niye? Meşruiyet sorgulasın. %50'ye yakın katılım var son seçimde.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinalar bir günde 3,6 milyon kiril yiyebilir. Mavi balinaların temel besini olan kiriller, uzunlukları 6 santimetreye, kütleleri ise 1 grama ulaşabilen ve karidese benzeyen küçük canlılardır.
3: Bunu biliyor muydunuz?
4: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
5: This is the one they're talking about.
4: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üsküdar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Defne Orhan, Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yazısında milyonlarca insanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının tükettiği su miktarını irdeledi. ChatGPT, Gemini, Grok, yani çok bilinen isimleriyle yapay zeka araçları. Bu büyük dil modelleri devasa miktarlarda su tüketiyor. Peki bir sohbet robotuyla yapılan kısa bir konuşmanın su maliyeti ne kadar ve yapay zekanın sürdürülebilirliği hakkında bize ne anlatıyor? Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'inin suyla kaplı olduğu bilgisine aşinayız. Ancak bu suyun %96'sından fazlası okyanuslardaki tuzlu su. Tatlı suyun 2/3'ü de donmuş buzullar.

0: önümüzdeki yıllarda da katlayacağı tahmin ediliyor. Yapay zeka araçlarının 2027'de 4,3 ila 6,6 milyar metreküp su kullanımına neden olması bekleniyor. Bu rakamlar gelişmiş bir ülkenin neredeyse yıllık su tüketimine yaklaşıyor. Büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litreye varan su tüketiyor. Bu da 50 bin nüfuslu bir kasabanın su tüketimine eşit. Her 100 kelimelik yapay zeka komutunun yarım litreden fazla su tükettiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde her dakika yapılan milyonlarca yapay zeka sorgusuyla su tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Veri merkezlerindeki çipleri soğutmak için kullanılan hava soğutma sistemleri suyun buharlaştırılması prensibiyle çalışıyor. Kurulum maliyeti düşük olan bu sistemde su geri kazanılamıyor. Sıvı soğutma sistemlerinin enerji tüketimi hava soğutma sistemlerine kıyasla %40 düşük. Bu veriler teknolojiyle çevre arasında bir denge bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir yapay zeka politikalarının geliştirilmesi de tüm insanlığın önünde bir görev olarak duruyor. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen yapay zeka araçlarının görünmez su ayak izi endişeye yol açıyor. Fiziksel çiplerin, soğutma sistemlerinin ve kabloların oluşturduğu büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litre su tüketiyor. Yani 50 bin kişilik bir kasaba kadar. Peki yazılan 100 kelimelik bir komut için yapay zeka kaç litre su kullanıyor? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

people in Paris. Chestnut blossoms, holiday table.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıkan Metiner kendisini sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım, tepkinin sebebini anlayamıyorum sözleriyle savundu. Ülkeden kaçacağı iddialarını da yanıtlayan Metiner canlı yayında şunları söyledi.
2: Bizim gibi insanların böylesine magazinel konularla uğraşması, bu tür sorulara cevap vermesi bile doğru değil. Öncelikle onu belirteyim. Ülkemizin çok önemli meseleleri var. Yani bunları konuşmak varken yok Amerika vizesi, yok efendim Kıbrıs vatandaşlığı falan. Bunlar niye bu kadar çok önemseniyor onu anlamadım. Amerika'ya vize için başvurduk, Amerika'da kabul etmedi. Sadece bana değil, daha önce de pek çok insana, içlerinde milletvekili arkadaşlarımızın da olduğu pek çok insana zaten vize vermemişlerdi. Sadece bana özgü bir uygulama değil. Yani ben Amerika'ya niye kaçayım? Sabah akşam Amerikan emperyalizmine karşı çıkan, İsrail terör devletine karşı çıkan, Filistin'den yana, İran'dan yana olan bir insan olarak hani Rusya'ya kaçsam, yani niye kaçacaksam onu da anlamıyorum da, anlaşılabilir de Amerika'ya niye kaçayım yani? Amerika'ya kaçmak için niye vize başvurusunda bulunayım?
3: Bu vatandaşlık doğru mu öncelikle?
2: Ya doğru tabii ki. Yani ben ya vatandaşlık için başvuruda bulundum. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir. Kendimize ait bir parçamızdır. Biz de Kıbrıs'a aitiz. Dolayısıyla ha Türkiye'nin vatandaşıyım, ha olmuşum, ha Azerbaycan'ın vatandaşı olmuşum, ha Kıbrıs'ın vatandaşı olmuşum. Bu yani çok konuşulacak bir konu değil yani. Eski bir milletvekili olarak da Kıbrıs davasına gönül vermiş bir insan olarak da bir acatta bulundum. Onlar da kabul ettiler. Mesele bundan ibaret. Binlerce insana bu şekilde vatandaşlık verilmiş. Yani o listede vatandaşlık verilen insanların pek çoğunu biz tanımayız bile. Bu niye sorun teşkil ediyor onu anlayabilmiş değilim yani.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesini canlı yayında yorumladı. Sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım diyen Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı almam neden bu kadar büyütülüyor anlamıyorum diye konuştu. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir iddiasında bulunan Metiner, Türkiye, Azerbaycan ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak arasında fark görmüyorum. Kıbrıs davasına gönül vermiş biri olarak vatandaşlık başvurusu yaptım ifadesini kullandı. Kaçma iddialarını da yanıtlayan Metiner, neden kaçayım anlamıyorum. Kaçsam Rusya'ya kaçarım, ABD'ye kaçmam dedi ve sözlerini, binlerce kişiye vatandaşlık verildi, bunun neden sorun edildiğini anlamıyorum ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Garilero, yani orta üçlünün bağlantısını sağlayan denge oyuncusu. Garilero, İspanyolca kökenli bir terimdir. Anlamı kanal oyuncusu olarak çevrilebilir. Ancak kastedilen klasik bir kanat oyuncusu değildir. Bu rol, orta sahadaki üçlü düzenin iki kenarında, yani iç orta saha pozisyonlarında oynayan bir oyuncuyu tanımlar. Garilero, yani orta üçlünün bağlantısını sağlayan denge oyuncusu, topu alır, döndürür, yön değiştirir ama fazla ileri çıkmaz. Gösterişli değildir ama sahadaki yapıyı ayakta tutar. Garilero'nun temel görevi orta sahanın merkezinde oynayan oyun kurucuyla savunma önündeki koruyucu oyuncu arasında bir bağlantı kurmaktır. Aynı zamanda iki kanatla merkez arasındaki boşlukları doldurur. Takım topa sahipken pas istasyonu olur, top rakibe geçtiğinde ise geçişleri keser. Kısacası o bir denge adamıdır. Takım boyunu kısa tutar, hatlar arasında kopukluk oluşmasını engeller. Bu oyuncu özellikle 4-1-2-1-2 Diamond dizilişinde ve 3-5-2 sisteminde çok işlevseldir. Çünkü bu sistemlerde genellikle kanatlarda oynayan oyuncular içe kat eder ya da savunma ağırlıklı olur. Garilero ise hem merkezden kanada yardım eder hem hücumdan savunmaya geçişte sarkar. Yani hem yatay hem dikey düzlemde oyunun akışını kontrol altında tutar. Fiziksel olarak bir Garilero'nun yüksek kondisyonu alan kaplama becerisi, pozisyon bilgisi ve sahada oynamaya yatkınlığı olmalıdır. Bu rolü üstlenen oyuncular genellikle süslü driplingler yapmazlar, uzaktan şutlarla parlamazlar. Onlar doğru zamanda doğru pası atan, baskı geldiğinde topu basit şekilde dolaştıran, gerektiğinde faul yapıp oyunu kesen ve takımın bloklar halinde hareket etmesini sağlayan oyunculardır. Bu rolü mükemmel şekilde oynayan oyunculardan biri Andres Iniesta'dır. Her ne kadar yaratıcı yönüyle tanınsa da özellikle İspanya milli takımı ve Barcelona'daki zaman zaman Garilero rolüne kaydığı görülür. Oyun kurucu değilken bile oyunun merkezinde, kanada yakın bölgelerde çok etkili pas bağlantıları yapar, topu tutar ve rakibi bozar. Günümüzden bir örnek olarak Toni Kroos'u da verebiliriz. Real Madrid'de bazen orta sahanın sol içinde oynar. Modric'le beraber Garilero rolünü dönüşümlü üstlenirler. Kroos geniş alanları değil dar ama kritik bölgeleri kontrol altında tutar. Pas isabeti yüksektir, rakip baskısını kolay atlatır. Hücumu başlatmaz ama başlayacak oyuncuya topu en doğru şekilde ulaştırır. Bu rolü Türkiye'de tam anlamıyla uygulayan oyuncu çok yok ama zaman zaman Selçuk İnan bu role yakın işler yaptı. Hücumun direkt parçası değilken bile oyunu yönlendiren, oyunun sol sağ bağlantısını sağlayan bir yapıdaydı. Günümüzde ise Gerson Fernandes Beşiktaş'ta çift yönlü oynarken zaman zaman Garilero gibi bir tampon bölge oyuncusuna dönüşüyor. Hem pres yapıyor hem pas bağlantısını sağlıyor. Peki bu oyuncuların avantajı ve dezavantajları nelerdir? Avantajları, takımın dengesini bozmadan oyunun her iki yönüne katkı sağlar. Bloklar arasındaki boşlukları doldurur, presi kırmak için sade ama etkili paslarla topun kontrolünü korur. Tabii dezavantajları da vardır. Eğer takımın geri kalanı da pasifse, Garilero fazla geride kalabilir ve hücumda katkısı azalabilir. Aynı zamanda bu oyuncunun görev alanı çok geniştir. Bu da yorgunluk ve pozisyon kaçırma riskini artırır. Disiplinsiz bir Garilero takımın tüm yapısını sarsabilir. Sonuç olarak Garilero sahadaki gizli sistem mühendisidir. Ne çok öne çıkar ne tamamen savunmada kalır. Onun varlığı oyunun akışını yumuşatır. Takımın şeklinin bozulmamasını sağlar. O modern futbolun sessiz ama vazgeçilmez ismidir. Eğer takımın orta sahasına doğru bir Garilero varsa hem hücum hem savunma arasında görünmez bir köprü kurulmuş demektir. Takımın mühendisi olarak tabir edebileceğimiz Garilero bugün futbolun ansiklopedisinin sayfalarındaydı. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Dil bilimci Seda Yekeler, Eğitim Vakfı kurucusu Seda Yekeler, Ali Çağatay'la Seyir Hali programının konu oldu. Dil bilimci Seda Yekeler, yabancı dil ediniminde ana dil gelişiminin, dinleme pratiğinin ve doğal öğrenme süreçlerinin önemi hakkında konuştu.
2: Önce kendi dilimizi öğrenmeden bir yabancı dil öğrenme imkanı var mı sizce?
3: Bir insanın ilk bilmesi gereken dil tatlı dil.
2: Evet.
3: Yani kendi ana dilinizde önce tatlı lütfen dil. Önce bu dili öğrenin. Çünkü o olmadığı sürece 10 tane dil bilmişsiniz, hangi mesleği yapmışsınız. O kalbe zarar veren bir şey tatlı dille olmamak bence. Ondan sonra hep Seyyah Vakfı'nda da çocuklara deriz. İlk bilmeniz gereken dil tatlı dil. Ondan sonra kendi ana dilinizi çok iyi edinin ve o yüzden okuyun. Yani teknoloji bu kadar gelişse de kitap okumanın beyine verdiği yarar hiçbir şey veremeyecek. Dolayısıyla ana dilimizi öyle geliştiriyoruz. Ben bu soruya birkaç boyutla cevap vermek istiyorum. Biz yani Türk insanları olarak neden dil edinemiyoruz diye. Uzun yıllardır tabii ki bu teknoloji bu kadar geliştikten sonra, dijital cihazlar da çıktıktan sonra kendi ana dilimizi geliştiremiyoruz, okuyamıyoruz çünkü evet. Artık okumuyoruz yani 2-3 saniyelik bu telefon ekran kaydırmalar sebebiyle. Bence temel sebeplerinden bir tanesi beyinde birazdan bahsederiz. Dil edinme noktalarımız var. Bunlar artık gelişmemeye başlıyor. Ana dilde de gelişemediği için edinmek istediğiniz diğer dilde de geliştiremiyorsunuz.
2: Bu herkese özgü bir şey mi?
3: Kesinlikle
2: yani,
3: öyle.
2: Beyindeki bu dil edinmeme ya da dil öğrenmeme noktası.
3: Evet yani bunun
2: nerede hani, bulunuyor? Hangi tarafımızda var?
3: Şöyle yani şu an duyduğunuz bütün sesleri doğduğunuz andan evet. itibaren bütün sesleri
2: algılayan
3: bir depo gibi düşünün. Broca bölgemiz var ve o duyduğunuz sesleri anlamlandırıp konuşabilin diye konuşma kasları yani şimdi iyi bir potaya şut atmak istesek el kasımızı ayak kasımızı
2: tabii,
3: geliştirmemiz
2: doğru.
3: gerekiyor. Biz bir kere temelde ben bahsettiğiniz bütün sömürge ülkelerde de araştırmalar yapmış bir insanım. Bu Cezayirler ne yaptı, Çinliler Hindistan'a kadar gidip o nasıl dil reformu yapıp İngilizceyi hayatlarına tekrar soktular diye. Hepsi bu konuşma kaslarını geliştiriyor. Biz Türkiye olarak test kitaplarıyla, gramer kitapla hala öyle.
2: Maalesef.
3: El kasımızı geliştirdik dil edinirken. O yüzden Broca duyuyor, evet. Wernicke'den çıkması için sürekli konuşma ve dinleme gerekiyor. Ve bunun için işte öyle çok pahalı kitaplar, işte adını değişik değişik telaffuz ettiğimiz sistemler falan hiç gerek yok. Yani o bahsettiğim ülkelerde dili doğal olarak edindirdikleri için başarılar. İkinci çok güzel söylediğiniz şey, ben çünkü çok fazla böyle programlarda işte Türkiye dilde sınıfta kaldı 50 evet. yıldır niye yapamıyoruz gibi şeylere katılıyorum ya. İlk kez çok teşekkür ederim. Neden becerikli değiliz diye sordunuz. Neden yetenekli değiliz demediniz.
2: Evet.
3: Çünkü yetenek ve beceri ayrı kelimeler.
2: Tabii.
3: Yetenek doğuştan hepimiz bir fazlasal gibi piyano çalamıyoruz. O
2: evet.
3: özel bir yetenek. Ama dil edinilen bir beceri. Ve herkes dediğim şekilde o noktaların farkına varıp doğru çalıştırırsa istediği dili edinebilir.
2: Biz neden korkuyoruz yani dil öğrenme konusunda? Aman yanlış yaparım, rezil olurum, el aleme karşı kendimi nasıl anlatırım gibi bir korku mu yaşıyoruz
3: şöyle,
2: her seferinde?
3: Şöyle ben buna 1200 kişi üzerinde bir araştırma yaptırdım.
2: Ha.
3: İki tane sonuç çıktı.
2: Çok güzel.
3: Bu sonuçlardan bir tanesi antropolojiye dayandı, bir tanesi sosyolojiye dayandı. İki Gazi Üniversitesi'ndeki...
2: O zaman önce antropolojik kökenden bahsedin
3: evet,
2: lütfen.
3: Göçmen olduğumuz için yani Türk toplumu
2: at sırtındayız.
3: Evet, göçebe olduğumuz
2: tabii.
3: için bazen gittiğimiz yerlerde anlamadığımız başka dilleri konuşanlarla karşılaşıyoruz.
2: Doğru.
3: Ve kendimizi ifade edemiyoruz. Edemedikçe kaçmışız. Genetik kodlarımızdan ifade edememe korkusu kodlarımızda çıkıyor bu. Yani
2: doğru.
3: göçebe toplumu olmanın korkusu. Ve o antropoloji bölümündeki hoca dedi ki biz Türk insanı olarak misafirliğe gittiğimizde bile aman işte çekineyim tuvalete de gitmeyeyim şimdi aman
2: tabii, tabii,
3: o bakmadan evet. pastayı yersem ağzımın kenarında şöyle
2: aynen.
3: mi olur gibi yani böyle korkularımız var. Yani diyeceksiniz dille ne alakası var ama her şey ifade
2: kesinlikle.
3: Hayatta. Evet.
2: Bizi bağlayan bunlar yani blokajlarımız bunlar.
3: Kesinlikle.
2: Bunlardan nasıl sıyrılacağız Seda Hanım? Yani şimdi mesela şu televizyon programında oturup bunları herhalde bertaraf edemeyiz ama bir bertaraf edebilme yolu vardır diye
3: kesinlikle
2: düşünüyorum.
3: Kesinlikle önce bu işe bir bütün olarak bakmak çok önemli. Yani dil bir kere bir ders değil. Yani ben 22 yıldır bu işi yapıyorum ve köy köy okul okul geziyorum herkese sadece şunu kafanıza soksanız. Evet matematik formülleri ezberlersiniz soruları çözersiniz tarih coğraf hepsi birer ders. belli dönemlerde lazım. Güzel bilgilerimizi ediniyoruz, sınava giriyoruz. Ama bakın dil, yani ana dilinizi nasıl konuşuyorsanız lütfen bakış açınızı değiştirin. Dil bir ders değil. Bir kere bir dili ders olarak görmekten vazgeçtiğimizde korkularınızla yüzleşmiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi bu antropolojik çalışmalardan bahsettik. Bu bize ne yapmış? Kendimizi ifade edememe korkusu. Sosyolojik açıdan da ilkokuldan beri, belki sizi de ilkokul yıllarınızda götürürüm. Benim var mesela, hatırlıyorum. Evet. Dur öyle değil, hayır gibi böyle bir daha eleştirel bir yapımız vardı. Doğru. O zamanlar. Şimdi evet, çok evet. Yeni nesil öğretmenler geldi. Yeni nesil anneler bile çok anlayışlı böyle. Aman travma olmasın çocuğumuzda diye.
2: İyi bir şey mi bu? Yani mesela her şeye izin vermek, her şeye yol açmak.
3: Hayatta her şey denge. Her evet. şeyi yaparsın, sen de harikasın. O da çok, hani toksiklik iyi bir şey değil.
1: Ali Çağatay ile Sihir Hali programının konu olan Dil Bilinci Seda Yekeler, yabancı dil ediniminde önce ana dilin güçlenmesi gerektiğini belirterek, dilin bir ders değil, düzenli dinleme ve konuşmayla gelişen bir beceri olduğunu söyledi. Ayrıca Türk toplumunda yanlış yapma ve kendini ifade edememe korkusunun dil öğrenme sürecini zorlaştırdığını ifade etti.
2: 7-8 yaşında çocuklara ne söyleyebilirsin, nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda bir metodoloji anlatmanızı rica ediyorum.
3: Tabii benim metodolojilerim aslında
2: biraz daha yaklaşın.
3: Tabii benim metodolojilerim aslında böyle ücretsiz ve çok kolay metodolojiler. Bazen bana kızıyorlar, hani dil deyince hep böyle kurslar, para falan gelir
2: yok öyle bir şey.
3: Aklına. Ana dilimizden bahsettik, öyle evet. mi edindik yani? Ben kendi evladım üzerinde denediğim için doğar doğmaz hemen bu çocuk daha yeni doğdu ve hemen dil edindirelim diye bunu da denediğim için çok bedava bir şey söyleyeceğim. Bu ekran olmayan, yani 12 yaşa kadar tabii ki çok mümkün değil ama mümkün olduğunca ekran vermeden deniyorlarsa yani.
2: Kağıttan.
3: Evet, hep şöyle kağıttan da değil yani, dinleme yaptıracağız şimdi ama bir tabletten, telefondan değil. Bu çok eski, hala satılıyor. Radyolarımız
2: fono,
3: var ya.
2: Fono metodolojileri, onlardan
3: yok,
2: mı bahsediyor?
3: Yok, radyo. Değil. Şöyle radyo. Küçük radyolar evet, satın
2: evet.
3: alıyoruz.
2: Evet, evet.
3: Ekranı yok. Dijital evet. radyo değil tamam. yani. Evet. Eski antenli radyolarımız
2: evet,
3: var ya.
2: Evet, evet, evet.
3: Ve onu çocuğun odasında, özellikle kulakların, yani sağ kulağına da daha yakın gelecek şekilde yatağının yanında 7/24 açık bırakıyoruz. Ve bir yabancı kanal.
2: Konuşuyor.
3: Diyaloglu kanal. Yani kanal adlarını vermeme gerek
2: bir
3: yok.
2: Radyo tiyatrosu gibi bir kanal.
3: Radyo tiyatrosu yani. Yabancı o kadar yabancı, çok var evet, ki var, artık tabii. yani.
2: Bu açık kalacak.
3: Ama 7/24.
2: 7/24.
3: Bakın 0 doğsun çocuğunuz.
2: Evet.
3: 3 sene odada açık kalsın evet. mucize yaratılıyor. Şaka yani. Ben Emir doğduğunda o zaman MP3'ler vardı, şöyle küçük aletler, çocuğun beşiğine koyuyordum, bana deli diyorlardı da. Ama çocuğum şimdi çok fazla dil konuşuyor yani.
2: Doğar doğmaz 7/24.
3: Evet, odaya odada, ama 7/24.
2: Evet.
3: evet.
2: Kulak aşinalığı olacak. Evet.
3: Beyinde dediğim bölgelerde elektrik üretimini arttırıyor. 0-3 yaşta.
2: 0-3 yaş
3: çok önemli. Sadece evet. dinleme. Evet. Sadece dinleme. Ama dijital aletten değil. Açıp YouTube'dan şarkı açıyorlar ya İngilizce. Çocuk o ekrana baktığı
2: bildim,
3: anda.
2: Bildim, transistörlü radyodan
3: tabii,
2: bahsediyoruz.
3: Tabii.
2: Evet.
3: Mesela annelere ben soruyorum. Biz işte YouTube'dan İngilizce çizgi film açıyoruz diyor. O an çizgi filmdeki görsele odaklandığı
2: tabii
3: için
2: canım, tabii.
3: o Broca ile Wernicke elektrik üretimini durduruyor. Beynin başka bir bölgesi çalışıyor o anda. O yüzden doğal. Ya bazen düşünüyorum.
2: Bu çok önemli bir sıra. Samimi söylüyorum. Mesela ben bugüne kadar hiçbir dil bilimciden bunu duymadım. İlk defa duyuyorum. Biz Türk insanı olarak dil öğrenme konusunda becerimizi nasıl geliştirebiliriz? Milli eğitimin müfredatı bize bu konuda yardımcı oluyor mu? Yani müfredat iyi mi kötü mü?
3: Şöyle, ben SEYE Vakfı olarak burası bir eğitim vakfı ve Türkiye'nin tek yabancı dil vakfı. Sürekli görüş bildirip, yani tek hedefim şu anda Türkiye'de 23,5 milyon çocuk devlet okulunda ve yabancı dil konusunda büyük bir ihtiyaç içerisinde. 3,5 milyonu özel okulda, keza belli özel okullar hariç yine veliler bize geliyor. Tam istediğimiz gibi konuşamıyorlar. Yani size yaklaşık 27-28 milyonluk bir çocuk nüfusundan bahsediyorum. Dünya bu kadar yapay zekaya ilerlerken hala dil konuşma konusunda endişeli olduğumuz. Bu sebeple sürekli görüş bildirip, bakın işte sınavlarımız var maalesef evet. ama yapacak bir şey yok. Şu an sınavları yok edemediğimiz için. En azından çocuklara yabancı dilin sınavla testle, yani LGS'de 12 soru var. Çocuk ezber yapıyor. Yani yine beyninde İngilizce bir sınav
2: evet.
3: ve işaretlemesi gereken bir sonuç gibi. Bu konuda görüş bildiriyoruz. Yani yabancı dil bu tarz optik okuyuculu sınavlara dahil edilmemeli. Türkiye'de YDS yok dil gibi sınavlar var. 90 alan akademisyen var, bir kelime İngilizce konuşamıyor. Ezberliyor çünkü o sınavı yapıyor. Dolayısıyla görüş bildiriyoruz. İyi mi kötü mü gibi bir benim hani hayat felsefemde bir şeye %100 iyi demek ya da bir şeye %100 kötü demek yok aslında. İnceleyip çözümü üretmek var. Bakıyorum ben de devlet okullarından geldim. Kendi çabalarımla bir şeyleri yapıp sevdiğim için büyük bir dediğim gibi motivasyonum olduğu için yaptım. Yine aynı değişmeyen hatta bazen daha da şaşırdığımız şekilde farklı yönlere giden şeyler oluyor eğitimde. O yüzden görüş bildiriyoruz. Test yapmayın. Çocukları konuşturun. Sadece bu yazıyla çiziyle gramerde olmaz diye müfredatı yabancı dil konusunda %100 onaylayamamakla beraber gelişmeleri için projeler yapıyorum. Destek oluyoruz. Köy okullarını geziyoruz. 11 binden fazla çocuğa ulaştık. Dil laboratuvarları kuruyoruz. Tabii ki gönül ister ki her devlet okulunda dil laboratuvarımız olsun. Çocuklar yaşasın dili, tabii, dinlesin. O yüzden inşallah buradan da bu enerjiyi verelim. Bütün okullarımızda dil laboratuvarlarının olduğu. Çünkü yani evet inanılmaz teknolojik alanda ilerleyici şeyler yapıyoruz ama bakın Türkiye'de yapay zeka konferansı yapılıyor. Konferansı düzenleyen ya da oranın başkanı dil bilmiyor.
2: Ya,
3: evet. Uluslararası havalimanı yöneticileri var dil bilmiyor bu ülkede. Ama diyorlar ki ne gerek var, tercüman var, alet. Ya. O zaman bu sınırlı bir zihin.
2: Tabii tabii. İşte başarısızlığımızın altındaki temel, evet, sebeplerden biri bu.
1: YK'ler çocukların yabancı dili doğal yollarda eğitilmesi gerektiğini belirterek erken yaşta dinleme alışkanlığının önemine dikkat çekti. YK'ler özellikle 0-3 yaş arasında çocukların yabancı dile ekran yerine ses yoluyla maruz kalmasının dil gelişimini desteklediğini ifade ederken Türkiye'de yabancı dil eğitiminin ezber ve sınav odaklı ilerlediğini söyledi. Çocukların test çözmek yerine konuşmaya ve dinlemeye teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Günün sözü. Jean-Paul Sartre. Ezilenler arasında din adamı göremezsiniz. Çünkü din adamları ezen sınıfın asılığıdır. Hadi buyurun. Hadi buyurun şimdi kendi içimize uyarlayalım. Hadi buyurun bunu Libya'ya uyarlayalım. Jean-Paul Sartre bu arada bir gün İçişleri Bakanı Sartre'ı tutuklamaya karar veriyor. Ve Charles de Gaulle İçişleri Bakanı'na şöyle der. Sartre Fransa'dır ve tutuklanamaz. Mesela Türkiye bu tür değerlerine böylesi önem vermiş olsaydı belki bugün Türkiye'de Fransa gibi değerleriyle yaşayan bir ülke olabilirdi.
2: Ali Çağatay ile Zihin Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
3: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden, haftanın kapanışından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir haftanın keyfinde sizlerle birlikteyiz efendim. Tüylerimiz diken diken olacak şekilde yayına başladık. Arka planda duymakta olduğunuz müzik, John Carpenter'ın yönettiği bilim kurgu klasiği The Thing'in müziği. 1982 yapımı The Thing'in müziği. Bir Antarktika'da araştırma istasyonunda kurbanların şeklini alıp dünya dışı, yani kurbanların şeklini alabilen bir dünya dışı organizmaya karşı verilen hayatta kalma mücadelesi. Müziği kim yapıyor? Ennio Morricone. O müthiş film müziklerine imza atan dahi adam yapıyor. Minimalist, tekinsiz müzikleriyle filmin gerilimini uzaya taşıyor. Neden bir korku filmi müziğiyle başladık? Çünkü bugün sizlerle korku filmlerini ve onların klişelerini konuşacağız efendim. Ne oluyor, ne bitiyor bu korku filmleri? Neden bu korku filmlerinden biz korkuyoruz? Ve neden karşımızda hep klişeleri var? Biraz bunları konuşacağız sizlerle. Evet, yani aslında hikaye çok basit. Dehşetin bir estetiği var ve onun anlatım konvansiyonları var. Bunları sizlerle konuşacağız ve bunun klişeleri katmanlı bir analizden geçireceğiz hep birlikte. Nedir bu analiz? Şimdi korku sineması insanın psikolojisinin en temel, en ilkel korkularını, toplumsal kaygılarını, varoluşsal dehşetlerini beyaz perdeye yansıtıyor ve evrimi boyunca belirli kalıplar içinde, anlatı kalıpları içinde görsel ve işitsel, bakın burayı özellikle vurguluyorum, görsel ve işitsel teknikler etrafında şekillendiriyor. Bu türün başarısı nedir? İzleyici ile yapımcı arasında bir sözleşme işlevi gören klişelere sahip. O klişeler üstüne inşa ediliyor. Klişeler genellikle yaratıcılık eksikliği olarak eleştirilse de yine bu filmde bu var, yine şu filmde gördüğümüz olay karşımıza çıkacak gibi şeylerin üstüne inşa edilse de aslında korku türü bağlamında baktığımızda izleyicinin beklentilerini yönetiyor, gerilimi tırmandırıyor ve alt üst edildiğinde en güçlü etkiyi yaratan o yapı taşları haline dönüşüyor efendim. Korku bu bir türden ziyade içgüdüsel bir tepki, bir reaksiyon aslında. Bu reaksiyonun tetiklenmesi ise o yüzyıllar içinde bizim kafamızda insanlığın, dedelerimizin dedesinin kafalarının içinde rafine edilmiş belli formüllerin doğru zamanda ve doğru tekniklerle uygulanmasına bağlı. Yani insanları asıl korkutan şey klişelerin kendisi değil aslında. Bu klişelerin tetiklediği biyolojik ve evrimsel hayatta kalma mekanizmaları. O klişeler beynimizdeki o korku devrelerini harekete geçirmek için yüzyıllar boyunca o rafine edilmiş tetikleyiciler olarak işlev görüyor. Yani bir şey böyle bizi tık diye korkutuyor ya film seyrederken. Aslında bu bizim 500 sene önce dedelerimizin dedelerinin yaşadığı bir olayın bugüne yansımaları olabilir. Hadi o zaman bir diğer şarkımıza geçelim mi? Bu şarkıyı hatırlayacaksınız. Size hangi şarkı olduğunu söylemeyeceğim. Bakalım dinlerken hangi filmden olduğunu bilebilecek misiniz? Şarkıdan çıktığımızda ben size hangi film olduğunu hatırlatacağım tabii ki.

bütün filmlere bunu yaydı. O rüyayla gerçeklik arasındaki ince çizgiyi şahane vurguladı efendim. Buradan kendisini analım. Efendim, kaldığımız yerden de devam edelim. Şimdi dedik ki yani klişeler neden korkutucu ve yani klişe olduğunu bile bile hala neden korkuyoruz? Gelin bunun biyolojik sebeplerine bakalım. Haydi. Şimdi öncelikle biyolojik hız ve amigdala tepkisi denen bir şey varmış. Beynimizin korku merkezi amigdalaymış. Ve çevredeki tehditleri görsel ve işitsel olarak algıladığında mantıklı düşünmemizi sağlayan o prefrontal korteksten çok daha hızlı, yani 0.5 saniyeden kısa sürede tepki veriyormuş. Bu da bir o jump scare denen o ani irkilme, yerinde zıplama klişesinin geleceğini bilseniz bile vücudunuz bu refleksi kontrol edemiyor ve biyolojik olarak irkiliyorsunuz. Nedir bu? Yani vücudun mantıklı düşünme merkezinden daha hızlı çalışıyor beynin korku üretme merkezi. O yüzden o aradaki o 0.5 milisaniyelik fark bizim işte o anda zıplamamıza neden oluyor. Bu da aslında mantıklı bir şey. Şimdi düşünsenize, karşıdan araba geliyor, bize çarpacak. Ya bence çarpmayabilir. Aslında şöyle bir kenara mı çekilsen falan diye düşünürken araba size çarpabilir ve yeterince korkmazsanız başınızdan bunlar geçebilir. Ama ne oluyor burada? Beyin diyor ki hadi abicim hadi diyor, zıplatıyor sizi ve kenara çekittiriyor. İşte olay bu. Bunun dışında neler varmış? Mesela evrimsel korkuların manipülasyonu, az önce size bahsettiğim gibi. Şimdi korku klişeleri genellikle insan türünün hayatta kalmak için geliştirdiği temel korkulara dayanıyor. Nedir bunlar? Karanlık, izolasyon, yırtıcı hayvanlar, böcekler, yaratıklar filan. Mesela ormandaki kulübe, o bozulan cep telefonu, bu klişeler vardır ya her filmde. İşte bunlar aslında bizim en temel, en ilkel korkularımızı tetikliyor. Yani izolasyonu, yani yardımsız kalmayı tetikliyor efendim. Peki o zaman bir sonraki maddemiz ne? Bir sonraki maddemiz tekinsiz olanın gücü. Yani o uncanny dedikleri o tekinsiz kavramı. Korkunç bir çocuk mesela. İnsansı, insana benzeyen ama garip hareket eden canavarlar. İşte bu klişeler gerçekten de bizi zıplatan, en çok korkutan şeylerden bir tanesi. Birkaçı bunlar. Sigmund Freud bunları tekinsiz teorisine dayandırıyormuş. Gittik bak ta Sigmund Freud'e. Şimdi tanıdık olanın, mesela bir çocuğun doğal olmayan bir davranışla birleşmesi, mesela işte cinayete meyilli olması, mesela elinde bıçak alıp sağa sola saplaması filan, beynimizde derin ve bir belirsizlik uyandırıyor ve tehdit algısı yaratıp bizi huzursuz ediyor. Aman diyoruz, burada bir şeyler oluyor, ne oluyor filan derken alıyor başını gidiyor bunlar. Bunun dışında neler varmış? Mesela kontrollü korku denen bir şey varmış. Bu kontrollü korku ve rekreasyonel korku aynı zamanda varmış. Neymiş bunlar? Bunları açalım. İnsanlar klişeleri arasında güvenli bir korku deneyimi yaşamak için o filmleri seyretmeyi tercih ediyorlar. Buna rekreasyonel korku, hani eğlenceli korku olarak çevirebilir miyiz bilemedim şimdi. Şimdi klişeler izleyiciye bir çerçeve sunuyor ve bu çerçeve içinde korkuyu deneyimlemek, stresle başa çıkmak ve duygusal düzenleme becerilerini geliştiriyorsunuz siz. Yani aslında korku filmlerini seyrederken korkma biçiminizi değiştiriyorsunuz ve korkudan biraz uzaklaşıyorsunuz. En azından film bittiğinde. Yani bunlar korkuya karşı bir eğitim programı gibi korku filmleri. Klişelerin varlığı korkunun dozunu, yani o tatlı nokta denen bir yer varmış korkunun dozunda. Sweet spot deniyormuş buna. O belli bir seviyede tutmamıza yardımcı oluyormuş. Yani ne çok az ne de travma yaratacak kadar büyük bir korku sunuyor bize. İşte ve son olarak efendim şöyle bir şey var. Gerilim transferi deniyormuş buna. Klişeler aracılığıyla inşa edilen gerilim, mesela katilin yavaşça kapıya yaklaşması gibi. Filmin sonunda kahraman hayatta kalınca, hani kahraman ölmeyince böyle bir rahatlıyorsunuz ve hazzınız artıyor. Oh be diyorsunuz, sanki siz hayatta kalmışsınız gibi. Olumsuz duyguların yarattığı o fiziksel uyarılma zafer anında pozitif bir tatmine dönüşüyormuş ve sizi mutlu ediyormuş. Yani işte bu klişeler aslında teker teker baktığımızda korkunun

alfabesi gibi. Yani harfleri tanıyor olmamız, o bütün harflerin hangi sesleri çıkartacağını biliyor olmamız, onlarla yazılan hikayenin bizi dehşete düşürmesine engel olamıyor. Yani biliyoruz, o korku mu korku, o olacak, şimdi bu çıkacak, şimdi bu gelecek, şimdi bu ölecek, şimdi bu hayatta kalacak. Ama işte beynimiz bu uyarılara nasıl tepki vereceğini önceden belirlediği için her seferinde aynı şekilde çalışmaya devam ediyor efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bakalım bir diğer şarkımıza gidelim. Bu şarkıyı tam hatırlayamayabilirsiniz. Filmi izlemiş olsanız bile hatırlamayabilirsiniz. Ya da tam tersi olabilir. Şarkı size tanıdık gelebilir. Filmi hatırlayabilirsiniz. Ben size her ikisini de hatırlatacağım. Haydi şarkımızı dinleyelim.

Efendim, film Suspiria, 1977 yapımı Dario Argento'nun filmi, İtalyan korku filmi. Çok inanılmaz bir film. Sonra bunun yeniden yapımları filan da oldu. Prestijli bir Alman bale akademisine giden bir Amerikalı öğrencinin okulun ardındaki o karanlık ve doğaüstü sırları keşfetmesini konu alıyor. Seyretmediyseniz seyredin. Yeni yapımı da hiç fena değil. İlk yapımı biraz fantastik gelebilir. Biraz böyle ne oluyor abi falan diyebilirsiniz. O da Dario Argento'nun tabii dehası. Ama güzel bir film. Enteresan bir korku filmi. Öneriyorum bunu size. Şarkıyı yapan da Goblin diye bir progresif rock tarzı şeyler yapan bir grup efendim. Bu da tabii ki kabusu çok iyi anlatıyor gerçekten. Filmin kabusunu çok iyi anlatıyor. Böyle arkadaki sesler falan zaten hala duymaya devam ediyorsunuz. Hadi o zaman korku sinemasının biraz tarihsel gelişimine gidelim. Klişeler nasıl doğmuş onlara bakalım isterseniz. Korku sinemasının kökleri sinemanın icadından çok daha öncelere tabii ki. Gotik edebiyata ve intikam trajedilerine kadar gidiyor. O sözlü halk anlatılarında korku hikayelerinin çok önemli bir yeri var. Sinema tarihinin ilk korku filmi olarak kabul edilen film Georges Méliès'in 1896 yapımı Le Manoir du Diable, yani Şeytanın Şatosu diye bir eseri. Bugün hala kullanılan pek çok temel imgeyi biz oradan alıyoruz aslında. Hayaletler, cadılar, şeytani varlıklar, tekinsiz binalar, şatolar filan ilk kez o filmde görselleştiriliyor. Sonrasında bir şeyde Dr. Jekyll, Mr. Hyde filan gibi eserler de burada işin içine giriyor. 1930'larda Universal Studios bunların uyarlamalarını, o canavar arketipini bu Dr. Jekyll, Mr. Hyde filminden koparıp sinemaya yansıtıyor. Mesela 1920'lerde Alman ekspresyonist sinemasında çok enteresan ürünler var. The Cabinet of Dr. Caligari. Mesela bir gölge kullanımı, çarpık perspektifler, tekinsiz mekan tasarımları filan. Burada aslında bu işlerin kökenini bakmayın. Biz şimdi Avrupa sinemasını birçok insan burnunda bit etmiyor ama dediğim gibi ilk bunu yapan Fransızlar, bunu yukarıya çeken Almanlar filan, böyle bir şey var. Ha 1950'lerde tabii soğuk savaş paranoyası bütün dünyayı kapsıyor ve burada işte bilim kurgu ile birleştirip ortaya böyle istila, mutasyon filan gibi şeyler çıkıyor. Klişeler ön plana çıkıyor ama 1960'lara geldiğimizde karşımıza Alfred Hitchcock çıkıyor efendim. Ve 1960 yılında Psycho filmi çıkıyor, sapık filmi geliyor. O dehşeti alıp gotik şatolardan, canavarlardan filan oluyor ve bildiğiniz insanların içine sokuyor. Gündelik hayatta, gündelik mekanlara, o insan psikolojisinin günlük hayatına getiriyor. Ve aile içi korku, psikolojik katil, sapık katil filan gibi yerlere getiriyor. Sonra işte 1970'ler ve 80'ler işin içine giriyor. Slasher'lar geliyor. Foş foş kan diyoruz biz buna. Aile içinde seyrederken bunları. Ve işte burada da şey klişeler çıkıyor. Son hayatta kalan kız, maskeli katil falan gibi klişeler ortaya çıkıyor. Şimdi bunları böyle bir hızlıca size yukarıdan dönem dönem sayacak olsak 1920-1930'larda işte Nosferatu, Frankenstein gibi Birinci Dünya Savaşı travması var ortaya çıkan. 1950'lerde bilim kurgu melezi, uzay istilası, dev mutasyonlar var. Invasion of the Body Snatchers, The Fly falan gibi. Ya orada tabii ki soğuk savaş var, nükleer kaygı var. Biraz onlar karşımıza çıkıyor. 1970'lerde 80 lerde slasher tarzı çıkıyor. Doğaüstü varlıklar çıkıyor karşımıza. Halloween geliyor karşımıza. Exorcist geliyor. 13. Cuma geliyor. The Friday the 13th geliyor. Burada da ne var? Karşı kültür hareketleri. Dini uyanışlar var efendim. 1990'larda, 2000'lerde artık meta korku geliyor ve Japonlar devreye giriyor. Japon korku filmi uyarlamaları geliyor. Scream var mesela. The Ring var. Halka filmi. O işte müthiş teknolojik kaygıları da biraz önümüze koyuyor. Çünkü o filmlerin hepsinde birer teknoloji görüyoruz. Sonra 2010'dan günümüze kadar gelen yerde işin içine sosyal korkular giriyor. Travma metaforları giriyor. Ondan sonra de o şey hani film çekilmiş, o filmi bulmuşuz biz, onları seyrediyoruz. Orada neler olduğunu. Found footage deniyor buna. Mesela hangisi? Get Out, Smile, Talk to Me filan gibi böyle
Burada da biraz toplumsal adalet hareketleri var. Pandemi kaygısı da karşımıza çıkıyor tabii. Bunları hep hep görüyoruz. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Bunu gerçekten tanımanız lazım bu şarkıyı. Yine size söylemeyeceğim. Hadi bakalım, eğer tanıyamazsanız da hemen size ne olduğunu söyleyeceğim tabii ki. Hadi dinleyelim şarkımızı.

0: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
1: Şarkıyı tanımadıysanız size şarkının ne tarz olduğunu sorarak başlayayım. Yani evet, bu bir ninni tarzında bir şarkı. Ninni deyince bazıların kafasında bir şeyler uyanmıştır. Çok zorlamayayım sizi. Efendim, Rosemary's Baby, Rosemary'nin Bebeği, 1968 yapımı film. Müthiş şarkı, film uyumu müthiş gerçekten de. Ya bu şarkı ne zaman çalsa o filmdeki gerilmemi, hatta ilk seyrederken ki gerilmemi hatırlıyorum, inanılmaz. Dahi bir yönetmen fakat pis bir insan Roman Polanski'nin filmi bu. Apartmana taşınan hamile bir kadının, çevresindeki insanların ve kocasının doğacak bebeği üstündeki karanlık planları, bebeğin sonradan ne olduğu filan ve son sahnesindeki o kadının böyle dehşetli filan. İnanılmaz bir film. Gerçekten inanılmaz bir film. Müzik Krzysztof Komeda'nın bestelediği bir ninni teması. Masumiyetle dehşeti acayip birleştiriyor. Şimdi Roman Polanski niye pis bir adam dedin diyenler olabilir. Yani şöyle bir olayı var Polanski'nin. 1977 yılında 13 yaşındaki bir kızcağıza uyuşturucu verip tecavüz etmekten suçlu bulundu. Cezaevine gitmemek için Amerika'dan kaçtı, Fransa'ya yerleşti. Orada böyle bir figür haline geldi. Kötü ve iğrenç bir adam mı? Eğer bu yapılanlar doğruysa evet, kötü ve iğrenç bir adam, tartışmaya açık değil bu. Yani Roman Polanski'nin filmlerini severim ama bu onu seveceğim anlamına gelmiyor. Hatta onu sevmemek de önemli bir şey. Neyse. Şimdi isterseniz biraz karakterlere doğru gidelim. Karakter arketiplerine gidelim. Neden? Çünkü gerçekten burada konuşmamız gereken çok fazla şey var efendim. Hadi dalalım hemen. Şimdi efendim korku filmlerinde belirli işlevleri yerine getiren ve izleyicinin o anlatım içinde konumlanmasını sağlayan standart karakter tipleri var. O arketipler üstüne filmler inşa ediliyor. Bu arketipler ne yapıyor? İzleyicinin kimin kurban edileceğini ve sona kimin kalacağını tahmin etmesine olanak tanıyan bir hayatta kalma piyangosu sunuyor. Evde korku filmi seyrederken genelde bizim evde şöyle oluyor. Bu ölür. Bu en başta ölür. Bu sona kalır ve ölmez hatta. Sona kalır ama ölür falan gibi böyle şeyler yapıyoruz evde. Siz nasıl seyrediyorsunuz bilmiyorum korku filmlerini. Ya da seyrediyor musunuz tabii. Şimdi son hayatta kalan kız arketipi var. Final Girl deniyor buna korku sinema dünyasında. O Final Girl korku sinemasının, özellikle de slasher, foş foş kan dediğimiz türün en hayati ve üzerinde en çok akademik çalışma yapılmış klişesi. 1987'de bu figür tanımlanmış ilk kez ve grubun geri kalan bütün üyeleri katledilirken hayatta kalmayı başaran, genellikle ahlaki olarak saf. Yani nedir ahlaki olarak saf? Filmde mesela cinsel olarak aktif olmayan, mesela birileriyle sevişmeyen ya da işte içki içmeyen, uyuşturucu almayan filan bir tip. Genellikle bunlar zeki oluyorlar, dayanıklı oluyorlar ve genç ve güzel bir kadın oluyorlar. Geleneksel olarak bu karakterlerin hayatta kalması, kurallara uyması ve ahlaki üstünlüğüyle ilişkilendiriliyor. Şimdi mesela türün evrimiyle beraber mesela o Final Girl profili de değişmiş. Mesela 1974'te Black Christmas'ta Jess Bradford gibi karakterler hamilelik gibi unsurlarla geleneksel saflık klişesi daha başlangıçta bozmuş. Modern sinemada mesela Scream filmlerinde Sidney Prescott tiplemesi vardır, karakteri vardır hatırlarsınız. Bu farkında olan ve bu farkındalığı hayatta kalmak için kullanan karakterler haline dönüşüyorlar. Yani ben içki içmezsem, ben işte ne bileyim cinsel olarak aktif duruma geçmezsem hayatta kalırım gibi enteresan söylemleri var bunun. Başka hangi karakterler var? Sayalım, hepsini bulacaksınız seyrettiğiniz filmlerde. Eğer ortalamanın üstü bir korku filmi izleyicisiyseniz. Mesela şüpheci karakter var. O doğaüstü olayların varlığını son ana kadar reddeden tipler. Hayır, böyle bir şey olmaz. Kesinlikle orada bir canavar yoktur. İşte şeytan meytan yoktur filan diye her şeye böyle mantıklı, rasyonel bir açıklama getirmeye çalışan karakter tiplemeleri. Gerçekten de her filmde bunlardan en az iki tane vardır. Bu karakterin temel işlevi aslında izleyicinin o mantıksal zihnini, rasyonel zihnini temsil edip bu zihnin dehşet karşısındaki çöküşünü biraz da böyle müstehsi şekilde gülerek izlemek. Genellikle tehlikeyi küçümsedikleri için onlar ilk gidenler olurlar. Şüphe eden ilk başta gider abi. Başka neler var? Mesela aptal komedyen tiplemeler var. Şimdi anlatındaki o gerilimi mizah yoluyla dengelemeye çalışan karakterler bunlar. Şimdi bu karakterin ani ve vahşi ölümü filmin tonunu mizahtan dehşete doğru böyle uçurumdan aşağı yuvarlar gibi langır lungur değiştiriyor. Ve keskin o bir şekilde bize abi bu komedi değil bak korku bak komik adamı ilk önce öldürdük biz diyerek bize gösteriyor. Başka neler var? Mesela spor. Sportmen tipleme. Fiziksel olarak güçlü, özgüvenli. Genelde de grubun lideri olur tabii bunlar. Böyle bilekli abi ve ablalar. Kas gücüne olan o aşırı güvenini ve kibri onu katilin zekası ve planlaması karşısında hep çaresiz bırakır. Ah o sporcular ne sopa yediler bu filmlerde. O kuvvetli olmak nasıl kötü şeyler açtı hepsinin başına. Neyse bir başka karaktere gidelim. O da çok enteresan bir karakter. Believer karakteri yani inançlı, inanan karakter. O şüphecinin tam zıttı tehlikeyi ilk önce fark eder. Ve diğerlerini uyarmaya çalışır ya da uyarır. Genellikle herkes bunu film boyunca şeyler. Paranoyaksın sen. Çok tuhaf hareketlerim var filan gibi şeyler söylerler. Ve sürekli damgalanırlar ve o uyarıları asla dikkate alınmaz. Kimse bunları iplemez. Ya filan diye böyle. Bir de mesela benim en tırstığım karakterlerden bir tanesi korkutucu çocuk karakteri ya. O creepy karakterler. Masumiyetin en uç noktası olan o çocuk figürleri o dehşetin kaynağı ve taşıyıcısına dönüşüyor ya. Allah'ım Allah'ım gerçekten böyle elim ayağım dökülüyor o çocukları görünce. Hele o çocuklar böyle işte daha tatlış patlış çocuklarsa ve sonunda böyle ne bileyim şeytana canavara şuna buna dönüşüyorsa Allah'ım ya o filmler gerçekten de of dedirtiyor insana. Yani genellikle bunlar böyle hayali arkadaşları olur, canavarlarla konuşurlar, ara ara gelip garip garip resimler yaparlar, doğaüstü varlıklarla konuşurlar, köprü vazifesi görürler filan. Allah'ım o tehlikeli çocuklar ya. Ah ah. Neyse hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Bir müziğimizi dinleyelim. Yine o müziğin filminde anlatalım sizlere.

Evet efendim, bu şarkıyı hatırladınız mı bilmiyorum. Ben size hatırlatınca aa evet evet diyeceksiniz. The Shining efendim. Stephen King'in o romanından Stanley Kubrick'in uyarladığı o film, kışın kapalı olan Overlook Oteli. Bak, otelin ismini de hatırladım. Overlook Oteli bakıcı olarak gidiyor Jack Torrance, yani Jack Nicholson. Ondan sonra orada böyle doğaüstü güçler, adamın deliliğe sürüklenmesi, çocuğun onlardan kaçması, annenin bağır çağır oradan kaçması filan ve müthiş müzik gerçekten de. O şeyi tam böyle Stanley Kubrick tarzı bir müzik bence. Bana direkt bunu getiriyor. Gözümün önüne Stanley Kubrick geliyor. Bu müziği ne zaman dinlesem? Belki çok fazla beraber izlediğim için, kafamda birleştirdiğim için. Haydi o zaman gidelim. Nerede kalmıştık? Olay örgüsüne gidelim biraz. Anlatılanların klişelerine girelim. Yani o dehşetin bir grameri var efendim. Neymiş o? Mesela korku filmlerinde olay örgüsü, izleyicinin aşina olduğu belli durumlar, klişeler üzerinden ilerler. Yani en başta herkes ölüp de ondan sonra bilmem ne olmaz. Böyle yavaş yavaş tatlı tatlı bize verdikleri şeyler var. Ney mesela? Mesela ilk önce iletişimin kesilmesi, bu olmazsa olmazımız. İletişim kesilince burada sakatlıklar oluyor biliyorsunuz. Modern korku sinemasının en büyük zorunluluklarından, olmazsa olmazlarından biri. Yani işte cep telefonuyla neden kurtulmadı, bilmem ne neden olmadı filan için ya sinyal kesilir, ya şarjı biter, ya telefonu kırılır, ya telefon işte bilmem nedir filan falan. Yani bu, ama iletişim kesilince anlayın ki orada pis bir şeyler olacak. Bu kesin ve net. Şimdi o yüzden de ormandaki kulübede mesela hemen izole bir mekanda mutlak bir yalnızlığa mahkum olurlar. Dışarıdan canavar gelmişken anne burada canavar var ne yapacağım diyen konuşan kimseyi göremezsiniz mesela. Başka neler var? Yanlış kararlar, stratejik hatalar var. Şimdi bunu zaten çok görüyoruz da neyse. Şimdi korku karakterleri genelde izleyicinin o mantıksal dünyasında asla yapmayacağı hataları yapmaya programlanmıştır. Film onun üzerinden gider zaten. Ya gruptan ayrılır, ya işte grubun hayatta kalma şansını en aza indirgeyen hatalar yapar. Ya mesela karakter şey der, ne olduğuna bakmak için bir karanlık bodrum katına gideyim ya da tavan arasına çıkayım da kimsenin giremediği yerlere bir gireyim. Abi niye giriyorsun? Otur bak, hep beraber oturuyorsunuz işte. Yok illa. Hatta bir de böyle şey vardır, buraya kesinlikle girmeyin, yazan yere girmeye çalışırlar. Allah'ım, ortada mesela antik bir kitap vardır. Bu antik kitabı alayım da sesli okuyayım. Bakalım canavarlar gelecek mi, şeytanlar falan. Ne yapıyorsun abi? Niye uyandırıyorsun canavarı? Yapma bunu, değil mi? Neyse. Özellikle mesela o slasher türlerinde işte o şey cinsellik sahneleri, cinsel uyuşturucu kullanma sahneleri, o tam bir ölüm ilanı. Yani gazeteye ben ölüyorum abi deyip intihar mektubu yazsanız bu kadar denk gelir yani. Bu klişe genellikle muhafazakar beyinleri biraz da filmin içinde mutlu etmek için alınmış bir şey. Bak, uyuşturucu kullanıyor, gördün mü? Ölür bu. Aa bak, öldü demiştim ben. Uyuşturucu kullanırsan ölürsün yavrum falan diye çocuğuyla da seyrediyorsa bunu söylerler. Ve mesela orada genellikle işte cinsel ilişkiye girmeyen ya da hatta hiç kimseyle beraber olmamış kızların hayatta kalma ihtimali daima daha yüksektir ve tehlikelere karşı da daha uyanıktır onlar. Neyse hadi, şarkılarımızı yetiştirebilmek için ben size bol bol şarkı çalmak istiyorum. Hadi bir sonraki şarkımıza geçelim. Bu şarkıyı kesin hatırlayacaksınız. 1976 yapımın diyeyim ben size. Hani bir gönderme de yapmış olayım. Ardından size filmi anlatacağım zaten.

Evet, Omen tabii ki. Omen'in müziği 1976 yapımı. Deccal dünyaya geliyor, çocuk üstünden geliyor. Çocuğu anlatıyor, şeytanı anlatıyor. Etrafta insanlar pötür pötür ölüyor. Genelde iyi ve inanan insanlar ölüyor filan. Böyle bir film. Jerry Goldsmith tabii ki bu filmin müziğiyle Oscar kazandı. Arkada gelen sesler. Sanctus filan diye böyle tamamen dini motifli şarkılar. Bir nevi sordum soru çiçeğe tarzı şarkılar efendim. Müthiş. Peki o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Başka neler var bunların içinde diye. Şimdi özellikle görsel ve işitsel teknik klişeler var. Bunlara duyusal manipülasyon diyoruz. İnsanları duyumlarından, o beş şeyden, hissinden yola çıkarak uyaran şeyler, sahneler bunlar. Aslında korku sineması her zaman ne anlattığıyla değil, nasıl gösterdiği ve hatta duyurduğuyla da tanımlanır. Yani teknik klişeler insanların biyolojik korku tepkilerini manipüle etmek için rafine edilir burada. Nedir buradaki mesela düşük aydınlatma? Chiaroscuro deniyormuş buna. Mesela ışığın ve gölgenin sert kontrastı. Işık geliyor bir yerde bir anda tak diye karanlığa geçiyor gibi. O bilinmeyene duyulan korkuyu en fazla tetikleyen şeyler. Gölgeler, canavarın saklanabileceği alanlar falan böyle. O kısıtlı aydınlatma izleyicinin hayal gücünü bir anda şeye çeviriyor. Şimdi Dutch Angle diye bir şey biliyor musunuz? Bunu mesela kimler bilebilir? Ben size söyleyeyim. Selfie çekenler bilir. Hafif böyle telefonu yamuk tutarak çekersiniz. Neden? Mesela telefonu eğik tutup kendinize doğru çektiğinizde düz bir çizgide kendinizi ve arkanızdakileri alırsınız ama Dutch Angle yaptığınızda yani ufuk çizgisini diagonal olarak aldığınızda daha fazla şey alırsınız. Matematiksel bir şey bu. Buna Dutch Angle deniyor. İşte korku filminde de bu Dutch Angle kullanılıyor. Kameranın eğik kullanımı izleyicide denge kaybı hissi yaratıyormuş. Dezoryantasyon deniyormuş buna. Bu teknik genellikle karakterin o zihinsel çöküşünü, doğaüstü varlıkların mevcudiyetini vurgulamak için kullanılıyormuş. Ha burada tabii ki şeyler var. Yanlış alarmlar var. Jump scare, hop diye zıplatma insanı. Ani bir görsel, işitsel patlama. Zon zon zon diye sesler çıkar ya. Genelde bu Türk korku filmlerinde çok var. Diye bağırıyorlar bir anda. Arkadaş tamam yani bu bazı doğru yerlerde işe yarar ama yani film boyunca 63 kere yapıyorsan insanlar artık sıkılırlar. Derler. Ben genelde Türk korku filmlerinde öyle sıkılıyorum ve diyorum yani. Şimdi en etkili o zıplama sahneleri, o sahte korkular. Ya yani mesela ne olur? Bir anda bir kedi çıkar mesela. Allah'ım o kediler ya. Ya da telefon çalar. Zoom diye telefon çalar. İzleyicinin böyle tam savunma mekanizmaları şeyken, aşağı inmişken onu bir zıplatır. Bir de mesela şey var. İzleyiciyi doğrudan katilin ya da kurbanın yerine koyan o içine çekme etkisi. El kameraları efendim. Birçok filmde var ya böyle adamlar belgesel çekmeye gidiyorlar. O belgesel kamerasından biz korku filmini izliyoruz. Found footage deniyor buna. O sonradan bulunan kameralar, kasetler türü deniyor buna. Çok var bunlardan yani gerçekten de. Peki işitsel olarak neler var burada? Biraz sese doğru gidelim isterseniz. Şimdi infrasound, ses ötesi oluyor bu. Mesela 20 Hz'in altındaki düşük frekanslı sesler insan kulağı tarafından duyulamıyormuş. Ama vücut tarafından algılanıyormuş, o titreşimleri algılanıyormuş. Yani 20 Hz'in altındaki o frekanslarda siz bir ses duymuyorsunuz ama vücudunuz duyuyor aslında. Bu da korku filmlerinde pis pis kullanılıyor gerçekten de. Yapılan çalışmalarda bu frekansların kaygı, titreme, nefes darlığı ve hatta paranormal bir varlık tarafından izleniyormuş, hissiyatı yarattığını göstermiş. Mesela hangi filmde var? A Quiet Place. Hani o canavarlar giriyor ve insanlar sessiz sessiz dolaşıyorlar ya. O tehlikeye haber vermek için o frekansları fon müziğinin altına gizliyorlarmış. Pis adamlar. Neyse. Mesela Shepard tonu diye bir şey varmış. Üst üste binen oktavların birleşimiyle oluşan işitsel bir illüzyondan bahsediliyor burada. Ses sürekli yükseliyormuş ve alçalıyormuş gibi duyulmasına neden oluyormuş bu üst üste binen oktavlar. Bu asla bitmeyen bir gerilim ve kaçamazlık duygusu yaratıyor. Kaçmak imkansız duygusu yaratıyor. Sanki felaket her an gerçekleşecekmiş. Dur şimdi olmadı ama şimdi dur bir saniye sonra olacak gibi bir duygu yaratıyor size ve şey yapıyor. Bir de efendim bu çok önemli. Bakın dün bu konunun üstüne bayağı bir araştırma yaptım. Bu konuda hatta şarkılar da beslettim yapay zekaya. Şeytan aralığı denen bir şey varmış. Triton deniyormuş buna.
Orta Çağ'dan beri o müzikteki şeytan olarak bilinen uyumsuz nota aralığı varmış. Bunu mesela Omen'in şarkısında duymuş olabilirsiniz. İnsan kulağına doğal olarak rahatsız edici ve tekinsiz geliyormuş bu. Böyle falan gibi böyle sesler arka arkaya gelince hani müzik gibi oluyor ama müzik de değil. Ama böyle uyumsuzluk insan beynini son derece rahatsız ediyor. Korku müzikleri zaten bu aralığı, o huzursuzluk yaratmak için sıkça kullanıyormuş efendim. Haydi o zaman bir diğer şarkımıza gidelim. Süremiz de kısalıyor. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Evet efendim, bu şarkının herhalde ne olduğunu söylememe gerek yok. Hangi filmler olduğunu söylememe gerek yok. Bariz bir şekilde Jaws'un müziği bu. Artık bunu da bilmiyorsanız ne diyeyim ben size diyesim geldi. 1975 Steven Spielberg'in o dünya çapında ses getiren filmi. İnsanlar güzel güzel suda yüzerler, hatta çoğunlukla da gerilimi düşürmek için çıplak yüzerler. Arkadan Jaws böyle alttan böyle bütün kafası ve vücuduyla beraber yukarı çıkarken durun durun diye giderek de tempo hızlanır. Tempo hızlandıkça siz orada şey anlarsınız ki kötü bir şey olacak. Bu tempo en çok hızlandığında. Kim bunun tabii ki yazarı? John Williams efendim. O müthiş adam. Yani iki notalık bir gerilim teması. Hep aynı notalar. Ama işte o tempoyla bizi bambaşka bir yere götürüyor. Müthiş ya, gerçekten de müthiş. John Williams'ın hastasıyız efendim. Bu bizde yarattıkları yüzünden. Efendim hadi bakalım o zaman kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlar nelerden ve neden korkarlar sorusuna gidelim isterseniz. Enteresan bir şey bu tabii. Korku genel anlamda en başta da söylediğim gibi organizmayı hayati tehlikelere karşı uyaran, hazırlayan ve hayatta kalma tepkilerini koordine eden biyolojik bir mekanizma. Gerekli bir mekanizma. Korkusuz bu filan demek iyi bir şey değil aslında. Korkusuz olmak iyi bir şey değil. Yani insanın kendi mekanizmasını korumak için, insani o biyolojik mekanizmasını korumak için korkuya ihtiyacı var. Ama bu da çok korkakmış değil mi? O çok hayatta kalmak istiyor. O çok survivor demek de aynı şey. Bu çok korkak demek. Biraz insanların o temel korku kaynaklarını inceleyelim istedim sizlerle birlikte. Mesela bilinmezlik ve karanlık. Niktofobia deniyormuş buna, o karanlık korkusu evrimsel bir korku. Biz mağaralarda yaşayan insanlardık ve mağaralarda karşımıza ne çıkacağını bilmediğimiz için o gece vakti yırtıcılar bizi daha kolay avlayabildiği için atalarımız karanlıkta tetikte kalarak hayatta kaldı. Ve bu da bize karanlık ve bilinmezlik korkusu getirdi. Genlerimize yazdı. Herkesin genlerinde karanlık korkusu var. Karanlıktan ben hiç korkmuyorum falan. Hadi canım sen de. Başka mesela izolasyon korkusu. Yalnızlık korkusu. Sosyal bir tür insan. Nereden bakarsanız bakın. Biz bireyler olarak hayatta kalmadık. Biz sosyal olarak hayatta kaldık. Bir yükselişimiz de içinde sosyallik var. Vahşi doğada yardımsız kalmak ve ölüm riskinin artması anlamına geliyor yalnızlık. İşte bu yüzden de memeli beyinlerimiz yalnız kalmayı fiziksel bir tehdit olarak algılıyor. Başka mesela görünmeyen tehdit var. Dışarıda bir canavar olduğunu bilip nerede olduğunu saptayamamak en temel korkumuz. En temel korkumuz. Dışarıdan bir ses geliyor, ne yapacağız? Açmayalım kapıyı. Mesela korku filmlerine gidip ne ses mi geliyor? Ne canavar sesi mi? Dur bak açayım bakayım. Açma kardeşim, açma. Kapat, bitsin film. Bitsin orada, bitsin film. Hayır, açacak illa. Tekinsizlikten bahsetmiştim zaten, bir şeyin doğru görünüp aslında yanlış olması, işte ne bileyim böyle normal bir insan gibi görüyorsunuz, yanına bir giriyorsunuz, aman canavarmış bu diyorsunuz, onun gibi şeyler. Bir de tabii fizyolojik tetikleyiciler, o mesela sesten size bahsetmiştim, infrasound'dan, ses ötesi 20 Hz'in altındaki şeylerden bahsetmiştim size. Bu arada hadi bir şarkı arasına daha gidelim. Bu şarkıyı mutlaka size dinletmek istiyorum. Şarkının ortasında girer konuşmaya devam ederiz.

The Exorcist filmini hatırlıyorsunuz herhalde. Exorcist olmadan olur mu? Olmaz efendim. Exorcist filminin gerçekten de o şeytan çıkaran, içimize şeytan sokan kısmında bu şarkı bizi ölümüne korkutuyor. Müthiş bir şey. Son olarak nelerden bahsedelim? Şimdi klişelerden bahsettik tabii ama biraz da klişelerin yıkımından bahsedelim. Meta korku deniyor buna. Modern korku filmleri deniyor. Yani modern izleyici o korku klişelerini en az yönetmenler kadar iyi biliyor artık. Dolayısıyla artık onları o klişelerle korkutamayacaklarını düşünmeye başlıyor yönetmenler ve sinematograflar, sinemacılar. Bu durumda klişelerin yapıları sökme, yapıları yıkma başlattığı bir yeni bir dönem başlıyor. Mesela bu filmin seyretmediyseniz seyredin. 2022 yapımı Barbarian diye bir film. Bill Skarsgård'ın karakteri orada Airbnb dehşeti beklentisine sokuyor. Bir kadın oraya Airbnb ile geliyor. Aa, evde biri oturuyor. Hay Allah, görüyor musun bak filan derken, o Airbnb'de bir eve gittiğinizde başınızdan geçebilecek şeyler mesela. İşte bu tam günümüz korkularını korku filmine aktarmak. Ya da mesela The Cabin in the Woods filmi var. Bu filmde korku türünün kendisi üzerine bir tez niteliğinde. Tüm klasik arketipleri alıyorlar. Sporcular, aptallar, şunlar bunlar filan diye. Aslında bir yeraltı tesisi tarafından kimyasal olarak manipüle edildiğini gösterip tüm klişeleri bir ritüel zorunluluk olarak yerleştiriyor yerine. Mesela Oscar'lı bir film olması lazım. Evet, Get Out. As var mesela, işte Jordan Peele burada korku klişelerini ırkçılık içine sokuyor, sınıfsal toplum ayrımları içine sokuyor ve sosyal korkuyu o ırkçılık ve sınıfsal ayrımlar üstünden açmaya başlıyor. Smile var mesela, Allah'ım ne acayip bir filmdi o, 2022 yapımı. Ruhlar, canavarlar falan değil, dışsal bir tehdit, karakterin, yani genellikle karakterin aşamadığı geçmiş travmaları onları öldürmeye başlıyor işte. Burada bu nokta müthiş. Gelecekte neler olacak korku filminde? İşte bunların hepsinin yeni baştan elden geçirildiğini göreceğiz. Hep birlikte bunları inceleyeceğiz. Ama işte programın da böylece bütün şeyleri anlattıktan sonraki sonuna geldik. Evet efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Korku filmlerini izleyin efendim. Korku filmleri insana neşe, mutluluk, ferahlık verir. Başka bir yere götürür. Ben şöyle söyleyeyim size, bazı günler sabahtan akşama kadar korku filmi seyrediyorum. Efendim, bütün stüdyodaki kardeşlerime, herkese ve siz dinleyicilerimize çok teşekkürler ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirin. Haftanın başından itibaren tekrar birlikte olacağız. Halloween'in müziğiyle sizlere veda ediyoruz. John Carpenter'ın bizzat kendi bestesiyle. Hepinize mutlu günler dilerim efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şimdi hava durumu tahminleri özellikle uçaklar için kritik olan o fırtına uyarılarını yapan meteoroloji radarlarının bazıları bu frekans aralıklarında çalışıyor ve yan frekanslardan gelen bu gürültülerden de etkileniyor. Yani bölgesel hava tahmin yeteneği ve fırtına erken uyarı sistemleri de burada patlayabiliyor. Ya da sivil havacılık, sivil denizcilik faaliyetleri. Uçaklar ve gemiler internet ve veri iletişimi içinde yine KIO ve KA bantlarını yoğun olarak kullanıyorlar. Yani o bölgenin üzerinden geçen yolcu uçaklarının uydu interneti kesilebilir. Daha kritiği gemiler şirket merkezleriyle olan veri akışları durabilir. İşte hal böyleyken efendim devletler bunları neden şey yapıyor? İşte biliyorsunuz İran'daki durumu malumunuz. Orada diyorlar ki internete çıkmasınlar. Benim burada olan şeyleri internete anlatmasınlar. Onun için de çat diye devletler bunu net bir şekilde yapıyor. Yani Starlink'i susturmak mümkün. Starlink dokunulmaz değil. Ama Starlink'i sustururken oradaki ülkeyi de bölgeyi de karanlık bir çağa doğru kendi ellerinizle itelemiş oluyorsunuz.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te. Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

I could see the ships pulling in.

0: stepped off home, I was still covering the waterfront. Said, Johnny, our ship had trouble with the fog, and that's why we are so late. So late coming home, coming down.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Vallahi yani ben Avrupa'da, Fransa'da, Londra'da, Amerika'da göstericilere özellikle Filistin'le ilgili protestolarda muazzam şiddetle müdahale edildiğini, Almanya'da aynı şekilde görüyorum. Hiç onlarla ilgili böyle dertleri olmuyor Avrupa Parlamentosu'nun. Seçmeci bir anlayış olduğu çok açık. Zıvanadan çıksa acaba onlar da silahları konuştururlar mı diye de bir kere daha sormak gerekiyor elbette. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Avrupa Parlamentosu'nun bu tepkisinin yasaklama kararına tepki göstermiş durumda. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz kendisinin pek akıllı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi para konularında fena değil. Ama İran'daki rejimin son günlerini yaşadığına inandığını dile getirmiş Abbas Arakçı. Ona da yanıt vermiş. Almanya'nın kimseye insan hakları dersi verecek durumda olmadığını, son ülke olduğunu, çifte standartları, güvenilirliği bulunmadığını, tabii Gazze'de 70 bin Filistinlinin katledilmesinde İsrail'e tam destek verdiğini, İsrail'in kendilerinin kirli işlerini hallettiğini açıkça söylediğini anımsatmış Abbas Arakçı. Ve lütfen hepinize bir iyilik yapın, biraz utanmanız olsun diye ifadeler kullanmış.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yani bugün kendine bir Kemalist diyen, Cumhuriyeti seven, Kuvayi Milliye'yi ruhunu taşıyan birisi İran'ı desteklemez mi?
2: İran'ı desteklemek için Kemalist olmak, Cumhuriyetçi olmak, yurtsever, devrimci, solcu olmak gerekmiyor. Sadece insan olmak da kafi.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo